Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

I could see the ship pulling in.

After a while, the ship pulled into the harbor, rolling slow.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar. Pazar günü canlı yayında İstanbul'daki stüdyomda programın ilk kısmında Fatma Berber bizimle olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler bu güzel davet için.
1: Biz teşekkür ederiz. Ankara'dan geldi program için. Sabah geldi. Akşam tekrar dönecek. Ayaklarınıza sağlık. Fatma Berber'in Taştan Düş Yaratmak kitabı ilk bakışta edebiyat üzerine yazılmış bir inceleme gibi görünse de aslında temel meselesi edebiyat. Tan çok hafıza, mekan ve insanın yaşadığı deneyimin sanata dönüşme biçimi. Kitabın omurgasını oluşturan soru aslında şu: bir şehir, bir sokak, bir bina ya da sıradan bir nesne nasıl olur da insanın belleğinde sanat eserine dönüşür? Konuğum bunun cevabını yalnızca kendi fikirleriyle değil, başka bir takım yazarların, düşünürlerin fikirleriyle de ve düşüncelerle de, ayrıca romancılar, şairler ve kitapta yer verdiği söyleşiler aracılığıyla okuyucusuna sunuyor. Kitabın ana tezi ve en temel iddiasıysa bence şu: tarih büyük olayların hikayesini anlatır. Edebiyatsa o olayların içinde yaşayan sıradan insanların hafızasını korur. Fatma Berber'in ilgisini çeken savaşların tarihi de değil. Bombalar altında çocuğunu uyutmaya çalışan kadın, ilk kez asansöre binen bir Osmanlı memuru, Galata'da sevgilisine kavuşamayan genç, pastanede ilanı aşk eden bir delikanlı, bir Rum merdiveninden her gün geçen yaşlı adam. İşte kitabın kahramanları çoğunlukla aslında bunlardır diyebilirim. Çünkü konuğuma göre şehirleri büyük insanlar değil, görünmeyen insanlar kurar.
2: Çok teşekkür ederim. Harika bir başlangıç yaptınız. Ağzınıza sağlık. Evet, Taştan Düş Yaratmak aslında bir seri olarak hazırlandı. Beş kitaptan oluşuyor. İlki edebiyat, hı hı, ikincisi müzik, sonra resim, sinema ve şehirle bitiriyoruz, hı hı, seriyi. Bu serinin fikri ve omurgası, düşünsel dünyası daha çok mekan, sanat ve hafıza birbirine nerede dokunuyor, nasıl bir analoji kurabiliriz üzerinden giden bir seri. İlki edebiyatla bunu, hı hı, açıyor. Sonra şehrin sesini dinleyeceğiz, müzikle evet, devam edeceğiz. Buradaki tartışmalar ya da yazılar daha çok böyle, hani kurmaca da var içinde. İşte tartışmaya açtığım konular da var, başlıklar da var. Hı hı. Ve o başlıkların altında da bir bağlam oluşturup düşünce insanları da var, yazarlar da var. İşte Gospodinov da var, Life is Writing diye bir ekol var. Anne Ernon'u çalışan Alice Hoca, İskoçya'da o da var. İşte ne bileyim, Trobadurlarla ilgili Erhan Altunay da var. Onlarla konular hakkında da söyleşiler yaptım. Daha çok böyle hani yazarlık gibi değil de bir küratörlük gibi ilerlemek istedim. Yani hani insanlar kitabın içinde sadece bir şey okumasınlar, hani birazcık daha provokatif ya katılımcı olsunlar. Hatta sonunda bir Spotify listesi de var kitabın. Hı hı. Son kitapta işte günümüz dünyasının hani pek çok yine konular var. Son kitapta da yapay zekayla böyle bir duygu düşünce müzesi tasarladık.
1: Evet, yapay zekaya da getireceğim sözü.
2: Evet, evet, evet. Yani kitabın ana şeyi sizin söylediğiniz gibi, hani dediğiniz çok da hoşuma gitti. Hani tarihteki özde olanları değil de geride kalanları, ya ismi hiç olmayanlara aslında yer vermek istedim. Mesela Tokatlıya Noter'de bir Muakit Musa karakteri yarattım. Kurmaca bir karakter. 19. yüzyılda yaşadığını iddia ettiğim biri. Ve işte ilk asansör deneyimi nasıldı? Tokatlıya Noter'de o dönem bir asansör yapılıyor. Ben nasıldı diye hayal edelim dedim. Aslında şehirleri bir bakıma okuyucuyla da gezmek istedim. Yani farklı yüzyıllarda, farklı dönemlerde. Umarım yolu açık olur.
1: Tam da mekanın önemine getirecektim sözü. Bu noktadan aldığımda kitap boyunca mekan hiçbir zaman bina anlamına gelmiyor. Ve mekan son derece önemli. Nitekim hatırladığımız ev olarak çıkıyor bazen mekan karşımıza. Çocukluk kokusu olarak eski bir okul. Vapur iskelesi, mahalle bakkalı, bir bank, bir apartman boşluğu, bir pencere, hatta bir ses olabiliyor. Sizin şu yaklaşımınızı okudum ve notumu aldım. İnsan yaşadığı mekanı değiştirmez sadece. Mekan da insanı değiştirir. Bu yüzden kitapta şehir sürekli yaşayan bir karakter gibi ele alınıyor.
2: Kesinlikle.
1: Mekanın önemine sözü getirip size tekrar bırakmak istiyorum. Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Yani şöyle, aslında mekan burada bir uzam, yani üç boyutlu bir şey, yaşayan bir şey. Ve benim de çok sevdiğim bir modern tarihçi Walter Benjamin'in hani hep şey var, geçmiş bugünden kurulan bir şeydir. Mekanlara baktığımız zaman tarihi bir binaya bakmıyoruz aslında. Kendi yaşanmışlıklarımızı da giydiriyoruz ve onu sonsuza dek yaşatıyoruz. Yani bir bağıntılar bütünüdür. Ve burada dediğiniz gibi ev çok önemli bir mesele. Ev zaten edebiyatın, sanatın, bütün yaşanmışlığın, hayatın konusu, felsefenin konusu hep eve dönmek üzerine. İşte kahramanın sonsuz yolculuğu bir eve dönmede, hayat eve dönmekten ibarettir. Hani sinemada da bunu çok tartışıyoruz. O kitapta da çok tartışıyoruz. Dolayısıyla hani ama ev dediğimiz nasıl bir ev? Yani bazen kendi dünyanın, yaşadığımız toplumun, tarihin getirdiği kolektif repertuar da var bizde, biricik hafızamız da var. Dolayısıyla mekanı ve yaşadığımız yere bütün bu anlamları da aslında yüklüyoruz. Dolayısıyla aramızda böyle bir etkileşim var. Yani mekan da insana benziyor, insan da mekana benziyor. Yani şehirler arasında da böyle bir şey var. Yani şehirle ilişkimiz de biraz böyle gibi sanki. Hani bütün bunlar bir şey değil. Hani bu böyledir gibi bir yaklaşım değil de böyle de bakabilir miyiz gibi bir tartışma.
1: Sözü hafızaya getirmek istiyorum. Hı. Hafıza nasıl tanımlanıyor kitapta diye sormuş olacağım ama öncesinde birkaç ekleme yapayım. Geçmişi depolayan bir arşiv olarak görmüyorsunuz. Tam tersine hafıza her hatırlayışta yeniden kuruluyor. Dolayısıyla geçmiş hiçbir zaman olduğu gibi geri gelmiyor. Biz geçmişte yeniden yazıyoruz. Bu nedenle kitap boyunca hakikat yerine hatıranın biçimleri konuşuluyor.
2: Evet, şöyle söyleyebilirim hani sizin devamınızda söylediğiniz şeylere ek olarak. Hani tarih böyle Aristo'nun zamanı gibi lineer geçip giden bir şey değildir. Ama bellek öyle bir şey değildir. Çünkü tarih bize, resmi tarihin bir öğretisi var. İşte savaşlar, padişahlar, kazanımlar, yenilgiler. Ama o geride kalan insanlar var, özne olamayanlar var. Dolayısıyla bellek kusurlu bir şey aslında. Hafıza kusurlu bir şey. Ama şu önemli, neyi hatırlayıp neyi hatırlayamıyoruz? Yani bu dönüştürme gücü de sanatın elinde olan bir şey. Siz onu sanata dönüştürebiliyorsunuz. Yani neyi hatırladığınızı, neyi hatırlamadığınızı.
1: Genel dinleyicinin anlayabileceği şeye indirgemek istiyorum bu söylediğinizi. Tarihi neden yalnızca padişahlar, generaller, devlet adamları üzerinden okuyoruz sorusunla alırsak eğer, özetle açmak için konuyu. Burada bombayı atanın anlatıldığını söylüyorsunuz tarihte. Ama aslında bombadan korkan çocuk anlatılmıyor. İşte kitap tam burada devreye giriyor sanki, değil mi?
2: Evet, kesinlikle bu çatlaklardan giriyor. Yani hani hep biz iktidar olanın dilinden anlatıyoruz. Ve müzelerde bir bakıma öyle bir şey. Ama bizim kendi yaşanmışlığımız, biricikliğimiz ya da sahnenin arkasında kalanlar, hiç ismini bilmediğimiz kişilere de biraz kulak vermek gerekiyor. Çünkü aslında bir toplumun, bir dönemin tarihi sadece yönetenler üzerinden okunabilecek bir tarih değil. Yani orada yaşayanlar, yemek kültürü de buna dahil, giyim de buna dahil, yani gündelik yaşam da buna dahil. Yani çok önemli bir şey mesela gündelik yaşama dair ayrıntılar. İşte o yüzden hani birazcık buraları deşmek, buralarda görünmeyenler acaba ne yapıyor duyu anlamaya çalışmak belki de hani benim için kıymetli.
1: Kitapta çok düşünür var fakat akademik referans kullanmak için bu isimler verilmemiş. Her isim kitabın başka bir kapısını açıyor adeta. Örneğin Walter Benjamin deneyim kapısını açıyor diye düşünebiliriz. Pierre Nora hafıza mekanları kapısını açıyor diye notumu almışım. Foucault hayatın sanat olması, Eco anlatı. Bunları not almışım kendime. Katılır mısınız? Hepsi de sonuçta aynı merkeze bağlanıyor gibi.
2: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Şey, Umberto Eco'nun işte anlatı ormanlarında altı gezinti de şey diyor. Yani bir ormanda gezinirken o ormana ait şeyler bir vardır. Bir de kişinin kendi deneyimleri vardır. Benjamin zaten hani modern tarihin kurucusu ve deneyimlerin hikaye anlatıcılığının ne kadar önemli olduğunu yıllarca bize hep anlattı. Ve hatta onun aura meselesi vardır. Sanat eseri geçmiş ve şimdi biriciktir. Geçmiş ve şimdiyle bir arada var olur. Sonsuzluğa giden bir şeydir. Ve hafıza mekanları işte Pierre Nora'nın da işte bütün toplumun tanık tepelerinin müzeler, anıtlar olduğunu söyler ve bu hafıza mekanları hani evet ülkelerin, toplumların hafıza mekanı var ama bizim de bir hafıza mekanımız var. Mesela Simit Sarayı da olabilir hafıza mekanımız. Yani hani bir bakkal da olabilir. Hı hı. Yani bunun için hani bir saray olması ya da işte ne bileyim resmi tarihin bir mekanı olması da gerekmiyor. Hı hı. Ben bu düşünürleri evet çok seviyorum. Onlara çok atıfta bulunuyorum. Ama onları da atıfta bulunurken bugünün dilinden anlamaya çalışıyorum. Yani işte siz de örnek verdiniz, Foucault'un söylediği, Godard da bunu söylüyor sinemada. İnsanın hayatı en büyük eseridir zaten. Yani hani neden hayatımız bir eser olmasın ki, sanat eseri olmasın ki diyor. Zaten bütün eserler öyle değil midir? Yani hani insanın bir bakıma da yaşanmışlığından doğar.
1: Yazmak mı yaşamak mı kısmı röportajlardan önce başlayan kısım, burası kitabın en kişisel bölümünü oluşturuyor esasında sevgili dinleyenler. Bu bölümde Fatma Berber şunu söylüyor: yaşarken yaşadığımız şeylerin anlamını bilmiyoruz. Aradan zaman geçiyor, sonra dönüp bakıyoruz. İşte hikaye o zaman başlıyor. Dolayısıyla hikaye yaşarken değil hatırlarken kuruluyor diyor. Bu alıntıyı da bu şekilde yapmış olayım. Yapay zekanın da anlatıldığını görmekteyiz bu metinde. Kitabın ilginç taraflarından biri de bu. Konuğum yapay zekanın bilgi üretebileceğini kabul ediyor. Ama insanın yaşadığı deneyimi anlatamayacağını düşünüyor. Çünkü hikayeyi oluşturan şey bilgi değil, duygu.
2: Kesinlikle. Evet, hikaye anlatıcılığında deneyimler nasıl sanat eserine dönüşür, bunu çok konuşuyoruz ilk bölümde. Yazmak mı yaşamak mı, bu çok klişe bir sorudur ama edebiyatın ve sanat eserlerinin hep lanetli sorusudur. Gabriel Garcia Marquez'in de işte Anlatmak için Yaşamak diye meşhur eseri vardır. Aslında şöyle bir şey, evet, yaşamımıza nereden baktığımız önemli. Çünkü biz bir şey yaşarken aslında onu anlattığımızda ne kadar mesafe koyabiliriz. Bunları da tartışıyoruz bu kitapta. Hatta Gospodinov'la bunu konuştuk. Çok ilginç bir söyleşi oldu. Hani bu bağlamda dinleyenlerin eğer ilgisini çekerse okumalarını çok isterim. Yapay zekaya gelince şöyle bir şey var. Yapay zeka serinin son kitabında onunla bir söyleşi de yaptım. İşte ne bileyim, ilginç bir deneyim müzede kurduk. Ama ben dediğiniz gibi yapay zekanın evet bilgi üretebilir olabilir. Çok büyük bir data olabilir. Benim kardeşim de bu arada yapay zeka mühendisi. Yurt dışında yaşıyor. Hatta kitabın son kitapta ondan böyle bir destek almıştım. Ama yapay zeka yapılan araştırmalarda şöyle, hiçbir zaman hikaye anlatamayacak ve insana dokunan mesela hasta bakıcılığı yapamayacakmış. Ben bunu bir makalede okumuştum. Dolayısıyla insana dokunma ve hatırlama insana ait bir şey. Yani o belki bize o hızlı bir data vermesiyle, ki o da tartışılır, o bilginin doğruluğu yanlışlığı, bir asiste olabilir sadece diye düşünüyorum.
1: Aslında kitap İstanbul kitabı değil. İstanbul bir örnek. Asıl mesele şu: her insan kendi İstanbul'una sahiptir. Kimi için Tokat, kimi için Diyarbakır, kimi için Kars, kimi için küçük bir köy. Dolayısıyla kitap okuru kendi şehir hafızasına davet ediyor diyebiliriz esasında.
2: Kesinlikle, yani herkesin bir İstanbul'u var. Hani İstanbul herkes için çok başka bir anlam taşıyor. Zaten hani yaş ilerledikçe insan böyle semtleri, sokakları bile hani anlam yüklemeye başlıyor. Şehrin bütününe değil. Çünkü İstanbul benim yaşadığım dönemki İstanbul'dan çok farklı bir İstanbul. Biraz biz şehirlerle ilişkimizde kendi o dönemimizde özlüyor olabiliriz ya da kızgın olabiliriz. Yani deneyimlerimizle ya da o ilişkimizle şehre yeniden anlam yükleriz. Dolayısıyla evet, bu kitap İstanbul kitabı değil. İstanbul'da bir örnek olarak var. Mesela son kitaplarda Ankara'da var. Bundan sonraki kitapta yine İstanbul var. Hı hı. İşte mekanlar var. Ama şey değil, yani bir İstanbul tarihi ya da bir o tarz bir şey değil tabii ki. Siz de hani çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim.
1: Kitaptaki röportajların amacına baktığım zaman sevgili dinleyenler, bunlar ünlü isimlerle söyleşi olsun diye eklenmemiş. Fatma Berber farklı disiplinlerden insanları aynı masa etrafında topluyor. Evet, ama ortaya çıkan ortak soru şu: sanat bir mekanı nasıl hatırlar? Edebiyat nasıl, müzik nasıl, resim nasıl, sinema nasıl? Dolayısıyla röportajlar kitabın eki değil, kitabın devamı.
2: Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey, hani ben belli eğitimler aldım ama bir mimar ya da tarihçi değilim. Şöyle bir, hani Şampiyonlar Ligi gibi, sizin dediğiniz gibi hani ünlüler kataloğu gibi değil de bir bağlam kurup o bağlamda konuşmak istedim. Hani Gospodinov da var, yeni bir akademisyen de var, masal anlatıcısı da var. Ama hepsiyle konuştuğum şey dediğiniz gibi aynı şeyler. Yani işte aynı soruları sormuyorum tabii ki. Gospodinov'la hatırlamak üzerine bir söyleşi yaptık. Masal anlatıcılarıyla masallardaki mekanlar üzerine. Mesela o ilk çağdan günümüze hikaye anlatıcılığında orta çağ trubadurlarını Erhan Altunay'la, sonra çizgi romanlar, mesela hani hep yazarlık ya da bir şey, hikaye anlatmayı sadece şey olarak düşünmemek de gerekiyor, yazı olarak düşünmemek de gerekiyor. Çizgi romancılar, yani tasarımcılar da hikaye anlatıyor. Aslında herkes bir hikaye anlatıyor ve bunun ilk şeyi de mağara dönemi, yani yazılı olarak mağara dönemleri. Dolayısıyla hani o şeyleri, konuklarımı hani böyle bir ünlülük üzerinden değil de bağlam üzerinden oturtmaya çalıştım ve yazıların devamı gibi hani yeni bir düşünce açmak istedim.
1: Kitabın tespitine ilişkin olarak son değerlendirmemi yaptıktan sonra bu defa seri sorulara geçeceğim kitapla ilgili. Fatma Berber kendisini sevgili dinleyenler yazar kadar küratör olarak da tanımlıyor. Bu husus önemli çünkü kitap doğrusal ilerlemiyor. Bir sergi gezer gibi ilerliyorsunuz. Bir düşünür, bir roman, bir şiir, bir röportaj, bir şehir, bir anı. Sonra tekrar romana dönüyor. Peki, bunu bu şekilde ifade ettikten sonra gelelim birkaç seri soruya. Ön sözde kendinizi 19. yüzyıl İstanbul'u gibi hissettiğinizi söylüyorsunuz. Bu benzetme sadece nostaljik bir duygu mu, yoksa modern insanın kimlik krizini anlatan bir metafor mu?
2: Kesinlikle ikincisi, çünkü şey, nostalji özlemi yok yani. Hı-hı. Ben de hani bu tartıştığım yazarlarda evet bazılarının nostalji özlemi var ama bende nostaljiye karşı bir fetişist bir duygu yok yani. Biraz modern insanın bunalımı ya da geçiş dönemi, hani hiç bitmeyen bir geçiş dönemi vardır pek çok insanda. Ben de kendimi evet 19. yüzyılı İstanbul'u gibi hissediyorum. Çünkü sürekli bir geçiş, sürekli bir eski ve yeninin şeyi. Hani eskide mi kalmalıyım, yeni mi olmalı? Bir de dönemi itibariyle 82 doğumluyum. Hani her dönemi gördüm yani. Bilgisayarsızlığı da gördüm, işte yapay zekayı da gördüm. Uyumlanmaya da çalışıyorum yani. O birazcık hani bizim nesille de ilgili olabilir. Ama kesinlikle ikincisi yani... Teşekkür ederim bu harika soru için.
1: Kitap boyunca karşımıza çıkan bir kelime grubu kayıp estetiği. Bu kavram tam olarak ne ifade ediyor? Sizce kayıplar bazen varlıklarından daha üretken olabilir mi?
2: Kesinlikle daha üretken olabilir. Kayıp estetiği aslında Tanpınar'ın etrafında dolandığı bir mesele. Hani o yitik şarka, hani Cumhuriyet sonrasındaki işte Osmanlı'nın o ihtişamının yıkılıp daha sonraki şey ve daha devamında da işte 2. Dünya Savaşı arifesinde ya zaten huzuru yazıyor. Hı hı. Dolayısıyla hep bir yas tutar gibi bir geçmişe bir övgü de değil tam olarak ama bir şeyler yitirilmiş, bir ihtişam varmış ama o yitirilmiş, o yitirilmişlikten, o kayıptan bir şey doğacak. Yani kaybedilmişlikten bir şey doğacak. Hatta biraz psikanalitik düşünürsek Lacan'ın o kaybedilmiş nesneyi, içimizdeki hani varlığımıza dair kaybedilmiş nesneyi arar gibi hep bir şeyleri sanatı da hani böyle bir arayış olarak tanımlarsak dolayısıyla o kayıp doğurgan bir şey olabilir. Yani zaten bu kitabın sonunda da Zaman Biberya'nın Karıncaların Gün Batımı'yla huzuru karşılaştırdığım bir bölüm var. Orada iki roman kahramanıyla İstanbul'u gezdirdim aslında. İkisi de yas tutuyor. Yani birisi işte kaybedilmiş bir ihtişam var. Diğerinde de zaten çok daha ağır bir yas. Çünkü 55 olayları ve 2. Dünya Savaşı'nın o yıkımı sonucunda bitmiş bir şey. Dolayısıyla kayıp bir estetiğe dönüşebilir. Ama estetiğe dönüşsün diye de kaybedilmez yani. Hani o birazcık böyle bir şey olmuşsa, hani başka bir şansınız yoksa bir şey üretirsiniz. Mesela işte Salvador Dali'nin İspanya İç Savaşı'nın sürecinde bir sürü eser üretiyor.
1: Evet. Yani o kadar önemli eserler.
2: Evet. Haşlanmış fasulyeli yumuşak yapı yemek üzerinden İç Savaşı anlatıyor. Ve elinizde size hani yapacak bir şey yoksa bu kendiliğinden de bir esere dönüşebilir. Dolayısıyla bir hani kaybı romantize etmek değil de oradan, o çatlaklardan bir şeyler doğacak mı meselesi aslında.
1: Sizden alıntılıyorum. Şehirler insanın içindeki yırtıkları konuşturur. Hı hı. Bu ifade. Peki bir şehir insanı gerçekten dönüştürür mü? Yoksa yalnızca içimizde zaten var olanı görünür mü kılar?
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Aslında şehirler de hani o yıkıntılarıyla var olabilir. İnsan da kendi yıkıntılarıyla var olabilir. İçimizdeki o yıkılmışlıkları görünür kılabilir. Ya İstanbul mesela benim için yani böyle bir şehirden öte bir dost gibi de oldu. Ben 10 yıl İstanbul'da yaşadım. Ve sanki bu şehirle her şeyin üstünden gelebilirmişim gibi bir duyguya da kapılıyorsunuz. Ve zaten Orhan Pamuk'un hani Hatıralar Şehir İstanbul'da hani üzerine çok konuştuğu Türk melankolizmi dediği bir şey var. Gece yarısı sokak köpeklerinin bile bir melankolisi var bu şehirde. Bir sürü yıkıntılar var, bir sürü işte dönemler gelmiş geçmiş. O hüzün estetiği dediğimiz şey de hani şehre yansımış. Kişi de hani kendi içindeki o hüznü ya da o yıkıntıları çıkartabilir şehirle bir arkadaşlık kurarsa diye düşünüyorum. Daha görünür hale gelebilir. Ama dediğim gibi yani bunu böyle bir fetişist hale getirmek değil de biraz durup düşünmek, yani o bir şeye dönüştürecektir. Yani sizi herkes için belki geçerlidir, hani bulunduğu mekan bir noktadan sonra onu dönüştürür. Yani o duygu dünyasını, çünkü bütün sanat eserleri biliyoruz ki aslında en iyi mekan kurarlar, önce atmosfer yaratırlar. Yaşadığınız ev sizi dönüştürür, şehir dönüştürür, yeni bir şey yaratır. Yani karakterinizde mutlaka bir dönüşüm geçirirsiniz diye düşünüyorum. Ama hani tabii büyük bir iddia da olmasın, bu da tartışmaya açılsın.
1: İstanbul'un romantikleştirildiğini de gördüm metinlerde. Aslında bir şehri sevmekle onu idealize etmek arasında bir çizgi var. Siz bu çizgiyi nasıl korudunuz?
2: Aslında şöyle, İstanbul'u yani evet zaman zaman romantik de yaklaşıyor olabilir ama bir şehri ya da bir eseri kusurlarıyla sevmek. Yani işte az önce söylemeye çalıştığım köpekleriyle de, yıkıntılarıyla da, hani yıkılmışlığıyla da, kaybedilmişliğiyle de sevebilmek. Eğer o zaman sevebiliyorsanız daha gerçekçi bir yerden yaklaşıyorsunuz. Mesela 19. yüzyılda çok fazla yurt dışından seyyahlar İstanbul'u geliyor, geziyorlar. Ama hepsi bir silüet gibi bakıyor İstanbul'a. Yani hani manzara, boğaz, ama arka tarafta köpekler var, sokak köpekleri. Ve o zaman çok yaygın, yani sokak köpekleri çok fazla. Şehir çok kir, işte fakirlik var. Ya bence bir şehri sadece anlı şanlı bilmem işte manzarası gibi böyle romantik bir şey üzerinden değil de, dekor üzerinden değil de her şeyiyle sevebilmek daha kıymetli gibi geliyor bana.
1: Taştan düş yaratmakın resmi tarih anlatısından özellikle uzak durduğunu görüyoruz. Resmi tarihin göremediği hangi insan hikayeleri özellikle sizi daha çok ilgilendiriyor?
2: Resmi tarihin göremediği insan hikayeleri, hani sohbetin başında da konuştuğumuz gibi, mesela bir yerde yönetici ya da işte ne bileyim büyük bir isim değil de onun yanında çalışan biri nasıldı? Bir zangoçun hikayesi mesela. Bir
1: sıradanlığın estetize edilmiş formu değil mi? Yine sizin
2: kelimelerinizin. Sıradanlığın estetize edilme hali, çünkü sanat, yine kitapta da geçiyor. Sanat basiti en basit kılmaktır diye bir söz var. Basiti daha da muhteşem bir basitlikte anlatabilmek.
1: O basitliği örnekleyeyim, oradan size topu bırakmış olayım. Bir çay bardağı, eski bir kapı tokmağı ya da unutulmuş bir sokak nasıl sanatın konusu haline geliyor değil mi? Aslında tam olarak bunu konuşuyoruz.
2: Evet, kesinlikle.

0: Değişti.
1: Tabii
0: çok
1: tabii.
0: Çok ciddi evet, anlamda değişimler.
1: Kötü bir değişim oldu bu
0: çok
1: aslında.
0: Çok kötü bir değişim evet, oldu. Evet. Ben hani Ankara'ya döndüm. Bir süre gelmedim İstanbul'a inden geldiğimde. Böyle hiç şey yapamadım, tanıyamadım. Yani aşırı başka bir şehirdeyim gibi hissettim. Evet. Üzüldüm de yani. O yüzden ben hani bir mekanlara ya da sokaklara şey olarak da bakıyorum. Yani burada kim yaşamıştı? Acaba kim çayı getirmişti? Yani hani da öyle bir şey var mıydı? Daha böyle hani tırnak içinde görünmeyenlerden kastettiğim şey o. Yani biz hep tarihi özneler üzerinden, başarılar üzerinden anlatıyoruz. Yani başarı dediğimiz de tartışılan bir şey ama peki o sıradan insanlar, sıradan işte velespit için ağlayan çocuk, o bisiklet için ağlayan çocuk var mıydı? Yani biraz bunları birlikte hayal edelim, düşünelim istiyorum. Dolayısıyla hani benim ilgimi hep böyle kıyıda köşede kalmış oranın çalışanı ya da garsonu, bunlar dikkatimi çekiyor.
1: Hani hep dedik ki program başından beri kitapla ilgili şehirlerin hafızası olduğunu söylüyorsunuz diye. Sizce hafızasını kaybetmiş bir şehir düşündüğümüzde yaşamaya devam edebilir mi?
0: Yaşamaya devam mı edemez sanki, çünkü ben bir Antalya Film Festivali'ndeydi sanırım, bir film izledim, depremle ilgili bir filmdi, yani şey belgeseldi, bir kadın böyle hüngür hüngür ağlıyordu, yani hani şehirler de ölürmüş dedi. Hmm. Yani çünkü bir medeniyet, yani Antakya'da elbette çok büyük acı, bir sürü insan oldu ama medeniyet, yani şehrin bütün kültürü, bütün medeniyeti öldüğünde şehir de canlı bir organizmadır. Dolayısıyla ölür yani hafızasını kaybettiğinde. Yani bu binaları hani yani düzenlemeyip şey yaptığınızda o da hafızasını kaybedecektir.
1: Kitapta iz sürmek metaforun da geçtiği için soruyorum. Siz kendinizi bir araştırmacıdan çok bir hafıza dedektifi olarak görüyor musunuz?
0: Yani olabilir tabii, yani kendimi hani ilk defa duydum bu tanımı, hoşuma gitti. Peki. Doğrusu.
1: Evet, mekan yalnızca fiziksel değil, duygusal bir varlık olarak kitapta ele alınıyor şüphesiz. Bir mekanı hafıza mekanı yapan şey mimarisi mi, yaşanmışlıkları mı diye sorayım. Tabii ki yaşanmışlıklar olacak tabii. Ama buradan sözü bırakmak için bir bağ kurmuş olayım. Buyur.
0: Kesinlikle yaşanmışlıklar ama mimarisi de önemli. Çünkü mimari de hani yaşanmışlıkla iç içe geçen bir şey. Mimari de önemli ama tabii fiziksel bir bina olarak asla bakmıyoruz ona. Ona bir bağıntılar bütünü, ilişkiler bütünü, işte yaşanmışlıklar bütünü olarak bakıyoruz. Dolayısıyla hani bir mekan asla yalnızca fiziksel bir şey değildir. Yani siz onu her yerde götürürsünüz. Yani ben İstanbul'u gittiğim her yerde götürüyorum. İçimde bir İstanbul var.
1: Konuğum Fatma Berber, kitap boyunca kesin bir hüküm vermek yerine okuru düşünmeye davet eden bir anlatım tercih etti. Okuru proaktif seyirci olmaya çağırdığınızı görüyoruz. Günümüz okurunun pasif olması, aktif yorumcuya dönüşmesi, pasifken aktife dönüşmesi, yani aktif yorumcuya dönüşmesi neden önemli acaba?
0: Çünkü eserler yorumlarla ve şeylerle, alımlamayla, hı hı, yani alımlama diyoruz, onunla yeniden çoğaltılır ve üretilir. Yani bir eseri okuyup ona siz de interaktif anlamda katıldığınızda ya da yeniden başka bir şeyde devam ettiğinizde aslında o eserleri üretmiş olursunuz. Bu bir de hani yazarı tahakküm eden ya da bu böyledir diyen, dikte eden, manipüle eden bir konumdan da çıkarmış olur. Karşılıklı aynı hizadan birlikte bir şeyi konuşmak, tartışmaya da açmış oluyoruz. Böyle metinler ya da böyle anlatılar benim de açıkçası hoşuma gidiyor. Çünkü keşfetme duygusumuz da hani devam ediyor.
1: Walter Benjamin'den belleğin arkeoloğu olarak söz ediliyor. Onun düşüncesi, kitabın fikri nasıl etkiledi?
0: Onun düşüncesi Benjamin'in düşüncesi çok en önemli şey hikaye anlatıcılığı. Deneyimlerin artık değer kaybettiği.

0: söylediğini, hikaye anlatıcılığının olmadığını söylüyordu. O tarihi yaklaşımı da bellek üzerinden, yani geçmiş şimdidir. Hep hani olmuş bitmiş bir şey değildir, bugüne uzanan bir şeydir. Hatta Paul Klee'nin Yeni Melek diye bir tablosundan etkileniyor. Onu tabloyu görenler diyor ki bugüne bakıyor. O da diyor ki hayır, geçmişe bakıp yıkıntılara bakıyor diyor. Dolayısıyla geçmişi hep şimdi üzerinden değerlendiriyor. Eserleri de böyle değerlendiriyor. Benim hani Benjamin'de çok sevdiğim şey, onun da hani kesin hükümler vermemesi, tarihçi olmasının ötesinde hafızayı ve kolektif belleği tartışmaya açması ve bu böyle bir modern bakış getiriyor olması benim için hani çok kıymetliydi. O yüzden hani onu belleğin arkeoloğu olarak kendimce tanımladım.
1: Kitap boyunca resmi tarihten çok bireysel arşivlere de yönelindiğini görüyorum ki okuyucu olarak sevgili dinleyenler, siz de kişisel hafıza bazen tarih kitaplarından daha güvenilir olabilir mi diye sorgulayacaksınız kendinizi. Savaşların tarihi değil, savaş sırasında kahvesini içen sıradan insanların hikayesini merak ediyorsunuz ki tarih yazımı bu anlamda hani neden ihmal ediliyor sorgulamasını da yapacağınızı kitabı okurken söylemiş olayım. Velespit isteyen çocuk, tokatlayan otelinde ilk kez asansöre binen muvakkit, Galata Kulesi'ne bakan sıradan insanlar, bu karakterler kitabın düşünsel omurgasında önemli bir rol üstleniyor. Kitapta sık sık biraz önce konumunda vurguladığı gibi özne olamamış insanlar ifadesinin geçtiğini görüyoruz ki edebiyat bu sessiz insanların sesi olabilir mi sorgusunu da yine kitabı okurken yapacaksınız. Mekanın ancak insan duygusuyla birleşince belleğe dönüştüğünü söylüyorsunuz. İnsanlardan arındırılmış bir şehir bu durumda yalnızca mimariden ibaret kalacak, değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Kitabın sonunda okura senin hafıza mekanların neler diye sorulduğunu okuduk. Bu sorunun cevabını aramak kitap okumanın önemli bir kazanımı aslında.
0: Evet, kesinlikle. Yani ben mesela her kitabın sonunda ya da her bölümün sonunda şey diyorum. Mesela bir sonra kendi hikayene sahip çıkıyorum. Mesela hikaye anlatıcılığında senin hikayen en büyük hikaye, kendi hayatın en büyük hikaye. Ya da bu mekanlar var ama senin hafıza mekanın senin için daha kıymetli, biricik tarihin. O yüzden hani onlara da soru yöneltiyorum. Sizin hafıza mekanınız neresiydi diye. Dolayısıyla hani onu da bir şeyden almış oluyorum. O resmi mekanların o tortusundan almış oluyorum böylece. Umarım okuduklarında onların da zihninde bir şeyler canlanır.
1: Michel Foucault'un neden herkes kendi hayatını bir sanat eserine dönüştürmesin sözü aslında kitabın bütün felsefesini özetleyen, anlatan, değil mi? Doğru bir yaklaşım. Kitap boyunca bu olumlu yaklaşımı zaten görüyoruz. Farklı cümlelerle, farklı düşünceye sahip olan kişilerle birlikte, farklı isimlerle birlikte. Günümüzde insanlar acaba hayatlarını mı yaşıyor yoksa sergiliyor mu diye sormuş olalım.
0: Evet. Ya günümüzde tabii performans aracına dönüştü. Yani her şey insanlar sabah uyanıp bir performansı sergiliyor sanki. Bu da modern dünyanın galiba hani çıkmazı ya da bu insan bizim hani bilemiyorum, büyük bir problematiğimiz. Neyi gösterdiğin çok önemli oluyor artık. Hani görünmüyorsan yoksun, hani görünürsen varsın gibi bir şey de var, yani bombardıman da var. Dolayısıyla evet, bir performans aracına dönüştü maalesef. Yani her şey, yani ne kadar gösterirseniz aslında o kadar varsınız gibi bir şey. Ama bence bu böyle devam etmeyecektir. Yani gizem aslında en büyük güçtür yani bütün hayatta.
1: Evet, Umberto Eco'ya tekrar dönecek olursak, sizin de söylediğiniz gibi anlatı ormanlarında altı gezinti, bu eserden hareketle kurmaca ile gerçek arasında okurken metinleri gidip geliyoruz. İyi edebiyat gerçeği anlatır mı yoksa inandırıcı bir kurmaca mı kılar sizce diye sormuş olayım.
0: Gerçeği tamamen anlattığı zaman bu bir belgesel bile olmuyor aslında. Yani hani çok kuru bir şey olur. Tabii ki bizim oraya yorumumuz giriyor, bir mesafe giriyor. Onu gerçekliği alıp kendi gerçekliğini, kendi hakikatini yaratıyorsa iyi bir metin olabilir bence. Bunun için de kurmacanın doğasından yararlanması gerekiyor. Çünkü gerçeklik hani zaten çok katı bir malzeme. Yani hani ondan bir düş yaratmak istiyorsanız eğer, hani bu düş ille çok güzel bir şey de olmayabilir, kabus da olabilir. Dolayısıyla hani gerçeklikle bir mesafe koyup kendi gerçekliğinizi bir üst seviyeye çıkarmanız gerekiyor. Yani kurmaca kesinlikle gerçekliği doğrudan alıp anlatmak değil. O zaman o çok başka bir şey. Yani belgeseller bile gerçekliği doğrudan anlatmıyor.
1: Elis Hügene röportajı mıydı acaba? Yanlışsam düzeltin lütfen. Bu söyleşide edebiyatın sınır aşan bir hafıza alanı oluşturduğu fikri bu röportajda sanki dikkat çekiyordu. Sizce edebiyat milli kimliklerden daha güçlü bir ortak hafıza kurabilir mi?
0: Kesinlikle kurar. Çünkü edebiyat ve tüm sanat eserleri sınırları olmayan, o sınırları kıran, o sınırları aşan daha büyük bir, hani evrensel de demek istemiyorum ama başka dünyaların mümkün olabileceğini bize hep sorgulatan bir yanı olduğu için kesinlikle ve kesinlikle bütün sınırları aşar yani edebiyat ve sanatın diğer tüm dalları.
1: Evet, bu röportajda farklı kültürlerin aynı metni farklı biçimlerde okuması üzerinde durulduğunu da eklemiş olayım sevgili dinleyenler. Bir metnin anlamını yazar mı belirler yoksa okur mu belirler sorusunu soracaksınız. Ben bu soruyu konuğuma sormayacağım. Bu soruyu size bırakıyorum dinleyenler. Yine bu röportajda edebiyatın kültürler arasında köprü kurduğunu ifade ettiğini görüyorum ki konuğumun. Yine dinleyicilere not, sizce çeviri yalnızca dili mi taşır yoksa hafızayı da taşır mı diye bu soruyu da dinleyicilere bırakayım ve bir taraftan bunu da cevaplasınlar. Yine bu söyleşide edebiyatın geçmişi bugüne taşıma gücünün öne çıkardığını gördük ki edebiyat geçmişi korur mu yoksa yeniden mi kurar sorusunu da yine dinleyiciye sormuş olayım. Şimdi ve diğer konulara geçmek istiyorum. Kitabın genel yaklaşımını biraz daha derinleştirmeye çalıştığımızda adı Taştan Düş Yaratmak. Taşla düş arasında nasıl bir düşünsel ilişki kurdunuz en başta?
0: Şöyle, taştan düş yaratmak aslında Mimar Sinan için söylüyorum. Susan taşa düş katardı diye bir şey vardı. Ben kitabın alt başlıklarından biriydi aslında taştan düş yaratmak. Daha çok işte şehir ve bellek üzerine bir şeydi. Ama kitabın ismi en son konulduğu için genelde ben hani en son şey yapıyorum. Ayrıntı Yayınları genel yayın yönetmeni Gökçe Alper dedi ki dedi bu başlık dedi kitabın adı olsun taştan düş yaratmak. Çünkü bütün şey yani başlık oydu, alt başlığım oydu ve bütün şeyde de seri boyunca da taş düşe nasıl dönüşürü aslında alttan alta tartışıyordum. Yani buradaki taş dediğimiz şey insanın bedeni de olabilir, mekan da olabilir, bina da olabilir. Yaşanmışlığın, o gerçekliğin tortusu da olabilir. Yani hani taş bir metafor aslında. Tabii ki fiziki bir şey de ifade ediyor. Düş ise elbette sanat eserine dönüşme hali ama düş dediğimiz şey sadece güzellikler, sadece rüyalar, hayal alemi işte değil. Düş kabus da olabilir. Yani insanlar kabuslarından da sanat eseri üretebiliyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir şey oldu kitabın, serinin adı. Daha sonra seriye dönüştürüldüğünde de hani hepsini tek tek tartışmak istedik. Edebiyat, müzik, resim, sinema ve şehir diye gidiyor.
1: Benim biraz önce dinleyiciye sorduğum sorular gibi sorular aslında siz de okura soruyorsunuz.
0: Evet.
1: Kitapta iyi bir kitap, cevap veren değil, soru sorduran kitap diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Buradan diyorsun. Kendime pay çıkaracağım çünkü iyi bir programda o halde cevap veren değil, soru sorduran.
0: Soru soran ve soru sorduran bir şey. Ve bu arada sorularınız da çok güzel. Ben de hayatım boyunca hep soruların peşinden gittim. Cevap bulmak değil. Yani cevap aslında hiçbir zaman bu cevap bulduğunuz zaman insan beyni birazcık şeymiş. Hı hı. Bunu bir yerde okumuştum. İnsan beynini ilerleten şey sürekli keşfetme duygusu, öğrenme duygusu. Eğer bir şey öğrendim, cevabını buldum dediğiniz zaman beyin otomatik olarak öğrenmeyi iptal ediyormuş. Dolayısıyla hani soru sormak, soruları tartışmak ama bir cevabı varmasak da o tartışmayı sürdürmek bence çok kıymetli bir şey.
1: Kitabın sonunda okur yalnızca bilgiyle değil yeni sorularla baş başa kalıyor. Bu da konuğumun, yazarın bilinçli olarak kurduğu bir okuma deneyimi diyebilirim sevgili dinleyenler. Peki siz kitabı bitiren bir okurun İstanbul'a ya da kendi yaşadığı şehre bakışında nasıl bir değişim yaşamasını umut ediyorsunuz?
0: Aslında tabii ki ben bir tahakküm kuramam. Yani şöyle düşünmeli diyemem asla ama şuna davet edebilirim. Hiçbir şeyin mekanın önünden ya da yaşayıp geçtiği yerlerden böyle sadece sıradan yaşanmışlık gibi belki bakmayacaklardır. Belki düşüneceklerdir. Belki onların da hayatında ki hafıza mekanları ön plana çıkacak. Kendi hafızalarındaki hikayelere daha çok sahip çıkacaklardır. Bir de hani en önemli şey Andrei Zivanisgev bir yönetmen söyleşisine katılmıştım. Şey demişti, dünyadaki her şey üretildi. Hani Shakespeare'den işte ünlü ressamlardan Picasso'dan herkes her şeyi üretti. Ama siz yoktunuz. Yani aşk eserleri de yapıldı, şiirler de yazıldı, romanlar ama sizin hikayeniz yoktu. Hani kendi hikayenize sahip çıkın. Bu bence bir yaşam felsefesi olmalı. İnsan kendi sesine, kendi rengine, kendi hikayesine, kendi evine sahip çıkmalı gibi de düşünebiliriz.
1: Bir şehrin hafızasını sizce en çok ne yok eder? En büyük tehlike savaş, rant, C unutmak. Sizce bunlardan hangileri? Ama şıklarda D hepsi yok.
0: Hepsi yok aslında şey.
1: Hepsi diyecektiniz.
0: Yeşim Mustaoğlu'nun Pandora'nın kutusunda şey diyor hani hatırlama boş ver en iyisi. Aslında unutmak en iyisi.
1: Evet.
0: Ama ya unutmak tabii ki yani savaş da bir yıkım da aslında evet. Bir şey var eder yeniden. Yani yıkmak fiziki olarak sizi mesela bu bina yıkıldığı zaman sizdeki zihninizdeki yere bitmeyecektir ki sizinle devam edecektir yani.
1: Kitapta eşiklerin de karşımıza çıktığını gördüm ki merdivenler geçiş alanları da kitapta güçlü semboller olarak yer bulmuş. Röportajlarda edebiyatın belge üretmediği ama hakikate yaklaştığı düşüncesinin de öne çıktığını burada söyleyebilirim. Bir roman bazen tarih kitabından daha güvenilir olabilir mi diye okuyucu ya da dinleyicim kendine soracak muhtemelen. Kitapta çok farklı yazarlardan söz ediyoruz. Bu yazarların hani ortak bir özelliği olsun dediğimiz zaman hangi ortak özelliğini düşünebiliriz?
0: Bu yazarların ortak özelliği mekan, hafıza ve sanat eseri üzerine düşünmeleri ve bu tarz çalışmalar yapmış olmaları. Mesela Nuri Kuzucan ressam da işte bu edebiyat kitabında, bir edebiyatçı da edebiyat kitabında. Hepsinin ortak özelliği belki de işte bütün bu meseleleri tartışıyor olmaları ve buna dair eserler, çalışmalar üretmeleri.
1: Bilge Güven Kızılay programa katılmıştı daha önce ve Saklı Zaman Bahçelerinden iki adet gönderildiğinden, İnkılap yayınlarından Saklı Zaman Bahçelerini size hediye etmek istiyorum. Ankara'ya dönüş yolunda muhtemelen kitabınız ya da yapacaklarınız vardır ama belki alternatif olarak o dönüş
0: çok
1: yolculuğuna size eşlik ederse sevinirim. Şöyle,
0: çok sağ olun,
1: uzatayım. Ayrıntı yayınlarından çıkan Fatma Berber'in Taştan Düş Yaratmak kitabını konuştuk. Edebiyat bu kitabın ilk kitabıydı, serinin ilk kitabıydı daha doğrusu. Sonra müzik,
0: resim, sinema ve şehir.
1: Evet, ve şehir gelecek sevgili dinleyenler. Bu kitapta da, diğer bu seride de başarılar. Aslında her bir seriden uzun uzun değil mi yayınlar yapabiliriz. Çok da sorular var. Özellikle sanatla bellek arasında sorabileceğimiz yahut bir şehirde sanat olmazsa hafızanın eksik kalıp kalmayacağı ile ilgili sorabileceğimiz çok sorular var. Fakat tabii bizim amacımız her şeyi sormak değil. Dinleyicide bir düşünce yaratmak ve onları kendi sorularıyla baş başa bırakmaktı. Bu bölümün misyonu tamamlamış olduk. Programın ikinci bölümünde Utku Yıldırım bizimle olacak. Bu defa Utku Yıldırım'la Uğul kitabında Everest'ten çıkan öykülerini konuşacağız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz
0: için.
1: Ben
0: teşekkür ederim. Harika bir programdı. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.
1: Sizin
0: sorularınız
1: de öyle.
0: Da öyleydi ve yeni fikirler de oluşturdunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Sizin de kaleminize sağlık. Ankara'dan geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Utku Yıldırım burada.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde bu defa Everest'ten bize ulaştırılan Uğul adlı öykü kitabıyla olacağız ve Utku Yıldırım'la birlikte olacağız. Dikkatimizi çekti bu kitaptaki öyküler. Utku Yıldırım'la öykücülüğünü konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ayrıca teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz kitap. Öykülerden biraz bahsedelim. İlk öykü organların bedenden ayrıldığı distopik bir anlatı içeriyor. Diyebilir miyiz? Ya da ben acaba notlarımda yanlış mı oldu diye not alacağım. Evet, peki. Şimdi ilk öyküde gerçeklikle fantastik olanın ya da hangi öykü olduğunu söylerseniz şimdi bana. Yayında da söyleyebilirsin, sıkıntı yok. İkinci öykü.
2: İkinci öyküde peki. Fantastik, gerçeküstü diyebileceğimiz bir
1: evet,
2: ortam var.
1: İlk öykü Durmayalım.
2: Durmayalım, evet.
1: Sonra Devi, değil mi?
2: Evet.
1: Çocuk Çiçek, Menekşe Görgüsü, ikinci bölümde ise Dönüşüm, Gökgerdan, Hayır, Değirmenlik ve diğer öyküler peşi sıra geliyor. İki bölüme ayrılmış kitap. Bölümlerin mantığını bize açıklarsanız sevinirim ilk önce.
2: Bölümler, daha doğrusu öyküleri bölümleme fikri editörüm Beyza Ertem'indir. Evet. Çok teşekkür ederim çünkü gerçekten kitabı toparlamış oldu. Yani bir editör ne kadar önemli olabilir? Bu kadar olabilir. Yoksa çorba gibi bir şeye benziyordu açıkçası şimdi. Evet. Bütün toplam. İlk bölümdeki öyküler daha çok hani çocukluğun o büyülü dünyasına ait öyküler. Durmayalım da bir abi kardeş ilişkisi var. Ve baba ile babanın kurduğu yeni aile ve bu iki kardeş arasındaki tansiyonu yüksek ilişki diyebiliriz. Abi kardeş ilişkisi, ya kardeşliği sorgulayan, ebeveynliği sorgulayan bir öykü. İlk öykü. İkincisi Devi, tuhaf bir dünyası var Devi'nin açıkçası. Yani nasıl ortaya çıktı diye sorarsanız bilmiyorum, sormazsanız biliyorum. Yani öyle bir tuhaf bir havası var onun. Üçüncü öykü Çocuk Çiçek. O da yine bir mahalle anlatısı aslında. Hemen hepsi bir mahalleyi anlatan, mahalledeki ilişkilenme biçimlerini anlatan öyküler ilk bölümde. İkinci bölümdekiler, ben tabii aşırı yorum oluyorum ama o çocuklukların yetişkinlik hallerinin hayali diyebilirim. Yani yetişkinliklerinde ne yaparlardı, ne yapmazlardı, neyi hatırlarlardı. Özellikle ilk öykü Dönüşüm, zaten bir kentsel dönüşüm öyküsü. İşte mahallenin, semtin, kentin, şehrin değişimi üzerinden bir değişim öyküsü kısacası. Bir merhali bir aşamayı.
1: Şiirsel ama gösterişte olmayan bir dil kurduğunuzu söyleyebiliriz, değil mi metinlerde? Bazen Bilge Karasu, bazen Latife Tekin'i, bazen de Murat Anmunga'nın erken dönem anlatılarını hatırlatan simgeler kullanıldığını söyleyebilirim.
2: Ben gurur duyarım.
1: Bu arada yazar kendi tarzını yarattığını da belirteyim sevgili dinleyenler. Ekleyeyim çünkü kolay değil. 2024 yılı Fakir Baykurt Öykü Ödülünü de aldığınızı burada söylemek lazım.
2: Evet. Açıkçası yani öykü bir öykü fikri diyeyim, bir parıltı olarak geldiği zaman sadece görüntüsü geliyorsa, öykünün kendine has sesi gelmiyorsa ben onu bir kenara koyuyorum. Hmm. Sesten kastım dil. Hmm. Yani sadece iyi bir fikir yetmiyor. Çoğuna yeter. Yani yazar, çizer arkadaşlarla konuştuğum zaman sadece bir fikir üzerinden ilerleyip öykü çatan da tabii çok. Ama sırf fikirli olacak iş değil benim için. Dilin de farklı bir kimlikle, farklı biçimde gelmesi gerekiyor, evet. Yeni bir sesle.
1: Fantastik olan aslında hiçbir şey okura fantastik gelmeyebilir. Organların bedenden ayrıldığı bir dünyayı kurarken temel amacınız gerçekliği büyütmek miydi? Ya da neydi?
2: Açıkçası organların takılıp çıkarılabilir. Yani bir, yani günümüzde de örneği olan bir şey, sadece daha mekanikleşmiş, daha ticarileşmiş bir kullanım olurla eller, kollar, bacaklar yerlerinden oynayabiliyor. Aynı şekilde çiçeklerle, ki adı bilinmeyen çiçeklerle giriyor öykünün içine. Aslında orada bir şey de var. Sorgulama sırasında, yani bir öykü yazarının kendi öyküsündeki oyunu açıklaması da sıkıntılı, ama mesela bir sorgulama sahnesi var orada. İşte polis çıkar eli göster diyor. Bir şeye göndermeydi, hani telefonunu çıkar göster vardı bir zamanlar işte memleket.
1: Gerçeklik fantastik olanın birbirine geçtiği alternatif bir dünyada, değil mi, geçiyor öykümüz.
2: Doğru.
1: Bu dünyada insanların organları bedenlerinden ayrılabilmekte, baba gözünü çıkarabilmekte, anne kulağını verebilmekte, çocuksa bütün bunları olağan karşılamaktadır. Anlatıcı yoksulluk, aile içi şiddet, ev sahibinin baskısı ve toplumsal kutuplaşmanın ortasında büyüyor. Baba için koşmak yalnızca spor değil, hayatta kalmanın tek yolu. Anne ise sürekli acıyı bastırmaya çalışan, duymamayı seçen bir figüre dönüşüyor. Sahilde düzenlenen koşu sırasında taraftar gruplar çatışıyor. Polis müdahalesi, patlama ve kitlesel şiddet yaşanıyor. Çocuk bu kaos içinde ellerini kaybediyor. Aile gözaltına alınıyor. Eve döndüklerinde baba artık koşamayacağını kabul ediyor. Anne ise evdeki eşyaları satmaya başlamıştır. Hikaye annenin çocuğuna sarılmasıyla sona erer. Fiziksel bütünlük parçalanmış olsa da aileyi ayakta tutan tek şeyin aslında sevgi olduğunu okuduğumuz zaman anlarız. Öykünün en büyük başarısı fantastik öğeyi süs olarak kullanmaması. Babanın gözünü çıkarabilmesi, annenin kulağını verebilmesi, çocuğun ellerini kaybetmesi. Bunların hiçbiri bilim kurgu değil. Hepsi psikolojik durumlarının görünür hale gelmesi esasında. Baba görmek istemediğinde gerçekten gözünü çıkarıyor. Anne duymak istemediğinde kulağını çıkarıyor. Çocuksa dokunabileceği bir gelecekten mahrum kalıyor. Konuğum soyut acıları fiziksel nesnelere dönüştürmüş durumda. Çocuk anlatıcıya baktığım zaman öykünün en önemli tercihlerinden birinin bu olduğunu görüyorum. Yetişkin biri anlatsaydı okur doğrudan politik okuma yapacaktı. Çocuk anlattığı için dünya masalla kabus arasında salınıyor. Bu nedenle yaşanan şiddet daha da sarsıcı bir hale geliyor. Öyküde hiçbir grubun adının verilmediğini söyleyelim. Renkler var, kalabalık var, şiddet var ama kimlik yok. Çünkü konuğum taraf seçmiyor. Şiddetin kendisini anlatıyor. Koşu roman boyunca sürekli, öykü boyunca düzeltiyorum, sürekli tekrar eden bir motif. Kaçmak, hayatta kalmak, büyümek, yetişmek, kurtulmak, hepsi aslında koşuya dönüşüyor. Baba ile oğlun birlikte koşması aslında bir kuşak aktarımı gibi düşünebiliriz. En güçlü cümlelerden biri öyküde, biz bir şey değildik. Yani ya da bunu ben söylüyorum, belki şimdi konuğuma bırakacağım sözü. Bu yalnızca fanatik grupların dışında kalmayı anlatmaz. Türkiye'de de belki hiçbir kutbun içine giremeyen sıradan insanların cümlesi olarak da bunu ele alabiliriz. Buyurun.
2: Ya doğru, orada bir çocuğun kendi bilişsel yapısıyla anlamlandırıla alımladığı dünyada çarpışan taraflar sadece renkten ibaret olacaktır. Yani çocuk ne kadar siyasi, politik, ekonomik çatışmaları anlayabilir ki o tam kesin tanımları da koysun öyküye. Aynı zamanda babanın gözü ve annenin kulağı hem bir çıkarıldığı zaman Yani ayrı bir yere konduğu zaman hem bir özgürlük sembolü hem de çocuk yanına annesinin kulağını alabiliyorsa annenin de bir tahakkümünden de ve babanın gözünü de yanına ayrıyeten alıyorsa babanın da tahakküm. Yani her an izlenme, her an dinlenme. Tabii çocuk bunu sadece o kendi sihirli dünyasında bu şekilde algılayabiliyor.
1: Politik bir metin diyebilir miyiz buna, yoksa politik sonuçlar doğuran bir insan hikayesi mi? Ya da insani bir hikaye mi?
2: Aslında ikisi de politik metin direkt öyküde fiziksel olarak tarafların çarpışması, polisin orantısız kuvveti ve patlamanın yaşanması ve hatta ev sahibinin aileyi gözaltına aldırmasından okunabilir. Politik sonuçları yol açması ise babanın o baba sonuçta bir yarışa hazırlanıyor ve o yarışı kazandığını düşünüyor. Anne o yarışın kazanılmasından sonra babanın gidişine, baba için o ailenin görevi tamamlanmıştır. Çocuk beraber koşuyorlar. Kuşak aktarımı yapıldı. Anne zaten sessizdi. Baba artık kendi yoluna gidebilir ve öykünün sonuna gidiyor zaten. Ve anneyle çocuk birbirlerine sarılıyorlar. Artık sakin bir yaşam mı, ne yaşamak istiyorlarsa onu sürdürecekler. Bu da öykünün belki sosyoekonomik politik sonucu diyebiliriz.
1: Babanın en trajik yanı sizce yoksulluğu mu, yoksa hala umut etmeye devam etmesi mi?
2: En trajik yanı hala umut etmeye devam etmesi. Çünkü bütün olumsuz koşullara rağmen hala şampiyon olmak için koşmayı ve çocuğunu o çatışmanın ortasına sokmayı düşünebiliyor.
1: Fanatik grupların hiçbirinin adını vermiyorsunuz. Güzel. Okurun kendi hayatındaki grupları yerleştirmesini istediğini anlıyoruz buraya. Ya da başka bir tercih miydi? Değil mi? Kendi gruplarını, kendi hayatındakilerini yerleştiriyor. Evet. Koşu bu öyküde önemli bir merkez. Hayatta kalma metaforu olarak bunun ele alındığını değerlendirebiliriz. Çok metafor var öyküde.
2: Evet, doğru. Orada tamamen hayatta kalmak.
1: Dikkatli okumak gerekiyor. Yani okuyucu televizyonu izleyerek ya da başka bir şeyle öykülerinizi okuduğu zaman belki kaçırabilir. Yani anlamaz demek istemem. Kaçırdığı şeyler olabilir. Dikkatini vererek, yoğunlaşarak okuması gereken öyküler bunlar.
2: Öyle yapılmasını tavsiye ederim. Evet.
1: Yani kitap 94 sayfa ama yani birkaç 94 sayfa da yerde var. Yani hani 300 sayfa bir roman okumak daha kolay. Bu arada zor okunur bir kitap demiyorum. Yoğun metaforlar olan, okuyucuyu düşündüren pür bir edebi eser anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmayayım.
2: Yok, ben çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim bu arada. Bence isabetli bir yorum.
1: Evet, peki. Şimdi öykülerin de canına çok da fazla okumak da istemiyorum bir taraftan. Gözümde böyle her cümleyi söylediğimde okur. Artık bunu da söyleme, bu da okuyacağı kalsın. Ama mesele sonu değil. Yani mesela burada öyküde işte anne baba işte kavuşuyorlar birbirine. Bu değil ya. Bunun yazar nasıl anlattı o önemli. Dolayısıyla aşın asıl sanatsal tarafı, edebi tarafı o. Güneş neredeyse bir karakter gibi karşımıza çıkıyor. Köpekler yalnızca hayvan değil. Sadakat ve masumiyetin temsili. Kitap içinde sürekli, yani öykü içinde başka metinlerle ilişki kurulduğunu söyleyebiliriz. Çocuk anlamadığı şeyleri bile anlatıyor. Bu yüzden anlatıcı son derece güvenilir. Şimdi ikinci, yani bana göre ikinci öykü, kitabın üçüncü öyküsü. Geçelim, bir akışım karışmış sevgili dinleyenler. Bu konuğum da bu arada çok nazik olduğu için böyle bir taraftan bana tüyo vermeye çalışıyor. Bir değil iki, doğru okusana. Demiyordu, ben onu hissediyorum. Şimdi bana göre ikinci öykü, kitaba göre üçüncü öykü. Çocuk çiçeğe bakalım. Çocuk çiçek, küçük yalıda geçen güçlü bir çocukluk anlatısı. Anlatıcı Bora, Bedir ve mahallenin diğer çocuklarıyla geçen günlerini anlatırken merkeze ayakkabı tamircisi Altan Usta'yı yerleştiriyor. Deprem sonrası mahallenin imeceyle yeniden ayağa kaldırıldığı bu yalnız usta, çocuklar için yalnızca bir esnaf değil, ahlaki bir rehber. Öykü boyunca çocuk oyunları, yoksulluk, dostluk, küçük sırlar ve mahallenin dayanışma kültürü iç içe ilerliyor. Altan Usta çocuklara yalnızca ayakkabı tamir etmiyor, başkasının yerine kendini koymayı, zarar vermemeyi ve iyi insan olmayı da öğretiyor. Çocuk anlatıcı büyüdükçe mahallenin ve insanların değiştiğini fark ediyor. Fakat Altan Usta'nın bıraktığı ahlaki iz silinmiyor. Son sahnede çocukların yine çiçek tohumu toplayıp ballı öz emmesiyle çocukluğun döngüsel ve kırılgan güzelliği ise yeniden öyküde kurulmuş. Buradan sözü size bırakayım. Küçük yılda büyümüş bir artık yetişkin olarak öyküde de küçük yılı ya bir şükran ya da bir selam çakma hali olduğunu da okuyucuyla yani dinleyiciyle evet. paylaşabilir. Buyursunlar.
2: Evet. Belki en otobiyografik öykü çocuk çiçekti. Bedri hala yan apartmanında oturuyor. Ben hala doğduğum apartmanda yaşıyorum.
1: Şans bu. Büyük bir şans.
2: Öyle oldu. Şans. Daha evet. çok söyleniyor yıldan yıla. Hmm. Evet. Yani ne kadar şanslısın. Hala aynı ev. Doğru. Yani çok da bir ömrü de kalmadı binanın. O yüzden ben de daha belki de o öykü, bir öykü daha var dönüşüm diye. Kentsel dönüşüm öyküsü. Bunun etkiyle ortaya çıktı. Çünkü mekanı kaybediyorum. Yani bildiğim mekan yok oluyor yavaş yavaş. Dolayısıyla da Bedri'yi, Bora'yı, Altan Usta'yı herhangi bir ahlaki derste Altan Usta veriyor gibi göstermemeye çalıştım. Ama tabii ki dediği çok önemliydi. Çünkü beraber büyüyoruz, beraber bir mahalleyi oluşturuyoruz insanlarını. Dolayısıyla çok önemli bir figürlü. Hepimizi bir arada tutması açısından Altan Usta. Daha sonra kayboldu. Altan Usta ne olduğunu, kim başına ne geldiğini bilmiyorum. Ama Bedri hala komşum ve evet küçük yıllarda bir saygı ve sevgi duruşu şeyi bir de aldım öyküye. Burgazada da yangın çıkmıştı. Hı hı. 2000'lerin başında o bile var. Dumanları çocukların üzerine geliyor. Daha sonra Altan Usta'ya yardımcı olmaya çalışıyorlar çünkü zaten mahalle değişiyor, çevre katlediliyor. Atomik bir toplumsallık var orada. Yani en yakınımızdakileri kollamalıyız ve o sosyal bilinç o şekilde gelişebilir. Çocuğun dünyası özelinde gibi bir fikir vardı öyküde. Bilmiyorum ne kadar yansıdı.
1: Altan Usta öykünün kahramanı değil. Çünkü Utku Yıldırım bir kahraman yaratmaya çalışmamış. Bir mahallenin vicdanından söz etmiş, onu ele almış. Altan Usta o vicdanın ete kemiği bürünmüş hali. Mahalle bir karakter olarak çıkıyor tabii. Öyküde yalnızca bir dekor değil mahalle. Çocukları büyüten, kuralları koyan, hafızayı taşıyan canlı bir organizma. Bu yüzden dönüşen yalnız insanlar değil, mahalle de yaşlanıyor. Çocukluk romantize edilmiyor. Yoksulluk var, deprem var. Kırılan ayakkabılar mı desem acaba? Evet, o ayakkabılar var. Ama buna rağmen umut var. Konum çocukluğu da bu öyküde kutsamamış. İnsan ilişkilerinin kutsandığını söyleyebilirim. Şeker portakalı göndermesine değinmek ister misiniz?
2: Evet, o öykülerin içindeki hikayeyi anlatan anlatıcı hangi temelden yola çıkmış bunu göstermeyi seviyorum. Aslında bu öykü bir ödev. Hmm. Anlatıcının ödevi. Hmm. Aslında şeker portakalını yazması gerekiyordu ama onu yapmayıp kendi sanatsal yaratıcı yeline, rüzgarına kapılmış ve kendi öyküsünü yazmış gibi bir durum var. Tabii şimdi şeker portakalı yani çocukluğumuzdan mahalle kültürünü belki de en etkili ve ilk veren eser. Belki ilk hatırlanan. Tabii. Bilmiyorum. Ya benim için öyle.
1: Evet, sonra Güneş'i uyandıralım. Sonra Kayım Rozyan'la değil mi? Hepsini konuşturmuştu.
2: Evet,
1: çok önemli.
2: Deli Fişek vardı. Üçleme. Ya konuyla alakasız ama şunu söylemek isterim. O üçlemenin dışında nasıl okunduğunu bilmiyorum. Şimdi direkt Vasconcelos diyeceğim. O kadar toplumcu, o kadar sert metinleri var ki. Hani o işçi sınıfı olsun, o kırsaldan kente gelip tutunamayan insanlar olsun. Yani Zeze'yi ben sert olarak görürdüm. Hani küçükken, ama diğer romanlarını okuduktan sonra dedim Zeze iyi kurtarmış. Hmm. Çünkü o karakterlerin başına çok kötü şeyler geliyor. Zeze yine iyi kurtarmış yani. Evet. Çok etkisi var.
1: Evet. Zeze nasıl yani çocukluğun kırılganlığını temsil ediyorsa bu öyküde de Türkiye'deki mahalle çocukluğu aslında onunla konuşan bir zemine taşınıyor. Değil mi?
2: Evet. Çok doğru. Ya bu öyküde aslında bir koşutluk ve doğrudan somut bir koşutluk da kurulabilir. İşte Manuel Valadares'ti galiba, Portekizli. Zeze'nin hamisi gibiydi. Hayatı öğretiyordu. Burada Altan Usta çocukları öğretiyor. Şimdi bu benim kasıtlı bilinç olarak yaptığım bir şey değil. Siz bahsedince belki de bilinçaltı süreçte bir denkleme dönüştü öyküde belki de.
1: Bu öyküde en önemli soru bence iyi biri olabildik mi sorusu. Değil mi? Ne dersiniz? Ya da yani ki, öykünün sahibi olarak da ona şey yapayım. Hayır, o soru değil, başka bir soru da diyebilirsiniz. Çünkü bu soru aslında bütün öykünün merkezini oluşturuyor. Altan Usta ayakkabı tamir etmiyor, insan tamir ediyor.
2: Doğru. İyi biri, öyküdeki karakterlerin iyi biri olup olamayacağını düşündürüyor Altan Usta. Çünkü çocuklar ondan öğreniyor gibi görünüyorlar.
1: Bu arada Altan Usta'yı yazarken gerçek hayatta tanıdığınız birinden mi yola çıktınız, yoksa birçok insanın ortak hafızasını mı karakterde taşıdınız?
2: En otobiyografik derken kastım buydu. Altan Usta vardı.
1: Yine ayakkabı tamircisi miydi? Fırında mı çalışıyordu? Yani yine ayakkabı tamircisiydi.
2: Yine ayakkabı tamircisiydi. Ona bir kulübe, derman çatma bir kulübe yapılmıştı. Elektrik bağlandı bir dükkandan. Kullandığı elektriği o dükkan ödedi. Yani kısacası imece usulü mahalleli Altan Usta'yı mahallede barındırdı. Evet. Çünkü bize karşı şefkatliydi, bize göz kulak oluyordu. Açıkçası hem işte ailelerin zaten istediği şey bu yani. Sokaktaki çocuklara göz kulak olacak biri. Çok teşekkürler.
1: Bu arada ben bir şey söylemek istedim dinleyiciye. Altan Usta kahraman değil derken hani şunu söyleyeyim, bir kahraman yaratmaya çalışılmamış. Yoksa kitabı okuduğunuz zaman öykünün merkezinde çocuklar olmasına rağmen öyküyü bitirdiğimde en çok ben Altan Usta'yı hatırladım. Bunu da belirtmiş olayım. Yani Altan Usta çok ön plana çıkıyor ama bir kahraman yani yaratmak için oluşturulmuş bir öykü değil. Mahallenin bizatihi kendisini anlatıyor diye kastettim. Buyurun.
2: Evet evet. Yani çok doğru. Altan Usta sadece o mahallenin bir rengiydi. Yoksa çocukken biz onu da delirttik yani hani yaramazlıkla. Altan Usta görevini %100.
1: Çocukluk o demektir evet. Ya zaten değil mi?
2: Evet. Hani %100 görevini yerine getiremedi ama elinden geleni yaptı ve önceki soruya bağlayacağım. İyi bir yani iyiden kasıt çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde olan bireyler, özneler yaratabildiyse yani yere çöp atmıyorsam bunu Altan Usta'ya borçluyum. O zaman bir ölçüde, hatta büyük bir ölçüde başarılı oldu.
1: Deprem ayrıntısı var. Yalnızca bir olay değil, mahallenin dayanışmasını da kuran bir kırılma noktası gibi ele alabiliriz bunu. Bilinçli bir kurgu tercihi miydi bu?
2: Evet, çünkü depremde aşağı yukarı bu anlatılan zamana denk geliyor. İşte 99 yani. Deprem açıkçası en azından bizim mahalle özelinde konuşayım. Mahallenin bireylerini, işte sakinlerini birleştirdi. Komşuların çok makarnasını yemişimdir veya işte çok birbirimize mukayyet olduk. Aynı zamanda annelerle babalarla mukayyet oldular ve tabii ki Altan Usta. Ya o bir sosyal şeye döndü. Bir dayanışmaya, dayanışma merkezine döndü. Deprem birleştirmiş oldu. Depreme kadar, çünkü o kadar yoğun bir yardımlaşma, dayanışma durumu hatırlamıyorum ben.
1: İyi bir insan olabildik mi sorusu biraz önce söylediğin gibi önemli bir merkezini oluşturuyor kitap öykünün. Sizce insanı iyi yapan şey çocukluğu mu? Karşılaştığı insanlar mı? Nedir?
2: Ya belli bir yaşa kadar bilişsel gelişimi en başta, daha sonra sosyal çevresi, model aldığı insanlar, açıkçası çok girift, çok iç içe geçmiş bir süreç bu. Sırf çok kötü bir model ama çok kuvvetli bir model insanı kötülüğe açıkçası sürükleyebilir ama işte bu da aşırı bir durum yani, bu biraz sanatın gösterebileceği bir şey. Ama bütün etkenler, sosyal öğrenme olsun, işte bilişsel sosyal bilgisayar aynı zamanda kitaplarla, öğrenilenler olsun, her şeye etkili.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Çocuklar oyunlarını oynuyorlar ve ayrıntılı bir şekilde öyküde anlatılmış kaybolan bir mahalle kültürünün aslında bu öyküyle kayıt altına alındığını da söyleyebilirim sevgili dinleyenler. Bora, Bedri ve anlatıcı arasında rekabetten çok dayanışma olduğunu okuyoruz ki bu öyküyü okuduğunuzda günümüz çocukluğunda eksikliğini düşündüğünüz şeyin acaba bu olup olmadığını da sorgulayabilirsiniz. Yine Altan Usta'nın çocuklara öğrettiği en önemli şey öykü boyunca acaba ne? Yazarken tek bir satırda hissettiğiniz şey, sahne acaba ne olabilir Altan Usta'ya ilişkin olarak? Tek bir sahneyi bize anlatacak olsanız, özellikle çocuklara öğrettiği birçok şeyden en önemli ders olabilir bu.
2: Diğer insanlara karşı, başkalarına karşı en başta şefkatle yaklaşmak olabilir. Çok öyküdeki örnek çok ekstrem. Hareket halindeki bir aracın penceresinden içeri tüf tüf kağıt mermi atmamalarını söylüyor. Ki bir minibüs şoförü kovalıyor bu çocukları. Çevrelerine karşı duyarlılık.
1: Evet.
2: Özeti bu.
1: Öykü boyunca yoksulluğun da anlatıldığını görüyoruz. Fakat karakterler kendilerini yoksul oldukları için mağdur olarak da tanımlamıyorlar. Bu anlatı tercihinin yazar tarafından özel olarak yapıldığını anlıyorum. Mahallenin zamanla dönüşmesi aslında insanların hafızasının dönüşmesi anlamına da geliyor diyebiliriz. Öyküsünde konuğum aslında daha ilk bölümde temel meselesinin olayı anlatmak değil, hafızayı, yoksulluğu, çocukluğu ve dönüşen mahalle kültürünü edebiyat aracılığıyla korumak olduğunun hissedildiğini söyleyebilirim. Bu da öyküler üzerinden değil, konuğumun yazarlık dünyası üzerinden de edebiyatı zenginleştirme çabasını ve bu anlamda güçlü bir zemin oluşturma endişesini taşıyor diyebilirim. Hani bu endişeye illa oturayım da endişeleneyim diye değil, kendiliğinden de çıkabilir tabii sevgili dinleyenler. Geçiyorum menekşe görgüsüne. Kitabın ilk bölümünün güçlü öykülerinden biri, en güçlüsü desem ayıp mı olur bilmiyorum, bazen çünkü hepsi benim çocuklarım diyor konuklarım da, yani anlaşılmaz bir şekilde. Burada artık olay değil, hafızanın çalışma biçiminin anlatıldığını söyleyebilirim. Konuğum çocukluğu nostaljik bir alan olarak değil, insanın karakterini kuran estetik deneyim olarak ele alıyor. Anlatıcı çocukluk yıllarında annesiyle birlikte gittiği bir havuzun kenarında tanıştığı Sarı Beyaz adlı kız çocuğunu hatırlar. İki çocuk birbirlerini neredeyse hiç tanımazlar. Buna rağmen aralarında çocukluğa özgü saf bir yakınlık oluşur. O sırada anneler kendi dertleriyle meşguldür. Anlatıcı ilk kez annesinin üzgün olduğunu fark eder. Fakat bunun nedenini anlayabilecek yaşta değildir. Onun için önemli olan annesinin gözyaşıyla havuzun suyu arasında kurduğu sezgisel bağdır. Sarı Beyaz'ın cesaretiyle birlikte havuza

0: Küçük Kızıl Çarşılı havuz vardı, kaldırıldı. Etrafı menekşelerle çevriliydi. Menekşe de biraz ciddi bakan bir çiçek. Yani sarısı moru, o şey kalın kaşlı gibi gelir, bıyıklı gibi gelir, böyle menekşe, birçok menekşe sanki sizi gözetliyor gibi gelir.
1: Ben şöyle düşündüm, hani gül değil, lale değil, daha iddiasız, edebiyatta çoğu zaman gösterişsiz sevgiyi temsil eder aslında menekşe. Bunu mu kastettiğinizi düşündüm ama bizatihi Küçük Yıldaki havuzda menekşelerin olmasıymış. Çok da yani derin düşünmeye de gerek olmayabilir bazen. Olayın bizatihi kendisi de edebiyatta yer bulabilir tabii.
0: Doğru, hiç... Yani nasıl diyeyim, hiç bu kadar sembolik düşünüp bir şeyi yerleştirmedim öykülerle. Ha, bir tek şey var, onu eklemek isterim. Bu Devide anlatıcının parantez açtığı bölümler vardır. O karakterin, anlatıcının özgür olduğu, dış dünyadan etkilenmediği tek bölümlerdir. O kendi özgürlüğünü sadece orada yaşar ama parantezi hemen kapar. Çünkü dışarıdan baskı vardır, yaşam ilerler. Burada da menekşe vardı. Menekşeler çoktu. Ve annenin orada ilk kez ağlaması ve sarı beyazla anlatıcının ilk kez karşılaşması, orada bir başka bir biliş durumuna geçmek söz konusu anlatıcı için. Tabii burada şey de önemli. Diğer öykülerdeki sesle bu çocuğun sesi arasında fark var. Yani bu çocuk kendi içinde yer aldığı durumu muhteşem bir şekilde çözümleyebiliyor. Yani buradan anlaşılıyor ki yıllar sonra anlatılan bir anlatı bu. Yıllar sonra hikayeleştirilmiş. Dolayısıyla da orada çocukluğu olabildiğince hani olduğu şekilde canlandırma arzusu var. Ve şunun sembolü aslında, menekşe vardı, sarı beyaz vardı, adı belli değil. Ve annenin hüznü vardı. Daha sonra da havuzun içine girip orada hafif büyüdü bir an geçirirler, biraz uzun. Daha sonra çiçeği alıp çıkarlar. Aslında bir işte erginlik ayinine dönüşüyor havuz sahnesi. Bunun öyküsü.
1: Şimdi okuduğumuz zaman öyküyü sarı beyaz gerçek birimi diye odaklanmıyoruz. Çünkü bence buradan daha önemli bir şey sarı beyazın aslında çocukluğun ta kendisi olması. Adının bile gerçek olmaması bunu güçlendiriyor. Çocuklukta bazı insanların isimleriyle değil, saçlarıyla, gülüşleriyle, kokularıyla hatırlarız çünkü. Anne figürüne baktığımız zaman anlatıcının biraz önce konuştuğum gibi annesi ağlıyor ama çocuk ağlamasının nedenini bilmiyor. Yazar burada yetişkin psikolojisini aslında anlatmıyor. Çocuğun anlayamadığı hüznü anlatıyor. Dolayısıyla okur annenin acısını, çocuksa yalnızca gözyaşlarını görüyor. Bu iki bakış açısının üst üste bindiğini söyleyebilirim. Öyküde suya baktığımız zaman hafızayı, zamanı, anneyi, gözyaşı ve çocukluk arasında dolaşan ortak metaforları birleştirdiğini söyleyebilirim. Havuz yalnızca bir mekan değil, belleğin bizatihi kendisi. Önemli bir cümle, hani bu öyküde de önemli cümleyi altını çizeyim. Hoyrat çocukluk bedenle düşünmenin kaygısızlığı diyebiliriz belki. Çünkü bu cümle bütün öykünün anahtarlarından biri sayılabilir. Çocuk aklı olayları zihniyle değil bedeniyle kavrar. Konuğum da anlatıyı bu sezgisel algı üzerinden kurmuş. Bu öyküde dikkat çeken özelliklerden biri dramatik olayı büyütmemesi. Başka bir yazar bunu büyük bir çocukluk aşkı olarak yazabilirdi. Konuğumsa küçücük bir karşılaşmanın yıllar sonra insanın içinde neden yaşamaya devam ettiğini araştırıyor. Bu çok Çehovvari bir tercih sanki.
0: Çok basit, çok sınırlanmış. Evet, yine içinde belki daha farklı olarak Çehov'unkinden biraz daha öteye kayan bir gerçekliği var. Havuzun dibi sahnesi gibi ama evet, haklısınız. Yani olabildiğince yalın, olabildiğince vurucu ve belli bir noktaya, belli bir duyguya odaklanmadan o da olabildiğince büyük tutup sadece bir duygusal merhaleye erişmenin hikayesi olarak düşünülebilir.
1: Öyküde yetişkinlerin aslında hüznü hiçbir zaman doğrudan anlatılmamış. çocuk anlatı.

0: acı yetişkinin acısını anlatmanın en güçlü yolu muydu bu öyküde sizce?
1: Kesinlikle öyle, çünkü ya bu da aslında çocukken öğrenilmiş bir şey. Benim referans hani kaynaklarıma şöyle bakınca yakın zamanda yine Pıtırcı okudum ben. Pıtırcık serisi çok güzel bir seridir. Pıtırcık'ta da Pıtırcık annesiyle babasının tartışma sebeplerini anlayamıyor. Sadece ham bir duyguyu, mutsuzluğu anlayabiliyor. Söylenen bazı şeyleri anlayabiliyor ama çok havada şeyler bu ona göre. Dolayısıyla çocuğun anne veya babasının mutsuzluğuyla baş edebilmesi çok daha zor. Yani bir yetişkine göre tabii ki. Ve çok daha şey bir işlenmemiş bir durum var. Çocuğun zihniyle işleyemeyeceği bir durum var. Yani çocuğun olumsuz bir andan kurtulma çabası daha ilgimi çekiyor. O yüzden de çocuğun gözü.
0: Menekşe görgüsünde neredeyse hiçbir büyük olay yaşanmıyor ama öykü bittikten sonra uzun süre akılda kaldığını söyleyebilirim. Hafızayı belirleyen şey de bazen büyük olaylar değil, küçük karşılaşmalardır demek istemiş adeta öykü yazan konu. Şimdi tabii televizyon olsaydı Utku Yıldırım'ın mimiklerinin daha böyle farkında varırdınız, böyle sempatik kafa sallamalar. Şimdi radyo olunca zannediyorsunuz ki Utku Yıldırım cool bir şekilde sessiz beni dinliyor. Onayladığını söylemek isterim sevgili dinleyenler. Bir taraftan kameralar var. Üç farklı kamera var. Arkadaşlar ilginç detayları haberleştiriyorlar. Onu da Utku Yıldırım kameraları yeni gördü be. Ufak bir şok anı. Evet, yok, gayet her şey yolunda. Şimdi gelelim dönüşüm öyküsüne izninizle. Zaten hani herhalde belki son öykü olur ya da sondan bir önceki öykü olur. Başla ilk baktığımda akla hemen Kafka'nın geldiğini söyleyebilirim. Ancak burada dönüşen tek bir insan değil. Burada da kent, dostluk ve zaman birlikte dönüşmüş oluyor. Öykünün merkezinde tütüncü dükkanında çalışan Mıgır vardır. Sabah erkenden dükkanını açar, eski dostu Ekrem'i beklerken hem mahallelinin hem de kendi hayatının değişimini düşünür. Yeni apartmanlar yükselmiş, eski evler yıkılmış, çocukluk arkadaşlarından Deli Cengiz akıl hastanesine düşmüş, Mıgır ise eşini kaybetmiş ve içine kapanmıştır. Mıgır'la Ekrem'in sohbeti ilerledikçe Cengiz'in yıllar içinde nasıl ruhsal olarak çöktüğü, mahallenin dönüşümüyle birlikte insanların da parçalandığı ortaya çıkıyor. Trafik kazası, tren yolu ve eski sokaklar zamanın geri döndürülemez akışını sürekli hatırlatıyor. Öykü yalnızca bireysel bir çöküşü değil, bir semtin hafızasının silinişini de bize anlatıyor.
1: Evet, özellikle orada bir bu öyküde biraz sembol var. Mıgır'ın çalıştığı dükkanın karşısındaki apartmanın tepesinde müteahhit adını altın harflerle yazdırmış. Günün belli saatlerinde, sabah saatlerinde güneş ışığı oraya vurduğu zaman Mıgır'ın gözünü çıkarırcasına geliyor o ismin parlaması, isimden yansıyan güneş ışığı. Bu bir semboldü. Bu aslında şey, değişimin yarattığı olumsuzluğu yansıtan bir şeydi. Dükkana müşterinin gelmemesi aynı şekilde ve daha sonra Ekrem gençlik zamanlarının anlatısı da, hikayeleri de açıkçası işlerin mahalle için ve o mahalleli için yolunda gitmediğini gösteren ayrıntılar ki daha sonra Mıgır'ın da ve Cengiz'in de akıl sağlıklarının pek yerinde olmadığını anlıyoruz açıkçası.
0: Dönüşen kim diye sorduğumuzda ilk cevap Mıgır. Asıl cevap mahalle, daha doğru cevapsa Türkiye diyebiliriz. Kent dönüşürken insanlar da kimliklerini kaybediyorlar. Bu arada hani kitap öykünün iddiası bu değil, yani hani Türkiye dönüşüyor değil ama hani baktığımız zaman hani birçok dönüşüm Türkiye'nin her yerinde olduğu için bunu söyleyebiliriz. Cengiz aslında deli değildir. Değişime uyum sağlayamayan insandır. Konuğum onu hastalık üzerinden değil yalnızlık üzerinden anlatıyor. Bu husus da önemli.
1: Evet.
0: Mıgır pasif bir karakter gibi görünüyor. Oysa bütün öykü onun gözünden değişimin yasını tutuyor. Küçük yalı değiştikçe Mıgır da kendisini tanıyamaz oluyor. Tütüncü dükkanına baktığımız zaman bu dükkan yalnızca ticaret yapılan yer değil, mahallenin hafızası. eski insanların birbirini hala ismiyle çağırabildiği son mekanlardan biri. Gelelim trafik kazasına. Kazanın öyküdeki işlevi yalnızca olay yaratmak değil, Mıgır ve Ekrem'i yeniden geçmişe döndürmek. Bir ses, bir görüntü eski bir yarayı açıyor. Konuğumun hafızayı tetikleme yönteminin bu olduğunu düşünüyorum. Kendi eleştirisine baktığımız zaman yeni apartmanlar, eski evlerin yok oluşu, beton, ışık, trafik, bütün bunlar arka planda değil. Konuğum şehirleşmenin yalnızca mimari değil, insan ruhunu da değiştirdiğini bu öyküsünde anlatıyor. Dönüşüm aslında sizin kitabınızın en toplumsal öyküsüdür diyebilirim. Bunu sloganlaştırarak konumun yapmadığını ekleyeyim. Hiçbir yerde eski mahalle daha güzeldi demiyor. Bu anlamda bir slogan yok. Onun yerine iki yaşlı dostun konuşmasını izletiyor. Okur sonucu kendi çıkartıyor. Bu iyi öykücülüğün önemli özelliklerinden biridir zaten sevgili dinleyenler. Dönüşümde asıl değişen, o halde topu size bırakayım öyküyü değerlendirmek için. Çünkü konuğum da biraz sonra diyecek ki bu kadar anlattın, sen mi yazdın, ben mi yazdım?
1: Çok güzel anlattınız, devam edin lütfen.
0: Mıgır mı dönüşen mahalle mi, yoksa okurun geçmişe bakış biçimi mi?
1: Okurun geçmişe bakış biçiminin değişmesini sağlayan üç bölüm var. Bir kaza, ikincisi yıkım, pardon ikiymiş, üç değil. yıkım için geldikleri zaman Cengiz'i çıkartıyor mahalleli bir çalışan, inşaat firması çalışanı. Cengiz o sırada yanında olduklarını hayal ettiği arkadaşlarına şimdi nereye gidelim diyor. Son bir şey daha diyor, onu söyleyemem şimdi.
0: Tabii.
1: Şimdi nereye gidelim diyor. Yani burada sadece değişen binalar ve mahalle değil. Şimdi işin ekonomik boyutu da var. Hatta sosyoekonomik boyutu. Çünkü orada bir yeni bir mahalle, aslında yeni bir tüketimi sürdürülmesi beklenen bir düzen geliyor. Binalar yenilendikçe hani sınıfsallık açısından düşünürsek orta alt sınıf oradan aslında tasfiye edilmiş oluyor ve kentin çeperlerine sürülmüş oluyor. O yüzden zaten karakter şimdi nereye gidelim diyor. Muhtemelen çeperlere gideceksiniz. Başka çare yok. Oralarda barınamayacaksınız çünkü. Yani hem kent yapan, mahalle yapan, hatta hafızasını ödünç verip de mekanı mekan yapan, o bilince sahip insanlar yollanıyor, gönderiliyor. Aynı zamanda zaten mahalle değişiyor ve yeni sahiplerine tahsis ediliyor. Dolayısıyla evet, en toplumsal öykü ama belki de karakterlerin de en acı çektikleri öykü bu olsa gerek. Çünkü yani işi kişisel kısma çekeceğim. Ben çok acı çekiyorum. Tuhaf kaçabilir ama yakın zamana kadar şöyle bir alışkanlığım vardı. Kentsel dönüşüme girmiş binaların karkasları kaldığı zaman pencere şeyleri işte o çıkarılıyor, sadece beton kalıyor. Girip oralara fotoğraflarını çekiyordum. Bütün katların değil, o kadar değil ama ilk katın girip çekiyordum. Beni çok üzen bir durum bu. Öyküde de bu şekilde yansıtmak istedim açıkçası.
0: Tabii ruhsal çöküş, özellikle değil mi, karakterlerin acı çektiği derken Deli Cengiz'in ruhsal çöküşüyle mahallenin aslında fiziksel dönüşümü bilinçli bir paralelde ilerliyor.
1: Evet, çok doğru. Mahalle dönüşmeye başladıkça zaten Kartal'a, orada Kartal bilinçli bir tercihti. Küçük Yalı'da barınacak yer kalmadıkça daha uzağa ve sonra daha da uzağa gitmeye başlıyor karakterler. Dolayısıyla evet, yani akıl sağlığının kaybolması, mahallenin kaybolması, hepsi bir zamansallığa ve bir paralelliğe sahip, doğru.
0: Mıgır'ın hayatı boyunca aynı yolları yürümesi değişime karşı bir direnç olarak mı ele alınmalı, yoksa bir tutunma biçimi mi?
1: Yorum açık. Ben tutunma biçimi olarak düşünürdüm. Çünkü dükkan onun değil. Dükkanın bir çalışan olduğu bilgisi var. Ve muhtemelen de çok iyi bir geliri de yok. Dolayısıyla tutunabildiği yer orası olduğu için o alışkanlık devam ediyor. Yani işte Kant gibi Königsberg'de sürekli aynı yolu gidip geliyor da evinde hizmetçilere bin falan filan, öyle bir durum yok yani. Başka bir gerçeklik var burada. Ben ilk senaryo olduğunu düşünmeyi seviyorum.
0: Ekrem ve Mıgır'ın sohbetlerinde uzun sessizlikler olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Sizce dostluğu kuran konuşmak mı yoksa birlikte susabilmek midir? Bu kişisel bir soru tabii, tercihiniz.
1: Ben çok konuşmak yönünde yetenekli değilim. Ben susarak birlikte vakit geçirmeyi daha çok severim. Dolayısıyla aslında Mıgır'ın veya Cengiz'in, hangisi olduğu da yoruma açık, o dükkanda tek başına oturuyor olması, arkadaşı Ekrem'in hayalimde geliyor olması da manidar. Çünkü belli ki Cengiz veya Mıgır'da sadece bir anı, mekanı paylaşmayı seven karakter. Elden gelsin Mıgır veya karakterin adını unuttum şu an heyecandan. Özür.
0: Evet. Şimdi Ekrem.
1: Evet.
0: Bu arada ben de unutacaktım az da ama ben de kopyacaktım Ekrem tabii. Konuştuğumuz öykülere baktığımız zaman aslında ilk bölümün temel omurgasını daha net konuşabiliriz. İkinci bölümü özellikle sessiz bırakacağım çünkü o kadar da öykülerin canını çıkarmak da istemiyorum. Okuyucu da dinleyici de merak etsin, diğer ikinci bölümdeki öyküleri okusun. Zaten ilk bölümündeki bütün öyküleri de ele almadık sevgili dinleyenler, onu da söyleyeyim. Yani çok derin konuştuk ama hepsinde şeyini çıkarmadık, yani hani canını çıkarmadık öykülerin programda. İlk konuştuğumuz öykülerde çocukluk, hafıza, mekan ve dönüşüm çok önemli bir rol oynamıştı. Bu kavramları konuğum nostalji üretmek için değil, insanların kimliğinin nerede kurulduğunu sorgulamak için kullanmıştı ki ilk bölümün sonunda okur yalnızca karakterleri değil, onların yaşadığı mahalleleri de kaybetmeye başlamış oluyor. Bu nedenle ikinci bölümdeki öyküler ilk bölümde kurulan hafıza evrenini daha sert ve toplumsal bir zemine taşımış oluyor. Öykülerinizde çocuk anlatıcılar olayları eksik biliyor. Özel bir tercih tabii ama okur daha fazlasını sezebiliyor. Haliyle çocuk bakışı size yetişkin gerçekliğini anlatmak için daha güçlü bir araç olarak gelmiş gibi görünüyor.
1: Evet, aslında tamamen köşeli teorik olarak hani sosyalliğin çözümlendiği bir anlatı evreninden çok çocuğun tam biçimleyemediği, hamuraktığı, tamamlayamadığı bakış açısıyla olguları değerlendirme biçimi bana çözüme, hani sosyal mutabakata daha yakın, daha kolay sonuç verici bir yöntemmiş gibi geliyor. Ki yani çok hoş bir kitap vardı, Unutmanın El Kitabı olabilir falan çıkmıştı. Orada çok büyük çatışmaların toplumsal, hatta ülkeler arası çok büyük çatışmaların unutmak yoluyla bitebileceğini hani anlatan çok önemli pasajlar vardı. Çocuk bu barış, bu huzur ortamını sağlamak için çok ideal bir bakışa sahip. O yüzden de tercihim ilk bölümde çocuk bakışını kullanmak oldu.
0: Bazı öykülerde bir dükkanın kapanması bir insanın ölümü kadar sarsıcı hissediliyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun nedeninin ekonomik değil kültürel bir kayıp olduğunu da ifade etmiş olalım. Öykülerinde şehir yalnızca yaşanan yer değil, karakterlerin psikolojisini biçimlendiren görünmez bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Programa gelmeden önce bana gönderilen kitaplardan Cem Kartal'ın yazdığı Adem kitabına bir bakmak istiyorum kısaca, çünkü bir dakikadan daha az bir zamanımız kaldı. Merve'nin hayaliyle başlayan gezegenler arası seyahat projesi Türkiye, Rusya ve Almanya'nın katılımıyla gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık başka bir gezegende Adem isimli yapay zekanın büyüttüğü çocuklarla yeni bir kapı aralıyor. Aradan geçen uzun yılların ardından Cengiz liderliğindeki ilk kafile Kut adı verilen gezegenden dünyaya geliyor. Herkes büyük bir mutlulukla onları karşılarken Adem'in yetiştirdiği Cengiz ve ona bağlı ordunun başka planları vardır. Adem Kidih yayınlarından çıkmış, Cem Kartal yazmış. Orkun Galolar'ın Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım kitabını İnkılap yayınlarından görüyorum. Bu kitabı size hediye etmek istiyorum. İyi okumalar. Programın da sonuna geldik. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
1: Tekrar söylemek istedim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Okurlara da güzel okumalar dilerim. Ne okursanız okuyun. Bu.
0: Peki. Utku Yıldırım'ın Uğul kitabını konuştuk sevgili dinleyenler. Adı gibi öykülerde derin. Öyküler, derin metinler. Ben hararetle öneriyorum Utku Yıldırım'ın öykü kitabını almanızı. Everest yayınlarından çıktı. Ve size de başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki metinleriniz de size tıpkı 2024'te aldığınız Fakir Baykurt öykü ödülü gibi başka ödüller de getirecek. Yani amaç bu değil ama bu da insanı mutlu eden hoş bir enstantane.
1: Haklısınız, doğru. Çok teşekkür ederim. Devam edeceğim yazmaya. Tekrardan teşekkür ederim.
0: Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Pazar günleri 16-18 arasında. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı bitti.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve yüksek enflasyonun günlük yaşama yansımalarını değerlendirdi. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek büyüdüğüne dikkat çeken Erçin, alım gücünde yaşanan kaybı, gelir dağılımındaki bozulmayı ve piyasalardaki fiyatlama sorunlarını anlattı. Ekonominin kim kime ne tutturursa düzenine dönüştüğünü belirten Erçin, enflasyonla mücadelede uygulanan politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Ne olacak bu ekonominin hali diye. Hep siyaseti soruyorlar ya, ne olacak bu siyasetin hali diye. Şimdi ne olacak bu ekonominin hali?
4: Aslında
3: nedir durum şu anda? Kısaca bir özetler misin?
4: Esasen ekonominin hali siyasetin de gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Malum yerel seçimlerde bunun yansımasını çok net bir şekilde
3: gördük,
4: gözlemlemiştik. Yani genel seçimlerde her ne kadar vatandaş istikrardan yana oy kullansa da yaşanan ekonomik sıkıntıların faturasını yerel seçimlerde iktidara kesmişti. Benzer bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz şey, yeni partiye teveccühün nedenlerinden bir tanesi de esasen ekonomideki vaziyet. Yani yüksek enflasyon, yani dünyanın en yüksek enflasyonu. Hani bir iki tane Türkiye ölçeğinde olmayan ülkeyi, Arjantin gibi işte daha böyle çalkantılı bazı ülkeleri dikkate alırsak, siyaseten çalkantılı ülkeleri, onları dışarıda bırakırsak dünyanın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani bazı aylar hatta Amerika'nın, Almanya'nın, Çin'in yıllık enflasyonu kadar aylık enflasyon ortaya çıkıyor. Neticede işte Türk İş açıklamış, yani açlık sınırı 30 binlerin üzerinde. Ya şimdi asgari ücrette açlık sınırı arasındaki makas büyüyor.
3: 35'in üzerinde.
4: Tabii 35'in. Tabii 30'un üzerinde hani şey, barem olarak söylüyorum. 40'a doğru gidiyor zaten. Yoksulluk da artık 120'lere, 120 bin liralara vurmuş vaziyette.
3: Evet.
4: Bu neyi gösteriyor? Yani temel gelirlerle ihtiyaçı karşılamak için gereken askeri şeyi diyelim, gelirin artık birbiri arasında büyük makas oluşmaya başladığını gösteriyor. Burada da ücret politikalarını aslında yeniden değerlendirmek gerekecek gibi görünüyor hükümet tarafında, yöneticiler tarafında.
3: Temmuz'da olmadı.
4: Maalesef.
3: Mesela asgari ücret diye bir beklenti vardı, olmadı.
4: Aslında olması belki de gerekiyordu. Tabii orada da reel sektörün biraz durumunu dikkate alıyorlar. İşte içerideki maliyetler o kadar yüksek ki döviz fiyatları da enflasyon kadar artmadığı için, şimdi bir ekonomi düşünün, yani ihracat odaklı bir ekonomi diye ortaya çıkıyorsunuz, özellikle büyük bir ihracat ekonomisi kurmuşsunuz, işte dış satımla ekonomisi büyütmeye çalışıyorsunuz, sektörlerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, burada rekabetçi bir kur gündeme gelmesi gerekiyor haliyle. Fakat içeride enflasyonunuz, yıllık enflasyonunuz geçen dönem itibariyle işte ortalama diyelim %30, ama kur artışınız %20. Şimdi hal böyle.
3: Bu ithalatı teşvik etmiyor mu? Yani yerli sanayiciyi öldürmüyor mu?
4: Bu hem ithalatı teşvik ediyor, ithalatı teşvik ederken içeride de ihracatçının yani mal satamamasına sebebiyet veriyor. Fiyat şöyle söylüyor ihracatçı, fiyatlarımız İtalya fiyatlarıyla aynı ayara geldi.
3: Evet.
4: Tamam, biz kalite olarak İtalya ile aynıydık. Fakat İtalya'nın bir marka değeri vardı. O yüzden düşük fiyata satarak pazarda hakimiyet kurabiliyorduk. Şimdi fiyatlarımız İtalya ile aynı hale gelince, eşitlenince onun marka değeri yüksek olduğu için mal satamaz hale geldik diye. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da birkaç tane sektör dışında ihracatımızda artış yok diyor. Olmadığını söylüyor. Genel itibariyle baktığımızda zaten miktar bazında ihracatta da öyle çok büyük bir büyük artış yok. Yani Türkiye'yi şey yapacak kadar, ekonomiyi canlı tutacak kadar artış yok maalesef. Genel ekonominin durumu işte yüksek enflasyon, temel ücretlerin işte asgari ücret gibi, emekli maaşları gibi düşük kalması. Yani tabii 80-90 bin emekli maaşı olanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Yani çok ufak bir kesim.
3: Çok az, Türkiye'nin çok küçük bir
4: çok
3: kesim.
4: Çok küçük bir kesim yani, o ayrı. Hani bazıları onu söyleyebiliyorlar, çok küçük bir kesim. Bir de milletvekillerimiz var, onların da maaşları güzel.
3: Evet.
4: Allah daha çok versin tabii. Onlar da vatandaşa versinler, çalışıp yasa çıkarsınlar. Fakat yani tabii eski döneme göre, yani %80'lere çıktı, enflasyon %80'lere çıktığı döneme göre baktığımızda nispeten daha iyi bir durum var, ama enflasyonu biz %30'un altına doğru kırmaya başladık. Tam bu yıl başında bu işler düzeliyor derken, faiz indirimleri gelirken biraz daha artık reel sektörde rahatlayacak, hatta konut piyasası canlanacak, yeniden konut kampanyaları, kredi kampanyaları gündeme gelecek derken pat 28 Şubat'ta Amerika'nın sanki bu emperyalistler sanki herhalde işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşıyorlar. Gene geldiler, bölgemizi ateşe verdiler ve Türkiye'nin bütün aslında dezenflasyon politikası Sayın Mehmet Şimşek'in alt üst olmuş oldu. Dış etki. Yani petrolün 120 dolarlara gitti. Şimdi bir dönemi yaşadık. Tekrar geri düştü. Bak, öyle bir salınım oluyor ki 90'dan 70'e doğru düşüyor. 70'den sonra tekrar 100'e doğru çıkıyor. Şimdi bugünlerde mesela gene 93-94 hatta 100'e doğru gideceği konuşuluyor.
3: Evet.
4: Hürmüz tekrar kapanırsa.
3: Kapandı şu anda.
4: Kapandı ve işte bu devam ederse.
3: Hatta Kızıldeniz'in de kapanma durumu var.
4: Evet, maalesef. Badül Memdet galiba değil mi? O tarafta evet. Da bir sıkıntı var. Xi Jinping'in sabah açıklamaları vardı. İşte iç pazara yönelmeliyiz diye. Sanki dünyada artık dış satım olayı bitiyor gibi geliyor. Yani korumacılık önlemlerinin çok arttığı. Hani öyle artık ihracat da büyüyelim. İhracatçı olalım, döviz getirelim. Pozisyonlarının bu türden oluşturan ekonomi politikaları artık yavaş yavaş geri bu tür politikalar geri adım atılmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Hem korumacı politikalar hem de bu rekabet ortamının bozulması yüzünden. Şunu da düşünmek lazım. Genelde mesela Türkiye'de konuşurken işte Çin'den yapılan ithalattan bahsediliyor. Evet, ciddi bir ithalatımız var ama nihai ürün ithalatını dışarıda bıraktığımızda esasen ara malı ve ham madde. Tabii mesela örneğin bir paslanmaz çelik gündeme geldi Türkiye'de. İşte Kore'den alıyoruz, Endonezya'dan alıyoruz, Çin'den alıyorduk. Türkiye'deki paslanmaz çelik ham maddesi kullanan sektörler, çatal bıçak tencere sektörü diyelim, o ham maddeyi alıp burada işleyip dışarıya ihraç ediyordu markalı evet. Oluşturarak. Türkiye gitti, içeride Güney Koreli bir firmanın talebiyle anti-dumping ve vergileri getirdi, koydu. Dolayısıyla Çin'den yapılan ham madde ithalatı pahalı hale geldi. Türk üreticisi alamaz hale geldi. Alsa bile pahalı olduğu için dışarıda rekabet edemez hale geldi ürettiği ürünlerde. Şu anda bütün Türk üreticiler gidiyorlar Çin'de nihai ürün üretip Türkiye'ye getiriyorlar.
3: Daha kötü.
4: Tabii iki ay önce inceledim. Türkiye çatal bıçak ithalatı artmış Çin'den. Ya niye biz ham madde alıp katma değer katıp satmak varken zaten Türkiye'nin ihracat yapısı büyük bir ham madde ülkesi olmadığımız için dışarıdan alıyoruz, emeğimizi katıyoruz, inovasyonumuzu, Ar-Ge'mizi katıp dışarıya satıyoruz. Zaten Türkiye böyle bir ülke.
3: Proses yapan bir ülke Türkiye esas olarak. Tabii yani Türk sanayisi.
4: Yani temelden inovasyon üreten bir ülke olmadığımız için bizim bu tür dünyanın bu tür krizli dönemlerinde de maalesef işte kurlarda da enflasyonla mücadele ederken bir takım politikalarda da destekleyici politikalarda geri adım atılınca bizim sanayicimiz, ihracatçımız gözüne şey tutulmuş tavşan gibi ne yapacağız noktasında. Bakın geçen hafta yazdım ben de bayağı bir yer aldı. İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yer alan firmanın ismini söylemeyeyim adam, yani, ama hani hazır giyimin en büyük şirketlerinden bir tanesi. 2024 yılında 100 küsür milyon dolar, geçen senede 2025'te de 80 küsür milyon dolar ihracat yapan bir firma konkordato istedi.
3: Evet, önemli.
4: Çok büyük yani hazır giyimde ciddi ve bu dünya ünlü markalara üretim yapan bir firma. Bu tür siparişler kolay alınmıyor, bu tür pazarlar kolay yakalanmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin belki kur konusunda yardımcı olamaz ihracatçısına. Belki birazdan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın sözlerine de gelirse yani son derece önemli uyarılar yapıyor kendisi, onu dikkate almak lazım. Belki kur konusunda yardımcı olamayız, hani Mehmet Şimşek kuru tutalım enflasyonist bir takım etkiler yaratmasın diye öyle bir politika gidiyor. Faiz de çok düşürmeyelim, carry trade'de para gelsin, işte içerideki şeyi böyle tahkim edelim, dış borcu böyle çevirelim düşüncesinde.
3: Kaynaklarımız ama, oraya gidiyor
4: kesinlikle, orası öyle var, faiz ödemesine gidiyor fakat evet. En azından belki şu noktada Çin Türkiye'nin stratejik bir partneri, Rusya stratejik bir partneri. Onlardan en azından ucuz ham madde alarak Türk sanayisini desteklemiş. Ben şeyi anlayamıyorum. Geçenlerde bir insanı da sordum. Ya biz Ural petrolü alırken Rusya'dan 10 dolar 15 dolar düşüyor. Niye Brent petrolü fiyatta hep de Türkiye'ye veriyoruz? Bizim Rusya gibi müttefikimiz var enerji evet. şeyinde. Şimdi bize Çin gibi bir ham maddeyi ucuza alabileceğimiz bir dostumuz var. Endonezya da aynı şekilde. O konuda niye gidip Güney Kore'den daha pahalı çelik alıyoruz. Bilmem ne alıyoruz ki üreticimiz zor durumda. Yani burada
3: Amerika'dan LNG alıyoruz ya.
4: Amerika'dan LNG alıyoruz. Yani
3: ya milyarlarca doları boşu boşuna harcıyoruz yani.
4: Şimdi bizim aldığımız bazı siyasi ve jeopolitik kararlar da aslında ekonominin bugün zorlanmasına sebebiyet veriyor. Yani sadece işte yok line'lar koptu. İşte eski Merkez Bankası Başkanı Cevdet Bey'in dediği gibi. Yok onlar koptu. Yok kurallı ekonomi uğramadık işte. Yok o dönem şöyle yapıldı. Şimdi Berat Albayrak politikalarını eleştirmek için böyle yapılır. Berat Albayrak bu ülkenin enerji güvenliğini sağlayan bir Türk Tokamak projeyi hayata geçirdi. Unutmayalım. Milli bir kambiyo rejimi diyordu o zaman Sayın Devlet Bahçeli. Unutmayalım bunları. Yani Türkiye milli kambiyo rejiminden ne zaman bu aralara geldi? Geri adım atar olduk. carry trade için faiz öder olduk. En azından madem hani bir ödemeler dengesi krizi gündeme geldi, bir şeyleri toparlamak istiyoruz, farklı bir bakış açısı sunuldu. Eyvallah. Ama üreticiyi korumak için hiç değilse devletin gücünü orada ortaya koyup ucuz ham madde, ucuz enerji, daha tabii uygun koşullarda şu an Avrupa'ya bakınca gene uygun enerjiyle çalışıyor Türk sanayisi ama daha da uygunu gerekiyor.
3: Evet.
4: Çünkü bizim sanayicimiz baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası PMI sektörel verilerine ve TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine, yeni bir endeks oluşturmaya başladı TÜSİAD. Rekabette çok ciddi sınavlarla karşı karşıyayız. Rekabet erozyonuyla karşı karşıyayız.
3: Oraya gelmek istiyorum. Sizin de hatırlattın İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın açıklamasına. Şimdi ben de sanayicilerle sık sık sohbet etmeye çalışıyorum. O sohbetlerde en çok dikkatimi çeken konu, ya biz yani yatırımları konuşuyoruz, yeni yatırım, ya bana gülüyorlar. Ne yatırımı? Yani tepkileri böyle oluyor genelde. Ya biz mevcut durumu vardiyaları azaltmaya başladık diye bunu söylüyorlardı. Ben ilk başta hani bizim şeyde iş adamları genelde ağlarlar ya, öyle diye düşünmüştüm ilk başta. Fakat işin boyutu galiba bayağı ciddi. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyüklerini barındıran bir sanayi odası. Yani Türkiye'nin bütün, yanılmıyorsam ekonominin yüzde kaçı İSO'da?
4: Yani nereden baksana İstanbul'u dikkate aldığımızda ve İSO şirketlerini yani %50'si diyebiliriz.
3: Evet ya, çok büyük bir rakam.
4: İdare sanayi anlamında.
3: Evet evet. Yani öyle bir sanayi odası ve başkanı Bahçıvan ki iktidara da yakındır. Yani ben son aylık meclis toplantısındaki konuşması sanki bir isyan, sanayicinin isyanı gibi gördüm.
4: Kendisi Cumhurbaşkanı Tarım Politikaları Kurulu üyesi.
3: Evet. Ne diyorsunuz ona? Yani neden böyle artık İSO bile isyan etti? Yani nedir bu işin sırrı? Siz İstanbul'dasınız, daha yakından takip ediyorsunuz.
4: Şimdi ben tabii Erdal Bey'i çok uzun zamandır takip ederim. Yani göreve geldiğinden beri hiçbir zaman pragmatist davranmamıştır, popülist davranmamıştır. Neyse onu söylemiştir. Şimdi hakkını teslim etmek gerekiyor. Sanayicinin derdi neyse, hatta Merkez Bankası geleneksel olmayan politikalar uygularken bile aman finansal istikrarı bozmayalım, yarın öbür gün bu bizim başımıza patlar diye herkes o güzel güzel kredileri alıp coşarken Erdal Bey orada uyarısını yapmaya devam ediyordu. Çünkü İstanbul Sanayi Odası'nın bir geleneği var. Yani oradaki sanayicilerin bir kültürü var ve bu kültürü yansıtmaya gayret ediyor. Kendi arkadaşlarından da baktığında mesela şimdi kendisini değerlendirince iç piyasaya çalışan bir firma. Ne verse gidiyor iş piyasada şu anda. Mesela ben konuşuyorum gıdacılarla. Biz diyorlar hani bütün zammı yansıtabiliyoruz. Ama ihracatçı yansıtamıyor. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın bugün ihracatının erimesine baktığımızda, ondan sonra karlılıkların erimesine baktığımızda, kazandıkları paranın finansmana gittiğine dikkate aldığımızda, kazandıkları paranın %80'i finansmana gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda yatırım için para ayıramazsın. Yatırım için para ayıramazsan, Ar-Ge için para ayıramazsan, inovasyon için para ayıramazsan, yarın öbür gün dışarıya mal satacağım dediğin zaman rakiplerine karşı geri plana düşersin. İşler evet. Düzeldiği zaman, hadi bakalım işe koyulalım dediği zaman yanında adam bulamazsın. Yani bugün şeyini kaybedersen, bakın işsizlik verileri de açıklandı. Türkiye'de işsizlik %8.1 görünüyor. Güldürmeyin beni. İş gücü dışına çıkan nüfusa bakalım. Niye son yıllarda bu kadar büyük bir nüfus iş gücü dışına çıktı? Niye evet. Bizim sigortalı çalışan sayımız artmıyor? Artması gerekirken artmıyor. Neden bizim sigortalı çalışan sayımız gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek oranlarda değil de düşüklerde kalıyor? Şimdi bunlar hep aslında imalat sanayinin erimesinden kaynaklı. Bunu ilk gündeme getiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'dir. Benle yaptığı bir söyleşide Dünya Gazetesi'nde sanayisizleşiyoruz, sanayisizleşme tehlikesiyle karşı karşıya izlemişti. Ben ondan sonra benzer bir konuşmayı İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten duydum. Sonra verileri incelediğimde Türkiye'de geçen yıl itibariyle imalat sanayinin milli gelişindeki payının %15'lere kadar, 15.8'lere kadar düştüğünü gördük. Bu feci bir oran. Çok tehlikeli bir oran. En az 19 olması gerekiyor. Hatta 21 olması istenir de en
3: i̇malat
4: az
3: 19. İmalat sanayinin tekrar dersiniz dinleyiciler.
4: İmalat sanayinin milli gelişindeki içerisindeki payı 15.8'e kadar düşmüş durumda.
3: Evet.
4: Bu tehlikeli bir gidişat. Türkiye erken sanayileşme evresine geçti. Diyor, şimdi sanayileşme derken fabrikalar kapanıyor değil. Biz hani fabrikalar alıp çöpe atıyoruz değil, OSB'nin kapısına kilit vuruyor. Her gün OSB açılıyor, her gün yeni yatırım sanayi bakanımız açıklıyor ama ölçeğe baktığımızda, ekonominin genel büyümesine baktığımızda sanayinin orada yavaş kaldığını görüyoruz. Sanayinin yavaş kaldığı ortamda bir süre sonra ihracat yavaş kalacak. Siz mal ticaretinden döviz kazanmıyorsanız hizmetlerle bu işi bir yere kadar kompanse edebilirsiniz. Şimdi hizmetler tutturmuşuz. Tamam, çok önemli turizm gelirlerimiz. Siz de görev yaptığınız zaman da dış ticarette çok iyi biliyorsunuz. Yani benden bu işleri çok daha iyi bilirsiniz. Ama ne var orada? sen gelen turistin önüne tabağı neyle koyuyorsun? İtel koyarsan, çatal bıçağı ithal koyarsan, yemeği ithal koyarsan senin bir turizm geliri olmaz ki. Onları bugün yerli tedarik ettiğimiz için bizim turizm gelirlerimiz.
3: Kaldı ki orada da sıkıntı var.
4: Tabii hizmetler tarafında artı verebiliyoruz. Sen lojistikte artı verebiliyorsan, sen kendi demir çeliğinle, kendi gemilerini, kendi kamyonlarını, kendi lastiklerini üretebiliyorsan ancak elde edebilirsin. Katma değer elde edebilirsin, yerli katma değer. Öbür türlü gelen gider, gelen gider. Sen de orada hizmetçilik yaparsın en fazla.
3: Yani hizmet sektörü işi çözmüyor. Bir de şimdi yapay zeka gitti. Birçok alandaki iş gücü sayısını da azaltıyor. Yani o da yepyeni bir sorun olarak birçok sektörde karşımıza çıkacak. Olumlu, olumsuz. Üstadım,
4: yapay zeka bize internette, sanal alemde yemek yapıp getirip önümüze mi koyacak?
3: Evet yani. Evet.
4: Çiftçi ekmedikten sonra...
3: Tarla ekilmeyecek yapay zekayla yani.
4: Evet, fabrikadaki işçi çalışmadıktan sonra... Yani önümüze bir tabak yemek gelmedikten sonra, şimdi burada çay içiyoruz, çay üretilmedikten sonra her şeyi ithal getirelim, oraya nerede döviz bulacağız?
3: Evet, evet.
4: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki abinin de kulakları çınlasın, Zeki Kıvanç. Sen abi, ben abi, bizim inekleri kim sahibimiz, hizmetçi olduk demişti bir dönem. O zaman uyarmış, onu da yazmıştık. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. İvedilik de sanayi politikasının gündeme tekrar alınması lazım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Eldal Bahçıvan'ın yaptığı uyarı bu yöndedir. Bence çok çok önemli de buluyorum. Yani aman dikkat edelim. Hatta sanayisizleşme ilgili toplantı düzenlediler. Baktığımız zaman mesela ihracatçılarla konuştuğumuz zaman ben iyiyim diyeni duymadım.
3: Evet.
4: İyiyim dedikleri tek dönem pandemi dönemiydi. O dönem işte Çin kapalı da ürün satabiliyorlardı. Şimdi Avrupa'da kapatmaya başladım. Otomotivciler şu anda bakın. Avrupa otomotivcileri kapıları kapatmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu ihracat serüveninin sanki bir felakete doğru sürükleneceğini öngörüyorum. Eğer böyle devam ederse bu işler, evet. Bir an önce bir takım tedbirler alınması lazım ki 1 trilyon TL'lik işte yakın zamanda bir Cumhurbaşkanımız paket açıkladı. 250 milyar TL imalat sanayine teşvik, 750 milyar TL de yüksek katma değer teknolojiye. Şimdi burada da sanayicimize de bir atalet var ama onu da yapmak lazım. Biraz da çuvalızı bu tarafa batıralım. Yani Sayın Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odası'na geldiği zaman ben oradaydım. Alma kardeşim alma dediği bir laf var, hep gündeme getirildi. İşte Merkez Bankası Başkanı nasıl böyle söyler? Halbuki ben olaya şahitim baştan itibaren. Sanayicinin biri çıktı dedi ki bankalar %60'la %70'le bize kredi veriyorlar. Ben buna nasıl yatırım yapayım dedi. Şahap Bey dedi ki alma kardeşim dedi, alma. Bizim Merkez Bankası'nda dedi yüksek katma değerli üretim yatırımlar için özel kredi paketlerimiz var. Gel bana dedi, ben sana dedi oradan eğer dedi projen doğru projesi vereceğiz dedi. Fakat dedi tavuk çiftliği açmak için benden kredi istemeyin dedi. Bu da önemli. Bizim sanayicimiz krediyi aldı. Atıyorum Tekirdağ'ın bilmem ne şeyinde, OSB'sinde perdeci var. Gitti yanına perdeci açtı. Ne yaptı? Yurt dışında gitti. Pazarda öbürü 100 dolara satıyorsa 95'e fiyat kırdı. Kendi kendimizin ayağını kırarak da bazı şeyleri yaptık.
3: Ama devletin bunu, devlet planlama teşkilatı diye bir kurum vardı. Bunları önlemesi gerekmez miydi?
4: Çok güzel söylediniz. Hemen MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in lafı, devlet planlama teşkilatı benzeri bir yapı yeniden kurulmalı. Evet. Bizim bu sanayideki kapasite sorunumuzu çözmemiz lazım. Atıl kapasite, yanlış yatırımları değerlendirmemiz lazım. Kaynaklarımızı yanlış yatırımlara yönlendirdik. Evet. Maalesef önümüzdeki dönemde bir parasal genişleme olacaksa eski dönemdeki gibi olup da parayı harur parman savurmayalım. Bir planlı ekonomi modeline geçelim. Devlet tabii burada önce olsun. Hatta şöyle bir atıf da yaptı. Dünya Bankası'nın son raporu dedi, kalkınma raporu. Devletin burada öncü olması, yönlendirici olmasını içeriyor. Nitekim Mazzucato'nun da Girişimci Devlet kitabında bayağı da tartışılıyor 2012 yılından beri dünyada. Girişimci devlet modeli, yani devletin yatırımları yönlendirdiği bir rota çizdiği, kafasına göre serbest piyasayı istediğiniz yatırım yapın demediği bir ortam. Böyle bir dünyaya doğru evriliyoruz bence. Türkiye'nin bunları artık gündeme alması gerekiyor.
3: Evet, yani tabii biz şöyle bakıyoruz. Eğitimde en iyisini yapmışız, yıkmışız. Planlamada devlet planlama teşkilatı çok önemliydi. Yani 5 yıl sonrasında nerede, hangi köye ne gideceğine kadar bunlar planlanırdı eskiden. Şimdi onu kapattık, şimdi yeniden açmak. Yani yapılan iyi şeyleri de yıkıyoruz. Bu ne zaman? Özellikle bu bizim serbest piyasa serüvenimizden sonra. Hatta geriye gidelim. 50'de NATO'ya girdikten sonra Amerika'yla ilişkilerimiz, Batı'yla ilişkilerimizin başladığı tarihten itibaren... Mesela Türkiye'de ağır sanayiye bakıyoruz. Sovyetlerden gelmiş. Demir, çelik, alüminyum falan. Yani bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Eskide çıkış arıyoruz. Yani hani aa demiş ya biz bu naneyi niye yedik diye. Şimdi öyle bir durum da söz konusu.
4: Enerjide petrokimya türevlerine bağımlılığımızı azaltmak için işte yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Güneş, rüzgar vesaire. İşte şimdi barajlar da yapıldı. Ama 70 yıllık Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya bize niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydı nasıl yıllardır? Şimdi Türkiye'nin sanki bir yıllardır oyalandığı. Şimdi
3: de çok açık yani.
4: Evet. Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
3: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
4: Bakış açısı bu.
3: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzarada Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya yani bize dayatılan rol bu.
4: Evet.
3: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor. Sayın Bahçıvan'ın açıklamasında kamu ve özel sektör işbirliğine de vurgu yapıyor sizin belirttiğiniz. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Tabii yani şimdi devlet yol gösterecek. Özel sektörde oraya mesela özel kredilendirmelerle beraber yatırım yapacak. Yani özel sektör olmazsa olmaz zaten.
3: Evet.
4: Yani özel müteşebbis olmadan ekonomi biz şimdi serbest piyasaya bırakıldı bu işler derken aslında neoliberalizmi eleştiriyoruz. Yani her şeyi bırakalım. Hiçbir şey devlet şey yapmasın. Elini eteğini çeksin diye. O ne elini eteğini çektiği zaman devletin ne hale geldiğini görüyoruz. Bugün enflasyonun en büyük nedeni bence fiyatların durdurulamamasının en büyük nedeni keyfi fiyatlamalar.
3: Evet.
4: Şimdi su fiyatları yani bir şişe su 500 mililitre su bir yerde 8-7 lira 7-8 lirayken 3 harfli marketlerde bakkalda 15 lira köşedeki bilmem ne de 25 lira öbür tarafta 40 lira olur mu markasına göre değişiyor. Ya şimdi burada bir gariplik var yani böyle bir fiyat skalası yok dünyanın hiçbir yerinde.
3: Evet.
4: Kim kime ne tutturursa ekonomistin haline gelmiş durumdayız. Bunların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı yoğun uğraşlar içerisinde. Onu da söyleyelim yani burada şimdi hakkını teslim edelim. Maliye Bakanlığı gene şeyle beraber hani denetliyor firmaları arka taraf arka planda. Ama bir yerde ipucu kaçmış. Ya kaçtığı için şimdi şu anda tutulamıyor. Yani o bir şey gibi kısrak gibi koşmuş gitmiş onu arkadan yakalamaya çalışıyoruz.
3: Ama siz su sektöründe yabancı oranı yüzde kaç şu anda?
4: Neredeyse bilmiyorum ama
3: %100'e yakın yani.
4: Evet %100'e yakın.
3: Bir iki tane firma dışında kalmadı. Siz et fiyatları rakam alıp uçup gidiyor. Siz devletin elindeki et balığı hiçbir gerekçesi olmadan satıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Süt Enstitüsü Kurumu vardı biliyorsunuz eskiden devletin. Sümer banklar vardı bu işlerde kullanılan. Bunları yok ediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki firmalar şunu yaptı. Ama yani sen kendin eskiden niye olmuyordu bu işler?
4: Yani ben tabii hani ihtisasla ekonomi üzerine olan biri olarak şunu hani açıkça söylemek gereği duyuyorum. Devletin bence ne olursa olsun hemen kritik bazı sektörlerde piyasayı regüle ettiği üretici güçlerin olması lazım.
3: Evet.
4: Yani bunlara böyle olumsuz devlet süt mü üretir, devlet et mi üretir diye bakmamak gerekiyor. Üretmesi lazım, bulunması lazım ki regüle etsin. Çünkü öyle dönemler geliyor ki siyasi bir takım ortamlar oluşabiliyor. İstikrarsızlık dönemleri görülebiliyor. O siyasi kargaşada bazı ekonomi politikalarında zafiyetler meydana gelebiliyor. İşte pandemi gibi bu savaşlar gibi vesaire. Devletin orada devreye girip piyasayı regüle edecek, piyasaya yol gösterecek, yön gösterecek. Çünkü şimdi sanayiciyle konuşuyorum. Diyorum ki sen niye bu kadar zam yapıyorsun? Ya arkadaşım diyor haklısın. Ben diyor ham maddeyi $1000 aldım. Savaş devam ediyor. Ben o ham maddenin 3 ay sonra $1500 olup olmayacağını bilmiyorum ki. Ama diyor satacağım malı da ona göre yapacağım için. Tekrar ham madde. Ben diyor parayla çalışmıyorum. Ham maddeyle çalışıyorum. Atıyorum, demir çelikçilere esas alalım. 1000 ton çelikle ben işimi döndürüyorsam diyor 1000 tonun çeliğin fiyatına göre ben baremimi oluşturuyorum diyor. Şimdi 1000 ton çeliğin fiyatı speküle edilerek Londra borsasında şurada burada önümüzdeki 3 ayda 1500 olacağı düşünülüyorsa diyor ben ona göre fiyatlama yapmak zorundayım ki malı sattığımda tekrar o 1000 ton çeliği yerine koyabileyim diyor. Şimdi böyle
3: haklı.
4: Bakın haklı yoksa batarım ben diyor. Stokçular nasıl suçladılar bizi diyor. Ben stok tutmasam diyor. Mal bulamam mal veremem piyasaya diyor. Depoları bastılar stokçuluk dediler diyor. Ya olur mu diyor mecbur stokçuluk.
3: Biz soğan depolarını bastık ama bir arada patates depolarını bastık. Yani ya soğan dediğiniz şey bir ayda üretilir 12 ayda yenir. Depoda bekletirsin bunu zaten.
4: Zaten
3: yani.
4: Sayın Nurettin şimdi aradan zaman geçtiği için söyleyeyim şimdi kızmaz bana. Bu elma depoları falan soğan depoları basınca Sayın Nurettin'e bağırdı Sayın Cumhurbaşkanımıza. Diyor ki efendim elma yiyorsunuz diyor da evet diyor. Ama diyor elma mevsimi değil diyor. tamam diye anladım ne demek istediğini diyor. Yani şimdi
3: yani maalesef komik oldu yani bazı şeyler.
4: Maalesef bazılarının yanlış yönlendirmeleriyle yani şimdi düşün, şimdi ben Beştepe'ye de bir şey diyemiyorum. Dünya öyle bir halde ki evet. Yani savaşa girilecek mi? İran'da durum ne olacak? Irak'ta ortalık karışacak mı? Suriye'de istikrar devam edecek mi? İsrail bir deli fişek, ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Ya Yunanistan orada birileri Yunanistan'ı
3: şey yapıyor. Deli fişek demeyelim. Deli fişek bizde olumlu anlamda kullanılır.
4: Yani ben olumsuz anlamda kullanmış olayım da.
3: Evet.
4: Affedersin manyak bir ülke yani. Evet. O hani şeyler yönetiyor. Aklı selim insanlar yönetmiyor evet, orayı şu anda. Evet. Yani resmen bir terör devleti.
3: Evet, açıkçası terör devleti
4: söylemek yani. Lazım bunu. Açık açık söylemek lazım. Bir terör devleti yani. Maalesef. Yani ne olacağı belli değil. Şimdi tepede bir jeopolitikle uğraşırken içeride de bu tür ufak tefek şeylerin böyle vatandaşın algısını bozacak düzeye devam etmesi hoş olmuyor. Şimdi Tekirdağ dedim geçen hafta sebze meyve üreticisi bir çiftçi dedi ki bu yıl dedi soğan dedi 100 liradan aşağı yiyemezsiniz böyle giderse dedi şimdi. Yıllar öncesine gittim. Rahmetli amcam soğan ekmişti böyle beyaz soğan Adapazarı'nda çok da güzeldi. O soğanı o kadar ucuz fiyata satmak zorunda kaldı ki lanet etti bir daha dedi ekmem dedi yani.
3: Ekmedi şimdi.
4: Emeğini karşılayamadı.
3: Niğde'de birçoğu patatesleri sökmedi bile.
4: Şimdi burada ne yapmak lazım? Devletin bence üreticiyi koruyan bir fiyat politikası. TMO'nun belki şeyinin genişletilmesi.
3: Evet.
4: Yani mesela
3: eskiden tarım satış kooperatif birlikleri vardı. Ant Birlik, Çuko Birlik, Tariş, Karadeniz Birlik, efendim Trakya Birlik.
4: Şimdi yani bakıyoruz mesela fındık geçen sene 350 liraya kadar çıktı. Şimdi 220 lira atıyorum. Yani bu fiyat oynayışlarının önüne geçmek gerekiyor. Böyle serbest piyasa olmaz.
3: Evet.
4: 20 lira 30 lira oynar da ya 100-150 lira oynamaz. Yani bugün Trump ekonomisine dönmüş her yer.
3: Evet.
4: Bir taraftan kriptoyu patlatıyorlar. Altın bir yerden 5000'e gidiyor. Vatandaş altın alıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Vatandaşa diyorlar ki yani altının bu kadar rally yaptığı ortamda vatandaş altın alın diyorlar. Vatandaşı zarar ettiriyorlar bazı yorumcular çıkıp.
3: Yani, onları da dinleyenler
4: bunları da önlem, tabii bunlara da tedbir alınması lazım. Yani bir şekilde uyarılmaları lazım
3: evet,
4: işteyse.
3: Evet. Şimdi şeyi söylediniz de biraz önce. Şimdi hemen biz kendi hatalarımızı işte yok marketlere şunlara bunlara da yükleme diye bir hastalığımız da var. Ben de bu enflasyonist ortamlarda biraz önce Demir Çelik'te anlattığınız hikayeyi başka yer mesela mahalle bakkalı. Ben hiç sohbet ediyorum. Diyor ki hiçbir malın fiyatı bir hani biz diyor o kadar kısa vadeli mal alıyoruz ki eskiden diyor mesela 10 kutu alırdık. Benim dükkanım küçük diyor. 10 kutu alırdık diyor. Arkada bir depo var oraya koyardık bittikçe çıkarırdık. Ama şimdi sadece diyor raflar kadar alabiliyorum. Çünkü sermaye yok. Fakat diyor öyle bir şey var ki sattığımı yerine yenisini koyamıyorum. Yani o rafı dolduramıyorum diyor. Dikkat etti de hatta ben de şaşırdım. Ya dedim dükkanın dolu öyle mi dedi. Merdiveni getirdi. Dayadı rafa bu peçeteler. Dedi ki görüntü güzel dedi. Aç dedi peçeteleri çekti arkaları boş. Bunları hepsini satsam kaç lira eder dedi. Yani dükkanı ucuz ama görüntüyü kurtaracak mallarla doldurmuş. Dedi ki esas fiyatı olan şunlardan kaçar tane var onlara bak. Ben onları çeksem buralar raf boş kalır. Boş bir rafa gelir misin sen dedi. Yani onun için sorun çok yönlü. Yani gerçekten de makro anlamda çözmezsek işler çok daha tehlikeli gidecek. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda diyorlar ki ya bu sistemde sanayicilik enayilik kardeşim. Ben fabrikamı satsam şimdi faize yatırsam 2 sene sonra bu fabrikamı faiz parasıyla geri alırım diyenler de var.
4: Evet var.
3: Ne diyorsunuz?
4: Evsit Başkanı Talha Özger'le geçen sene konuşuyoruz. İşte babadan sanayici o da. Dedim nasıl yorumluyorsun gidişatı? Ya dedi vallahi şu an dedi, fabrikayı kapatsak dedi. Fabrikayı yerini kiraya verse kirayla daha rahat geçiririz dedi. En azından dedi başımız ağrımaz dedi. Şimdi hakikaten sanayici bu noktaya gelmiş durumda.
3: Evet.
4: Şimdi

0: %20'ler kırılabilirse enflasyonda seçime gidilebilir. Ama şuna da bir mana veremiyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na da bunu sormuştum. Hani süremiz azaldı, hızlıca anlatayım. Sen şimdi diyorsun ki ben enflasyonu 25'e 24'e getireceğim. Ama faizi %40 uyguluyorsun. Bankalar %50-55 uyguluyor. Kredi faizleri riskine göre bazen 60'a falan kadar çıkabiliyor. Şimdi burada bir büyük bir gap var, uçurum var. Şimdi sanayici diyor ki kardeşim madem ben enflasyonu değil mi 24'e getirmek istiyorum, 20'lere getir, hatta 20'lerin altına getirmek istiyorum. Benim üretim maliyetlerimde de kullandığım işletme sermayesi anlamında baktığımızda, işletme kredilerine baktığımızda o faizi o maliyetin içerisine katıyorum. O mala yansıtmak zorunda kalıyorum. Yani Cumhurbaşkanı dediği gibi faiz de enflasyonun bir sonucudur. Evet. Yüksek faizin, yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda. Belki düşükte çok fazla etki etmiyor ama burada edebiliyor. Şimdi adam o İstanbul Sanayi verilerine bakıyoruz. Ne diyoruz? Sanayicinin karı finansmana gitti. O finansman içerisindeki o faiz maliyeti aynı zamanda vatandaşa da yansıtılıyor ürünler bazında. O zaman demek ki bizim kredi faizlerinde de politika faizinde de daha ılımlı olmamız lazım. Yani öyle dışarıdan sıcak para gelsin diye de bu kadar yüksek faizler ödemememiz lazım. Dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz.
1: Hayrı da yok ya. Sıcak paranın Türkiye'ye ne getirdi bugüne kadar?
0: Hayrını da geçtim. Madem bu arkadaşlar bizim müttefikimiz, bu paralar batıdan geliyor. Bize destek olsunlar kardeşim madem.
1: Hayır, bir de şu ne oluyor? Şimdi bu yatarak para kazanma, üretmeden kazanma enflasyonu da arttırıyor. Bakın şurada yan tarafımızda bir alışveriş merkezi var. Geçenlerde oradan gelirken bir kuyumcu var. İşte ekranlardan falan tanıyorlarmış. Çay içmeye davet etti. Ben de merak ettim, oturduk. Dedim ki işler nasıl? Herhalde durgundur diye düşünüyorum. Dediler ki en çok pırlanta türü şeyler satıyoruz. Niye dedim? Yani bu bir tasarruf değil. Çünkü alım satım arasında %30-35 civarında bir düşüş oluyor. Yani %35 kazansam bile yani kar etmen için %50-60'lık bir fiyat oynaması gerekir. Dedi ki yani biraz kemküm etti, biraz sohbet edince durumu anladım. Havadan para kazananlar çok rahat bir şekilde bunları alıyorlar.
0: Yani şey
1: gidip bir... en lüks lokantalarda yemek yiyorlar. Şimdi millet de diyor ki ya işte lüks yerler dolu. Nasıl ekonomi kötü? Doğru. Görüntü öyle.
0: İstatistiğim yok ama mesela İstanbul için söyleyelim. İstanbul'da 20 milyon insan var. Toplasan sandalye sayısı 1 milyon yoktur.
1: Evet.
0: Hadi var diyelim. Zaten 20'de bir zengin vardı. Türkiye'de bence 20 milyon kişi
1: yani %5 ediyor da
0: Avrupa Birliği seviyesinde yaşıyor bence. Evet. Belki daha bile fazla olabilir. Yani 5 milyon aile diyorum ben buna. Avrupa Birliği seviyesinde belki daha üstünde yaşıyor. Bir kısım da ona yakın yaşıyor. Bir 20 milyon da 40 milyon. Zaten bir kısmı da taşıyor da ortadaki bir ezilen kesim var. Zaten bu 20 milyon zaten bu AVM'leri doldurmaya, bu lüks arabaları almaya gücü yeter.
1: Recep 20 milyon büyük rakam. Yani 20 milyon ben olduğunu da sanmıyorum. Yani şimdi...
0: Var. Bence 20 milyon insan var.
1: Yani lüks yaşayan.
0: Yani... Ultra lüks değil mi? Avrupa Birliği seviyesinde yaşayan. Yani, bakın vize ağlaması var değil mi? Bunu görüyor. Avrupa vize vermiyor, şey vize bilmem ne. Ya bu kadar pahalılığın olduğu bir yerde nasıl insanlar bu kadar yurt dışına çıkabiliyor madem? Yani, demek işte, ki bir kesimin bir zenginliği var.
1: Şöyle bir şey mesela turistik tatile çıkacaklar. Yani bunu söylemek de ne kadar doğru bilmiyorum ama giden tüm arkadaşlar yani yurt dışına giden arkadaşlar gittikleri yerde çok daha ucuza tatil yaptığını söylemeye başladılar. Yani bu da bunu dillendirmeyi bile sevmiyorum.
0: Ya bu doğru ama burada da bir ayrı bir şey açmak lazım. Belki başka bir gün konuşuruz bunu da ama kısaca şey yapayım. Şimdi İtalya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın ünlü tatil yerlerine gittiğiniz zaman Bodrum ayarında fiyatlar. Şimdi bizde tatil deyince Bodrum'a ve Antalya'nın belli yerlerine gitmek akla gelince oralar zaten Türkiye'nin artık şey yerleri olmuş. Yani evet. Ben Fethiye'deydim mesela, açık söyleyeyim, Kurban Bayramı'nda bir turla gittik filan. 2000 liralık bir otelde kaldık geceli. Böyle şey küçük yerdi bizim bütçemizi. Gittik belediyenin bir tane çay bahçesi vardı, orada bir şey yedik ufak bir yerde. Yani normal fiyatlarla döndük. Ama sen şimdi Bodrum'un bilmem neresindeki bilmem ne şeyinde ben şu lahmacun oraya gideceğim diyorsan orada başka bir şey var. Şimdi bizim vatandaşımız da bazı şeylere belli adisyonlar görüyorum. Yani adisyonun içine bakıyorsun öyle içecek fiyatları var ki onlar zaten lüks. Evet. Yani onları yani 100 tane bilmem ne içmiş falan.
1: Yok şey mesela diyelim ki,
0: ama genel itibariyle pahalılığımız da var. Yani Ruslar da söylüyor.
1: Daha doğru izlenen zaten turistlerin tercihi Türkiye'den yapması. Antalya bölgesinde ben baktığımda otellerdeki durumun pek iç açıcı olmadığını gördüm. Yani bakma rakamlar şöyle böyle diyorlar ama ben...

0: gördüğüm sahadaki manzara pek öyle gözükmüyor.
1: Belli yerler dolu, belli yerlerde boşluklar var. Ama mesela şimdi Türk vatandaşları da hep her şey dahil konuşuyorduk ya, her şey dahil bitirelim filan. Tam tersi, her şey dahil koruması altına girmeye başladı. En azından ne yiyeceğimizi içeceğimizi biliriz diyorlar.
0: Hayır, bir de dışarı gittiğin zaman o kadar çok şey var ki, bir de çocuklu mocuklu gittin. Çocuk her şeyi ister.
1: Tabii.
0: Yani karşılamaya kalksan yani otelden pahalıya da gelebilir.
1: Bazı yerlerde artık şeyle açıklanamayacak fiyatlamalar var. Onları da biraz sorduğumuz zaman işletmelere kiraya bağlıyorlar işte. Evet, orada yani. Da işletmeye bir şey diyemem. Kira diyor. Kira şeyim çok yüksek. Evet. Bir de diyor personelimi kaçırmamak için yüksek maaş vermek zorundayım diyor.
0: Orada da gitmiş önemli olsun da söyleyeyim. Turizm bölgelerinde ne yazık ki durumu kurtarmak için yani sıkıntı arttıkça ucuz personele yönelmişler. Ucuz personel de hizmette kaliteyi düşürmüş. Mesela işte diyelim ki konut meselesinde de tabii. Turizm bölgelerinde tabii. Bütün inşaatlar birçok yerde yarım kalmış vaziyette. Niye? Hı. Çünkü belli bir şeye göre yapmışlar. O olmasına bir artı bir var her tarafta. Genellikle Ruslara yönelik yapılmış. Şu anda Ruslar çekilince
1: tabii.
0: Onu bizim aile tipine bir artı bir biraz tuhaf.
1: Evet.
0: O nedenle birçok konutu müteahhit bitirmiyor. Niye bitirmiyor? Çünkü ben ton masraf edeceğim diyor, satamayacağım. Yani bina bitmişken boş duracağına yarım dursun diyor. O parayı başka yerde kullanırım mantığına gidiyor falan. Neyse. Evet yani sorun çok, çok. Dert. Her bir dokun bina iş durumu var. Ama
1: temel mantığı söylemiş olduk aslında. Devletin daha müdahaleci, daha evet. planlayıcı ve yol gösterici olması.
0: Evet, devlet ağırlığı, kamuculukla beraber özel sektörün yürümesi lazım.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki mevcut sorunları ve bu sorunların üretim, ihracat ve alım gücü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Recep Erçin, keyfi fiyatlamaların ekonomiyi kim kime ne tutturursa düzenine dönüştürdüğünü belirterek, devletin kritik sektörlerde piyasaya yön vermesi gerektiğini söyledi. Yüksek enflasyon, kur politikası ve jeopolitik tercihlerin ihracatı zayıflattığını belirten Erçin, Türkiye'nin erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik, özel röportaj.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte yaşanan yol verme kavgası, tehdit ve araçtan inerek saldırma görüntülerine yönelik ağır yaptırımların ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Resmi verilere göre trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Karayolları Trafik Kanunu'na yapılan değişiklikle birlikte trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bunun yanı sıra söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 günlüğüne geri alınıyor. Yasal düzenlemenin ardından denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafik şiddeti görüntülerinin akabinde konuyu bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara hızlı müdahale edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Alınan tedbirler sahaya da yansıdı. Polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl 27 Şubat-28 Temmuz döneminde kaydedilen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının sayısı 4806 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aynı dönemde ise bu sayı 2328'e geriledi. Böylece trafikte yaşanan asayiş olaylarının sayısı bir yılda 2478 azaldı. Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılmasının ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olayları geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. Dünyanın en iyi 3000 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi. Hacettepe listenin 585. sırasına yerleşerek Türkiye'den en iyi derece yapan üniversite oldu. Dünyanın ilk 3000 üniversitesinin sıralanması için makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği olmak üzere 6 gösterge yer aldı. Buna göre göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3000 üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu. Türkiye'den 500 bin arasına 13 üniversite girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Dünya sıralamalarında Hacettepe Üniversitesi'ni takip eden üniversiteler şöyle: İstanbul Teknik Üniversitesi 710. Ankara Üniversitesi 748. Gazi Üniversitesi 824. Koç Üniversitesi 832. İstanbul Üniversitesi 890. Ege Üniversitesi 891. Atatürk Üniversitesi 894. ODTÜ 936. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958. Yakın Doğu Üniversitesi 971. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 977. Yıldız Teknik Üniversitesi 981. Ayrıca URAP Dünya sıralamasında ilk 3000 üniversite arasında Türkiye'den toplam 128 yüksek öğretim kurumu yer aldı. ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci olan üniversite ABD'den Harvard Üniversitesi oldu. Çin'den Zhejiang Üniversitesi ikinci, aynı ülkeden Shanghai Jiaotong Üniversitesi üçüncü, Tsinghua Üniversitesi dördüncü, İngiltere'den College London Üniversitesi beşinci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi altıncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi yedinci, Çin'den Peking Üniversitesi sekizinci, ABD'den Stanford Üniversitesi dokuzuncu, Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi 10. olarak sıralamaya girdi. Böylelikle Çin ilk 10'da 5 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i ikişer üniversiteyle ABD ve İngiltere, bir üniversiteyle Kanada izledi. Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Onu sırasıyla İTÜ, Ankara, Gazi, Koç, İstanbul Üniversitesi, Ege, Atatürk Üniversitesi, ODTÜ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yakın Doğu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Yıldız Teknik takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. ABD-İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Ayrıntılar bültenimizde. Sıcak bir gelişmeyle bültene başlayalım. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihale, fesat, karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli sabaha karşı tutuklandı. Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı. Tip milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Cumhurbaşkanı'na tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada saldırıların Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Filistinlere barış iradesi taşımadığını ortaya koyduğu belirtildi. Bakanlık Netanyahu'nun amacının Filistinleri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barışla istikrarı engellemek olduğunu ifade etti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Kastamonu'nun Tosya ilçesine meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, iki kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Sürecin önemli ayağını oluşturan yasa teklifinin gelecek hafta partilerin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir.
1: Dış gündemle devam edelim. ABD-İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Şu anda yaptığımız şey onlarla müzakereler yoluyla görüşmek. Öğleden sonra başlayacak ve sonra neler olacağını göreceğiz. Yorumunu yapan Trump, bir anlaşma yapmak ve birçok insanın hayatını kurtarmayı çok istediğini söyledi. Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Helikopterdeki iki kişilik mürettebatıda ulaşılırken o kişilerin bilinçlerinin kapalı olduğu belirtildi. Pakistan'da bombalı saldırı gerçekleşti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunya eyaletinde düzenlenen bir mitinge yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi. 24'ten fazla kişi yaralandı.
3: Ekonomi.
1: Türkiye ve Irak arasındaki dev anlaşmada imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketleri SOMO ve NOK arasında petrol boru hattının etkin kullanımı için bir yıllık anlaşma imzalandığını, günlük 750 bin varili kapasite düzenlenmesinin hayata geçirdiğini bildirdi. Kritik teknoloji ihracatı 56 milyar dolara aştı. Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluşan kritik teknoloji ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 56,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 4,4 milyar dolar olan yüksek teknoloji ürün ihracatı bu yılın ilk yarısında da 4,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırmış oldu. Söz konusu ihracat geçen yılın aynı dönemine göre de %3,3 artış gösterdi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenmekte 33 derece, İstanbul az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya az bulutlu ve açık 32, Trabzon parçalı ve yer yer çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 44 derece.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %20'lik sakin bir trafik var. Yakı olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %22, Anadolu yakasında %17'lik bir trafik yoğunluğu mevcut. Köprülere baktığımızda yoğun olan yerlere Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Elmalı'da yavaş yavaş trafiğin arttığını belirtelim. Çamlıca ve Altınizade'de trafik yoğunluğunda araçlar yavaş yavaş dur kalk yaparak ilerlemekte. Diğer taraftan bakım onarım çalışması ve trafiği etkisi yüksek olan bir yerle hemen devam ettiğimizde İstanbul Valiliği kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yönüne 3-4-5 Ağustos tarihinde gece 1 ila sabah 5 saatleri arasında trafiğe kapalı olacaktır. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı başlıyor.
2: ...3 Ağustos 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, dahası güzel, serin bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatim de 07.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta her sabahki gibi anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz örneğin Sputnik Türkiye Telegram ya da X üzerinden @radyosputnik.tr bu adresi takibe, bu kanalları takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de yine X ve Instagram üzerinden @güçlüozgan, birleşik ve küçük harfle güçluozgan noktasız yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0-500-61-66-56 tekrar ediyorum. 0-505-171-66-56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Çerçeve yasağı ile ilgili açıklamalar arka arkaya geliyor. Aslına bakılırsa anlatıyoruz, haftalardır, aylardır burada konuşuyoruz. Hem malumun ilanı hem de aslında neler oluyor diye sorduran açıklamalar geldi arka arkaya. Ona geleceğim ama sevgili Serkan da az önce haber bülteninde aktardı. Ben de o son dakika bilgisini programa başlarken aktarayım sizlere. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı bu sabah itibariyle. Dün gece itibariyle dün gece mahkemeye çıkarılmıştı. Kendisiyle birlikte toplamda 54-55 kişi Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon sonrasında bu sabah saatlerinde mahkeme kararını verdi. Söylediğim gibi Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil toplamda 40 kişi tutuklandı. Bu bilgiyle başlamış olalım. Eğer avukatlarından, eğer partiden bir açıklama gelirse elbette program içerisinde zaten CHP'yi ve yeni partiyi konuşacağımız, tabii ki kaçamıyoruz bunlardan, o bölümler olacak. O bölümlerde o açıklamaları, o bilgileri, o yorumları da sizlerle paylaşalım. Ama biz gelelim esas bu hafta içerisinde konuşacağımız konuya. Artık daha ete kemiğe bürünmeye başlıyor ya da başlayacak galiba, böyle söyleyebiliriz, böyle yorumluyorum ben gelen açıklamalar itibariyle. Neden böyle ifadeyi kullandım, bunları anlatacağım. Çünkü DEM Parti'den, CHP'den açıklamalar var. İçeriğin, çerçeve yasanın içeriğinin tam olarak belli olmadığı, hani yumurta kapıda, değil mi, böyle tanımlayabiliriz herhalde. Ama şu dakika itibariyle ben meclisteki isimlerin, yani o yasayı oylayacak isimlerin bu tasarıyla ilgili, yasa tasarısıyla ilgili bir bilgisi olmadığını öğreniyorum. Ben tabii ki bunu da size aktarıyorum. Yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuya dair açıklamalarda bulundu. Dilerseniz önce meclis başkanına bir kulak verelim, arkasından az önce söylediğim detayları sizlerle paylaşacağım.
3: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. olacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecek.
2: Meclis Başkanı'nın bu açıklamalarında benim dikkatimi çeken konu, bölüm daha doğrusu, ifadeler ne oldu biliyor musunuz? Ortak teklif, ümit ediyorum ki bütün partilerin desteğiyle meclis gündemine gelecektir cümlesi. Neden bunu kullandım biliyor musunuz? Bakalım şöyle bir meclise ne oluyor ne bitiyor. Önce yani meclisten gelen açıklamalar ya da partilerden gelen açıklamalar bize neyi gösteriyor? Ya da şöyle söyleyebiliriz, haftalardır, aylardır, bir yılı aşkın süredir daha doğrusu bizim aslında söylediklerimizin de sağlamasının yapıldığını görüyorum, üzülerek görüyorum doğrusu bir yandan da. Bu neden? Çünkü hepimizin hayatını ilgilendiren bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz değil mi? Demokratikleşmeden bahsediliyor, terörün bitmesinden bahsediliyor. Gayet umut verici kavramlar ama mecliste soru işaretleri var. Meclis demişken MHP lideri Devlet Bahçeli örneğin haftalardır bu konuya dair bir sessizlik içerisindeydi. Grup toplantılarında konuşmuyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıyordu. Diğer partililer konuşsa da Bahçeli bu sürecin mimarı, başlangıç aşamasını, başlangıcında nasıl söyleyelim, temeli atan isim olarak tanımlanabilir herhalde. Devlet Bahçeli'nin bir sessizliği vardı. Bozdu o sessizliğini tam da Numan Kurtulmuş bu hafta içerisinde meclis gündemine bu düzenleme gelecek dediği gün Bahçeli de bu sessizliğini bozdu. Süreçte çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması konusunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte olunduğunu söyledi Devlet Bahçeli. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini de ifade etti. Aslında tam da dediğim gibi bizim bu ifadelerimizi, yorumlarımızı da doğrulayan bir açıklama. Şimdi bakın mesela, bak DEM Parti'den başlayalım dilerseniz. DEM Parti'den iki hatta üç açıklama birden geldi. Tülay Atimoğulları, DEM Parti eş genel başkanı, dedi ki Kürt sorununun çözümü kapsamında çıkması beklenen yasadan hakkında konuşurken İmralı'da oluşan mutabakatın yasaya yansımasını beklemekteyiz dedi ve ekledi. Aksi durumda bu yasa hukuka hizmet etmez, beklentiyi karşılamaz, geçiş döneminde oynaması gereken rolü oynamaz, sadece ve sadece kağıt üzerinde kalır cümlesi önemliydi Tülay Hatimoğulları'nın. Bir başka açıklama mesela DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. O da çerçeve yasayla ilgili konuştu ve dedi ki dikkat, tekrar dikkatinizi çekiyorum, istişareler sürüyor. Farklı yaklaşımlar söz konusu, gözetilmesi gereken en geniş siyasal uzlaşıyla bu yasanın son hazırlıklarının tamamlanması gerekiyor dedi. Sadece bu mu? Hayır değil. Bakın şöyle bir bakıyorum, bu konu hakkında konuşan isimler arasında daha başka kişiler de var. Mesela yine DEM Parti üzerinden eğer biz bunu konuşacaksak Cengiz Çandar, DEM Parti milletvekili dedi ki taslağın şu ana kadar yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın, İbrahim Kalın ve Öcalan ve süreci yürüten sınırlı sayıdaki isim tarafından görüldüğünü belirtiyor Rudav'a verdiği röportajda. Haftaya meclise, yani bu hafta içerisinde gelecek ve gördüğünüz gibi hani benim görebildiğim kadarıyla DEM Partililer de konuya dair bizler gibi aslında böyle bir soru işaretleriyle bakıyorlar bu süreci. Ya daha doğrusu süreci tam olarak ne olduğunu, ne bittiğini de bilmiyorlar. Sadece bu mu? Hayır değil. Mesela CHP'den benzer bir açıklama var. Günaydın'dan, CHP'li Günaydın'dan bu açıklama geldi. O da grup başkan vekili, yeni partinin, düzeltiyorum, bu hataları yapıyoruz, özür dilerim. Hala CHP yeni parti ayrımı konusunda kafalarımız karışık. Tekrar özür diliyorum. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın dedi ki süreç yasasının meclise gelmesi ya da getirilmesi ya da oyalanma döneminin sona erdirilmesi gerekiyor dedi. Altını çizerek ifade ediyorum dedi. Türkiye'de adil ve onurlu bir barışın tesisi gerekiyor ama dedi gelecek yasa teklifinin İçeriğini kimse bilmiyor. Bakın bu büyük bilinmezlik içerisinde yani siyasilerimiz de bu konuda soru iş, tıpkı bizler gibi. Yani bizden bir farkları olması gerekiyor değil mi? Bu süreç içerisinde siyasilerin neden? Bu isimler kapalı oturumlarda, açık oturumlarda, o komisyonlarda, tam da bu adını andığım, zikrettiğim isimler mecliste, o komisyonda bir araya geldiler. Yasa hazırlanacaksa ya da meclisin gündemine gelecekse neden şu an itibariyle meclis içerisinde değil de hala işte Cengiz Çandar'ın iddiaları enteresan. Hani İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanı'nı işaret ediyor ya da işte İmralı'yı işaret ediyor. Kafalarda gerçekten soru işaretleri var, var. Bu bir şekilde şeffaf ilerletilmek zorunda bu süreç. Hep söylüyorum, hani doğmamış çocuğa tamam eyvallah, buna da itirazımız yok, ama hayatımızı bu kadar yakından ilgilendiren bir mevzu, bir mesele, bir yasal düzenlemenin sadece işte ne zaman kapanacak? 3 gün sonra meclis kapanacak, 6'sı diye işaret edilmişti. Bu süreç içerisinde yani bir böyle hızlıca, jet hızıyla meclisten geçirilmesi gündemde. O zaman neyi tartışacağız ya da bizim temsilcilerimiz mecliste, milli iradenin değil mi yansıdığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizim temsilcilerimiz orada bu konuda bir endişe, bir fikir, bir görüş ayrılığı varsa bu nasıl giderilecek? Vallahi bilmiyoruz bunu, işte bu bilinmezlik içerisinde ilerliyoruz. Bu arada Öcalan dedim ya da İmralı dedim az önce, terör örgütü liderini ziyaret etti DEM Parti heyeti dün itibariyle. Bir açıklama geldi mi? Hayır, bir açıklama gelmedi, onu söyleyeyim. Bugün içerisinde DEM Parti heyetinin, ki Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı heyeti, DEM Parti'nin İmralı heyeti biliyorsunuz, bu isimler yer alıyordu. Bu isimlerin gün içerisinde bu görüşmeyle ilgili bir açıklama yapmaları da bekleniyor. Bunu da hatırlatalım, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Başka bu konuya dair ve bu kadar bilinmez içerisinde var mı aktarabileceğim bir başka başlık? Şöyle bir bakıyorum ama yok gibi görünüyor. Bunu da şöyle bir bakıyorum. Hayır, yok bu konuya dair aktarabileceğimiz başka bir başlık yok. Bir not sadece ileteyim, gündemden tamamen bağımsız bir konu. Geçeceğim biraz sonra günlük siyasette ne oluyor, siyasetin günlüğünde neler oluyor sevgili Simge, birazdan geçeceğim. Ama oradan önce sadece bir bilgi, İstanbul'da trafikte olan dinleyicilerimiz için biliyorsunuz valilikten bir açıklama vardı. 3-5 Ağustos tarihleri arasında, gece 1 ile 5 arasında saatleri arasında köprü, bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacaktı. Dün gece bir belgesel çekimi, Asırlık Gece adlı bir belgeselin çekimi için, hani bir not aklınızın bir kenarında kalsın. Dün gece 1 ile 5 arası sabaha karşı o saate kadar, 5'e kadar kapalıydı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da işte eski adıyla Boğaziçi Köprüsü. Bu uygulama bugün ve yarın da devam edecek. Gece 1 ve 5 saatleri arasında şu an trafikte ya da o saatlerde trafikte olan dinleyicilerimiz açısından bir hatırlatma olsun. Bunu da aktarmış olalım ve Simge, hadi devam edelim.
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
2: Siyaset demişken, işte Demirel'i de hatırlıyoruz. Siyaset demişken, siyasetin, günlük siyasetin ya da siyasetin günlüğünde neler var? Kısaca onlara da bakalım isterseniz. Mesela transferler devam ediyor. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları, Tuzla örneğin, Çekmeköy ya da Şile belediye başkanları da hafta sonu itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transfer oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Bu isimlerin rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Dikkat çekici bir tablo. Bu transferler çok konuşuluyor. Daha belli ki önümüzdeki dönem itibariyle sadece belediye başkanları özelinde değil, milletvekilleri özelinde de, ki onu da aktaracağım sizlere, bu transferler, bu geçişler devam edecekmiş gibi görünüyor. Bunlar hep, özellikle meclisteki transferlere bakarsak, bunlar hep anayasa değişikliği, öyle söyleyeyim size, sürecin oraya doğru ilerlediğini bize gösteren başlıklar. Tabii İstanbul'da bu 3 belediyenin de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişiyle birlikte enteresan bir denge de oluştu. Nedir o denge? 26 ilçe kazanmıştı biliyorsunuz 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve kendi tarihi açısından da önemli bir zafer olarak tanımlanıyor bu. Ama şimdi ne oldu? Son dönemde yaşanan tutuklamalar, kayyum atamaları ya da transferlerin ardından ne oldu biliyor musunuz? 18'e geriledi. CHP İstanbul belediyeleri açısından, İstanbul'daki ilçe belediyeleri açısından söylüyorum. İki ilçe belediyesine biliyorsunuz kayyum atanmıştı. Böylece bu rakam enteresan. AK Parti'nin belediye sayısı İstanbul açısından bakılırsa 19'a yükseldi. Yani bir anlamda CHP'yi de geçmiş durumda, bunu aktarmış olalım ve devam edelim. Şöyle Özgür Özel'in tabii yorumları da yok mu bu konuya dair? Elbette eleştiriyor geçenleri, ona söylenecek bir şey yok. Bu işi fevkalade sıkıntılı, sorunlu ve aslında suçüstü durumu olarak görüyorum cümlesini kullandı. İşte Tuzla, Çekmeköy belediye ve başkanlarının AK Parti'ye geçişiyle ilgili olarak. Tabii bir not sadece, hani şey konuşuluyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi açısından mesele çok tartışılıyor. Cemil Tugay meselesi, AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi? Yaptığı açıklamalar Cemil Tugay'ın, tabii bilemiyoruz, siyasette 24 saat çok uzun bir süre ama böyle geçmeyecekmiş gibi bir hava da var ama net bir ifade yok, onu söyleyeyim. Tam bir siyasetçi açıklaması geliyor Cemil Tugay'dan. Ama mesela Özgür Özel şunu söyledi, tam bu tartışmalarla ilgili olarak, Cemil Tugay ile ilgili: AK Parti kazanamadığı bir ili şantajla transfer etmeye yedirirse ömür boyu böyle bir travmayı üzerinde nasıl taşırlar? Bunların hesabını yapmaları gerekiyor cümlesini kullandı. Hep söylüyorum, yeni partiden, yine CHP mi dedim? Kusura bakmayın. Yeni partiden gelen hep bu açıklamalara, totaline bakılınca da böyle bir duyumları olduğu ya da bu yönde bir endişeleri oldu, bu yönde endişeleri olduğuna dair ifadeler hep böyle. O yuvarlak ifadeler içerisinde hep bunlar varmış gibi geliyor bana. Neyse, biz tabii niyet okumayalım ama bir şekilde siyaset deyince de ne yapalım? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak zaman zaman niyet okumak mecburiyetinde de kalıyoruz. Ama niyet değil, bir gerçeklikten bahsedeceğim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın biliyorsunuz tutuklanmıştı yine Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle. Önce gözaltı, arkasından da tutuklandı kendisi Çorlu'da. Çorlu'da cezaevine gönderildi ama orada enteresan bir süreç yaşandı. Çorlu Karatepe Y tipi cezaevinde şu an itibariyle, ama avukatları mesela açıklama yaptılar, o şaşırtıcıydı. Hangi cezaevinde olduğu belirsizdi. İlk böyle birkaç saat zannediyorum böyle bir tablo ortaya çıktı. Önce Silivri, ardından Bakırköy kadın cezaevi bilgisi verildiğini söylediler yaptıkları açıklamada. Sonra bir bakıyoruz ki Sinem Deletaş nerede? Çorlu'daki Karatepe Y tipi cezaevinde tutuklu bulunuyor. O cezaevini hatırlatmak istiyorum. Çok kamuoyunda tartışıldı. Bir gün daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde aktarırım size. Hatta geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu'nun cezaevleriyle ilgili bir raporu vardı. O toplantıya da gitmiştim, o raporun açıklandığı toplantıya. Bu Karatepe Y tipi cezaevi için ilginç ifadeler var orada, onu da konuşacağız. Kuyu tipi cezaevi evi olarak tanımlanıyor bahsettiğim o nokta. Tabii İstanbul dedik, işte tutuklamalar dedik, belediyeler dedik. Şöyle bir adım geriye çekilelim isterseniz. Tamam, bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Şu an itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? İstanbul özelinde 31 Mart seçimlerinde anlatmıştım, 27 belediye ve belediye başkanları vardı CHP'nin. Peki sonraki süreçte ne oldu? Şöyle aktarayım size. Operasyonlar, düzenlenen operasyonlar, 31 Mart 2024 sonrasında ortaya çıkan tablo. Kaç belediyeye operasyon düzenlendi biliyor musunuz? Toplamda 16 belediyeye geride kalan süreç içerisinde operasyon düzenlenmiş oldu. Peki İstanbul'da seçilmiş kaç, İstanbul özelinde söylüyorum bunu, kaç belediye başkanı şu an itibariyle cezaevinde? İşte Gazi Osman Paşa, Avcılar, tabii ki Ekrem İmamoğlu vesaire, bu isimleri de toplayınca 13 belediye başkanının şu an itibariyle cezaevinde olduğunu söyleyelim. Toplamda 5 belediye el değiştirdi. İşte o belediye başkanları tek başlarına tabii istifa etmiyorlar, işte ya da tutuklananlar mecliste, belediye meclislerindeki isimlerle beraber ayrılıyorlar ki biz bunu işte Tuzla'da vesaire gördük hafta sonu itibariyle. Bu süreçlerde, operasyonlar sürerken de 5 belediyenin, Esenyurt, Şişli, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa ve Beykoz'unda el değiştirdiği bilgisini de sizlerle paylaşalım ve devam edeyim. Birkaç başlık daha var, size aktaracağım. Şu

0: Gürsel Tekin'e soruldu. Gürsel Tekin'in cümleleri dikkat çekici. Bir kulak verelim Gürsel Tekin'e.
1: Değerli arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, hepinizin gazetelerinde hukukçularınız var, köşe yazarı hukukçularınız var, ne bileyim en azından tanıdığınız, bildiğiniz, kurumlarınızın avukatları var. Biz sonuç itibarıyla çare heyeti olarak mahkeme tarafında gelmişiz. Yani ancak geçen hafta ne zamandı bizim mahkeme? Galiba 10 Temmuz'da. 10 Temmuz'da mahkeme vardı. 10 tam Temmuz'daki mahkeme 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. O konuda hiçbir sorun yok. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin genel başkanıyla en ufak bir sorunumuz yok.
0: Yani sorun yok deniyor ama mesela İsmail Saymaz'ın bir sosyal medya hesabı var ki hani CHP içerisinden bilgi alan isimlerden, gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi İsmail Saymaz. O da diyor ki hafta sonu itibariyle CHP'nin MYK toplantısında İstanbul İl Başkanlığı'na Mehmet Ali Yüksel'in atanacağını bizzat Kılıçdaroğlu açıkladı. Hatta MYK üyeleri de bu açıklamaya şaşırdılar. Hiçbirinin bu gelişmelerle ilgili bilgisi de yoktu şeklinde bir yorumu da var. Sadece yorum değil, bir de şöyle bir bilgi, Kılıçdaroğlu'nun cümleleriyle ilgili bir bilgi paylaştı İsmail Saymaz. Tırnak içinde aktarıyorum, Kılıçdaroğlu'na vurgu yaparak şöyle demiş Kılıçdaroğlu MYK üyelerine: İstanbul'da bir dağınıklık var, toparlanması gerekiyor. Bu görev için de Mehmet Ali Yüksel'i düşünüyorum. Gençlik kollarından gelen tecrübeli bir arkadaşımız. Yani şöyle değerlendirebilir miyiz? Kayyuma karşı mücadele içerisinde CHP içinde ilginç bir süreç ilerliyor. Takip edeceğiz elbette bu söylentiler, bu ifadeler ne kadar doğru ne kadar değil. İşte Gürsel Tekin'in işaret ettiği Ekim'e kadar da, Ekim 10 Ekim'di değil mi? Arkadaşına da soruyor, yandaki arkadaşına, kendisinin mahkeme tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Bakalım o süreç sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Ve milletvekili transferleri, ona da bir not, hep diyorum bunu, bunların hepsi aslında anayasa değişikliği. Yani bu parantezde bütün bunları da okumak gerekiyor. Aksi takdirde bir mantığı yok. Mesela yani Ümit Dikbayır İYİ Parti'den biliyorsunuz seçilmişti, arkasından hani Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği Özgür Özel'i överek, gerçekten büyük övgü sözcükleriyle Özgür Özel'e, hani bu ülkede bu liderlere yönelik olarak vekillerin kullandığı ifadeler, kendilerini çok bağlayan ifadeler kullanıyorlar. Hani hep söyleriz bunu, lider siyaseti yapılıyor Türkiye'de, hepimizi rahatsız eden bir durum. Ama aynı zamanda bu açıklamalar onları da bağlıyor tabii. Neden bağlayıcı diyorum? Çünkü kendisi CHP'den de istifa etmişti, hatırlayınız değil mi? Şimdi Ümit Dikbayır'la ilgili olarak yine bir değişiklik, bir partiye geçeceği yönünde iddialar var. Hatta gün de veriliyor, 14 Ağustos'ta. Kendisi de bunu söyledi. Yani Serap Belavucuklu arıyor kendisini ve doğru kabul ediyor bunun böyle olduğunu. 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağını da öğreniyoruz. Neden ben bu konuya girerken, hani vekiller giderler gelirler, bu artık hani vakaya adi, tamam, ona bir şey söylemiyoruz. Söyleyeceğimizi zamanında söyledik zaten. Siz de, sizin de az çok neler düşündüğünüzü bu konuyla ilgili biliyoruz, tahmin ediyoruz. Şöyle bir tablo: 2023 seçimlerinde parlamentoya 268 vekille girmişti Adalet ve Kalkınma Partisi. Bugün 277, dikkat, milletvekili var. Dikbayır, Ümit Dikbayır da geçerse 278'e ulaşıyor bu rakam. İşte DEM Parti, MHP, diğer işte partiler, bunları da eklersek bir 400 vekile doğru, doğrudan anayasa değişikliği için 400 vekile doğru bir gidiş isteği var. Siyaset şimdi patinaj yapıyor bu konuda ama hani o patinaj sonrası bu ivmeyi kazanır mı? Adalet ve Kalkınma Partisi açısından söylüyorum. Yani göreceğiz. 400 zor gibi görünüyor ama en azından şuraya doğru gidiliyor. Referandumla değişiklik için 360 vekile doğru hızla ilerliyor meclis içindeki dengelere bakarsak. Hep söylüyorum bunu. Burada dikkat çeken konu ne? Burada dikkat çeken konu anayasa değişikliği, milletvekili transferi, milletvekili geçişi diye konuşulduğu zaman benim okumam bu yönde. Ben hep bu parantezde okuyorum bütün bu haberleri, bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Siyasete dair, siyasetin günlüğüne dair sizlerle paylaşabileceğim başlıklar bunlar. Bir müzik arası vereceğim ama müzik arasına gitmeden önce sevgili Simge, kızma bana, not. Tabii ki bugün de müzik listemizi kim hazırladı? Sevgili arkadaşım Ozzy hazırladı. Hangi grup? AC/DC'den şarkılar dinliyoruz, parçalar dinliyoruz.

0: Neden? Çünkü 3 Ağustos tam da bugün 1979 AC/DC'nin hala dinlenmeye devam edilen o albümü Highway to Hell yayınlandı. İlk albümünden o albümünden bahsediyoruz. 73 yılında Avustralya'da ikonik biliyorsunuz gitaristi Angus Young ve kardeşi Malcolm Young tarafından kurulmuştu AC/DC. Kendi deyimleriyle rock and roll grubu olarak AC/DC bugüne kadar kaç albüm? Toplamda 20 albüm yayınladı. Ben Scott, grubun vokalisti 1980 yılında alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetmişti. İşte Highway to Hell'de Scott'ın hayatını kaybetmesinden önceki son albümüydü. İşte bu albümden seçtik. 2026'da dikkat şunu da söyleyeyim, hani 79'dan bahsediyoruz. 2026 bu yıl Eylül ayına kadar devam edecek olan Amerika ve Kanada'yı kapsayan bir turnesi var AC/DC'nin. 13 stadyum konserinin biletleri, bilet ararsanız bulamazsınız onu söyleyeyim. Konserinin biletleri şimdiden tükenmiş durumda. Bu notlarda bugün listeyi, müzik listemizi bugün de hazırlayan, bizlerle paylaşan sevgili Ozi'nin notlarıydı. Kendisine de teşekkür edelim ve müzik arasına gidelim.
1: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zaman'la hoş geldiniz bir kez daha. Az önce milletvekili transferlerini konuşurken de dedim ya, hani bunları hep anayasa değişikliği perspektifinden okumak gerekiyor. O parantezden okumak gerekiyor demiştim. Bakın dinleyicimiz Ayşe Hanım da, Ayşe Celep de her sabah bizimle. Buradan tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Şu ne hissiyatını paylaşmış bizimle. Gerçekten de böyle değil mi bu milletvekili transferleri vesaire gündeme gelince hep ne hissediyoruz? Ne diyor Ayşe Hanım? Oylarımın çalındığını düşünüyorum diyor. Gerçekten de vekillerin belediye başkanları için de aynı durum geçerli elbette. Hani aldıkları oylara daha sadık olmalarını bekliyoruz hepimiz ama maalesef ortaya çıkan tablo, yaşadıklarımız, bu transferler bugünün meselesi değil. Daha 70'li yıllara kadar ben sizi götürürüm. 80'li yıllar, 90'lı yıllar, bunları hep biz gördük. Siyaset içerisinde hani olağan tablo bu ama alışıyor muyuz? Vallahi hiç alışmak gerekmiyor. Alışmamızı da beklemesin hiç kimse diyelim ve hadi Simge devam edelim.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Halkımızı görelim diyoruz da görünmeyen bir kesim var. Günlerdir Ankara'da bekleyiş içerisindeler. Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve erbaşlar, er statüsündeki gaziler yaklaşık 3 haftadır, 3 haftayı da geçti. Ankara'da Güven Park'ta bir oturma eylemi düzenliyorlar. Oturma eylemindeler. Haklarını günlerdir anlatıyoruz, günlerdir konuşuyoruz. Sadece bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hani biz görüyoruz, onu söyleyelim. Halkımızı biraz görmek, evet biz biraz görüyoruz. Rütbeye göre değişen maaş ve sosyal haklardan doğan eşitsizliklerin giderilmesini talep ediyorlar. Erbaş statüsündeki gazilerin diğer askeri personelle eşit haklara sahip olmasını talep ediyorlar ve bu taleple Ankara'da Güven Park'ta bir oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. İstekleri şu, daha doğrusu beklentileri şu, evet siyasi partilerden destek ziyaretleri de oluyor. Biz de canlı yayında değil mi gazilerimizle konuştuk, konuk da alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz elbette ama orada ne oldu biliyor musunuz? Gazi Erdal Özdemir. 31 Temmuz'daki, yani bundan 3 gün önceki o oturma eyleminde rahatsızlanmıştı ve daha sonra da hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef gazimizin memleketinde hayatını kaybettiğini öğrendik. Rahmet dileyelim elbette, ailesine sabırlar dileyelim biz de. Bu arada peki siyaset dinliyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tam da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ne dedi bakan? Şehit yakınları ve gazilerle ilgili düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şu an hedef durumundaymış, sadece hedef boyutunda. AK Parti grubumuz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber meclis başkanlığına yakında bu düzenlemeyi sunacağız. Bu haftayı işaret etti. Hani bu çerçeve yasa vesaire tartışılırken bu hafta içerisinde bu konunun da yine meclisin gündemine diye söylüyorum bunu. İşte perşembe günü kapanacak meclis yanlış bilmiyorsam. Takvim uzatılmazsa bu 3 gün içerisinde bakalım Ergazi ve şehit yakınlarının beklentileri karşılanacak mı? Hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz bu süreçte. Ve cezaevleri ve cezaevlerinde bulunan tanıdıklarımız, tanıdığımız isimler. Neden bahsediyorum? Bakın, bir sadece bilgi aklımızın bir kenarında bulunsun. Ekrem İmamoğlu 504 gündür. Deniz Göktaş, çok unuttuk değil mi? Çok tartıştık bir dönem. Günlerce konuştuk Deniz Göktaş'ı. 31 gündür. Merdan Yanardağ gazeteci 281 gündür. Tayfun Kahraman 1565 gündür. Mine Özer'den 1565 gündür. Ve Ali Çağatay 39 gündür cezaevindeler. Ali Çağatay ile ilgili mesajlarınız geliyor. Görüyorum buradan. destek mesajlarınız geliyor. Biz de elbette söylüyorum bunu her seferinde, kendisiyle paylaşıyoruz. Tutuklu gazeteciler, az önce söyledim, Merdan Yanardağ ve Ali Çağatay'ı ziyaret etti. Yeni partili Utku Çakır Özer Silivri'deydi. Silivri'deki Marmara cezaevini ziyaret etti. İki ismin, iki gazetecinin kendisine ilettiği mesajları dün paylaştı. Şöyle söylüyor. Örneğin Merdan Yanardağ, hem casusluk davası hem de belediye başkanları yönelik yürütülen operasyonlar şunu gösteriyor: artık demokratik ve siyasal mücadele suç sayılıyor bu ülkede ifadesini kullanmış Merdan Yanardağ. Sevgili Ali Çağatay da demiş ki yeni partili Utku Çakır Özer'e, ki Utku Çakır Özer de bir gazetecidir. Yani siyasete girmeden önce de bizim mesleğimizi, meslek büyüğümüzdür elbette. Onu da hatırlatayım. Ali Çağatay da ilk defa bir gözaltı ve tutuklama yaşıyorum diyor. Bir tweet attım diye 1,5 aydır cezaevindeyim. Şimdi adli tatil var denerek iddianamemin geciktirilmemesi gerekir. Bir an önce iddianamem yazılsın ve yazılsın ki hakim karşısında kendimi savunayım cümlesini kullanmış sevgili Ali Çağatay da. Kim kurmuş bu cümleyi? Kendisini cezaevinde ziyaret eden yeni parti milletvekili, yeni partili Utku Çakır Özel'e. Hani son bilgi sevgili Ali Çağatay ile ilgili budur. İşte ne zaman sona eriyor Ali Çağatay'ın işaret ettiği adli tatil? O da 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Burada tabii tutuklu bulunan isimlerin tamamının neredeyse beklentisi bu. Bir an önce iddianamenin yazılması, mahkeme heyetinin karşısına çıkıp kendi savunmalarını yapmaları. Bu Ali Çağatay'ın da seslendirdiği, dile getirdiği bir konuydu. Elbette biz de buradan bunu aktarmakta yükümlüyüz. Buradan bir kez daha kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi yürütelim. Ama bu arada yani merak eden dinleyeceğimiz için onu da aktarayım. Hani sağlık durumu vesaire, bununla ilgili de bir problem yok Ali Çağatay ile ilgili, onu aktarabilirim. Hem ailesiyle görüşüyorum, hem avukatlarıyla da tabii ki temas halindeyiz. Bu hani bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Mesela iki dikkat çekici soruşturma haberi geldi. Neden dikkat çekici diyorum? Başlık şu: iki soruşturma gerekçesi de şu: Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasından başlayalım dilerseniz. TİP milletvekili Sera Kadigil hakkında İzmir'de bir mitingde, İzmir'deki parti mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle, söylediğim gibi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlamasıyla re'sen bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Savcılığın açıklamasına bakıyorum. TCK 299'a ve 310'a, işte az önce bahsettiğim suçlamalar gündemde Sera Kadigil ile ilgili olarak. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit, re'sen soruşturma başlatılmış. Bir diğer isim, bu da önemli, çok gündemde olan, çok tanıdığınız bir isim. O da kim? Ertuğrul Özkök, gazeteci Ertuğrul Özkök. O da yine bir sosyal medyada kimdi? Bahar Feyzan. Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına bir röportaj vermişti. Orada kullandığı ifadeler, işte İspanya Franco dönemine göndermeler yaptığı o ifadeler nedeniyle benzer gerekçeyle yine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma var kendisiyle ilgili olarak. Sera Kadigil'in açıklamasını görmedim bu konuya dair, bu soruşturmayla ilgili, ama Ertuğrul Özkök, Bahar Feyzan Ertuğrul Özkök'ü arıyor bu soruşturma haberinden sonra. Yani Bahar Feyzan'la yaptığı röportaj nedeniyle tabii bu suçlama kendisine yöneltiliyor. Ne demiş Ertuğrul Özkök? 10 yıldır gittiğim bir müzik festivalindeyim. Hatta pazartesi günü çıkacak yazımda bu konu üzerine, bu festival 150 yıldır yapılan festival gibi bir detay da var paylaşımda nedense. Salı akşamına zaten bir biletim var. Döneceğim memleketimden, başka nereye gideceğim? Ayrıca programın tamamını izleyenler aksine diyor Ertuğrul Özkök, beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi ifadesini kullanmış. Kime? Bahar Feyzan'a. Bakalım bu soruşturmalar sonrasında, ilginç. Gerçi Sera Kadigil'in dokunulmazlığı var ama Ertuğrul Özkök bakalım salı günü geldiğinde, ülkeye döndüğünde nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalacak? Biz de elbette konuşacağız. Biz de elbette sizlere aktaracağız bunu. Takip ettiğimiz bir konu ve gündemimizde olan çok tartıştığımız bir dönem itibariyle iki soruşturmadan bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturması. Her adımı, her gelişmeyi sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Bir diğer konu da sanatçı Güllü. Güllü'nün ölümüyle ilgili bir iddianame hazırlandı. İlginç ifadeler, o tartışmaları bir dönem yaptığımız, o tartışmalara açıklık getiren savcılık iddiaları yer alıyor. Onları da size aktaracağım. Şöyle 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Gülistan Doku. O günden beri haber alınamıyor. Üniversite öğrencisi biliyorsunuz Gülistan Doku. Ve Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen bir soruşturma var ki şöyle söyleyeyim, hani aileyi çok tatmin eden bir soruşturma. Aile bireyleri de görüştü, hukukçularla da birebir temas halinde olduğumuz için bunu söyleyebilirim. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim, polis memuru vesaire gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Son gözaltına alınan kişi de o dönemde Gülistan kaybolduğu dönemde, ki artık Gülistan'ın öldürüldüğünü söylüyoruz biliyorsunuz. O dönemde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olan, bugünse daha doğrusu düne kadar Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan'ın tutuklandığını biz bu soruşturma kapsamında öğreniyoruz. Söylüyorum yani, hem görevden ayrılmış olan ya da görevde olan pek çok isim, sadece emniyetçiler değil, işte doktorlar, hemşireler, bilişim uzmanları değil mi, gözaltında şu an itibariyle de tutuklandı. Toplamda tutuklu sayısının da 28'e çıktığını söyleyebiliriz. Tabii tutuklanmaları, yine onu kenarda tutuyorum, tutuklanmaları suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Yargılama süreçlerini görmek gerekiyor ama yine de ortaya atılan iddialar, savcılıkların gündeme getirdiği başlıklar, itiraflar ya da ifadeler bize şunu gösteriyor. Burada gerçekten örgütlü bir yapıdan bahsedebiliriz ve izniniz olursa bu meseleyi bir kez daha tekrar edeceğim. Yani Gülistan'ın kaybıyla, sadece Gülistan Doku'nun kaybedilmesi için böyle bir yapı tek başına Gülistan için oluşturulamaz. Bakmak gerekiyor. Bu bir gazetecilik yorumudur, bir gazeteci yorumudur ama böylesine büyük çaplı bir organizasyonun, böylesine profesyonel bir organizasyonun sadece genç bir kızın kaybedilmesi için oluşturulabileceğini düşünmek biraz saflık olur galiba diye de ben kendi fikrimi, kendi yorumumu da eklemiş olayım ve devam edelim. Söyledim, Güllü soruşturması, bu çok dikkat çekici. Günlerce biliyorsunuz konuştuk ve kızı Tuğyan, söylemesi biraz zor, Tuğyan Ülkem Gülter için de çok sayıda iddia vardı biliyorsunuz. İddianame diyor ki bir numaralı sanık kendisidir. İki numaralı sanıksa yanında o sırada olay yaşandığında, yani Güllü o balkondan, camdan düştüğü anda yanlarında olan Sultan Nur Ulu ve Gülter'le ilgili olarak da, kızıyla ilgili olarak da savcılığın talebi ağırlaştırılmış müebbet oldu. İlginç detaylar, ilginç ayrıntılar var. Çok böyle hani o ölüm anına dair başlıklar değil ama mesela kızının olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösterdiği ileri sürülen çok sayıda mesaj ve tanık anlatımı iddiada yer alıyor. Mesela 3 tanık kızının, Güllü'nün kızının kendilerine annesini tırnak içinde bir gün camdan atıp öldüreceğim şeklinde ifade kullandığını 3 ayrı tanık beyan ediyor. Bir başka tanık yine şüphelinin annesi ya da kendisinden birinin öleceğine yönelik sözler sarf ettiğini geçmiş dönem itibariyle aktarıyor. İşte şüphelinin eski erkek arkadaşı K.E. örneğin yakınlarına gönderdiği mesajlarda bıktım bu annemden, işte gebersin, bu kadın ölsün, ölmüyor, ne zaman ölecek gibi ifadeler kullandığını öğreniyoruz biz. İddianame üzerinden elbette aktaracağım bilgiler, aktarabileceğim başlıklar bunlar. Şöyle bir yorum yapmış savcılık, kızının, Güllü'nün kızının, Tuğyan'ın olaydan yaklaşık 2 ay önce erkek arkadaşına annem birazdan kendini atıyor, dikkat edin, olaydan 2 ay önce annem kendini birazdan atıyor şeklinde mesaj gönderdiğini görüyoruz biz. Söz konusu iddianameden savcılık diyor ki, yorumu enteresan, bu mesajı şüphelinin eylemine ilişkin zihinsel bir hazırlık sürecinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriyorum demiş savcılığın iddiası ya da savcılığın iddianamede kullandığı ifadeler bu. Yani biz anlıyoruz ki, onu da tekrar edelim elbette, masumiyet karinesi, tamam bunları da görüyoruz ama savcılığın her, yani iddianamenin her ayrıntısında, her baş, neresine bakarsanız bakın, olayın yani Güllü'nün o camdan düşme olayının, ki o anda, tam o anda böyle son derece ayrıntılı şekilde iddianamede anlatılıyor. O evdeki işte ses kayıtları, o kameradan gelen, kameranın kaydettiği, bizim de değil mi duyduğumuz o ses kayıtlarının çözümleri de yapılmış ve o kamera kayıtlarından da işte çok fazla detay var. Savcılığın özetle anlatmaya çalıştığı şey iddianamede söz konusu olayın, ölüm olayının kızı tarafından, Güllü'nün kızı tarafından çok önceden tasarlandığı ya da planlandığı yönünde yorumlar yapılıyor. Tabi bu yorumlar sadece savcının değil, aynı zamanda bilirkişi raporlarına yansıyor. Bilim insanları da tabii ki bu iddianameye destek veriyor ve olay sonrasındaki işte kızının davranışları beraber, hep beraber bunlar değerlendirildiği zaman böyle bir tablo ortaya çıkıyor. İşte iddianamede de deniyor ki şüphelinin, yani Güllü'nün kızının tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor. İkinci sanık, dediğim gibi konuya girerken de söyledim, İkinci kişi olan, bu soruşturmada ikinci sanık olarak yargılanacak olan Sultan Nur Ulu'nun da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istenmiş bu kişiyle ilgili olarak da. Yani enteresan bir tablo, enteresan iddialar, bir, yani bunun bir dizisi bile çekilebilir, bunun romanı yazılabilir herhalde. Böylesine bir kötülük, eğer iddialar doğruysa, tekrar bunu söylüyorum, elbette bir yargılama süreci ortaya çıkacak. Ona bir şey diyemeyiz de, hani yine de akıl alır gibi değil. İnsan annesi için, herhangi birisi için nasıl böyle bir plan, nasıl böyle bir program yapar? Akıl alır gibi değil ama işte hayatın akışı içerisinde görüyoruz, öğreniyoruz biz de maalesef bütün bunları diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi haber merkezine gideceğiz. Bu kez Serkan Baştımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğreneceğiz. İkinci bölümde ben yeni başlıklarla sizlerle olacağım efendim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İsrail Savunma Bakanı İran'ın İsrail'e saldırması halinde ülkesinin sert karşılık vereceğini söyledi. LPG'ye zam geliyor. Ayrıntılar bültenimizde. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. İznik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, iki kişi yaşamını yitirdi. Bursa İznik'te içinde askeri personelinde bulunduğu otomobille karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve küçük kızı hayatını kaybetti. İkisi jandarma, 6 kişi yaralandı. Erzurum'da iki aracın karıştığı bir kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anından sonra ise sürücülerden biri diğerini darp etti. Söz konusu saldırgan sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek suçundan 180 bin lira ceza uygulandı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın İsrail'e saldırması halinde ülkesinin sert karşılık vereceğini söyledi. Katz, İran'ın böyle bir durumda yıkıcı bir darbe alacağını öne sürdü. Ayrıca hükümetin askeri başarılarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini belirtti.
2: Ekonomi.
1: LPG'ye zam geliyor. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve dağıtım maliyetlerindeki değişimler nedeniyle otogaza 4 lira 45 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının 4 Ağustos Salı gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hüdey ile bir araya geldi. Görüşmenin akabinde iki ülke arasında ham petrol boru hattının etkin kullanımı için bir yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak.
3: Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık. İki ülkenin 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz. Çok önemli bir boru hattı. Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor. Ve istiyoruz ki bu 1,5 milyon varil günlük kapasitesi olan bu hatlarımız bundan sonra tam kapasitede çalışsınlar ve Irak'tan gelecek petrolü belki ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden biz dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım.
1: Günlük araç kiralama sektöründe yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikle yalnızca gerekli yetki ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip işletmeler faaliyet gösterebilecek. Ana işi araç kiralama olmayan işletmeler sektörden çıkarılırken kiralama platformlarına da yeni kurallar getirilecek. Galatasaray özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maça çıkan sarı kırmızı ekip son 3 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı. Sezonu 5-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle açan Galatasaray sonrasında Avusturya kampında Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor Udinese'yi tek golle geçti. Bordo Mavililer yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı 3. ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. 33 derece. İstanbul az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 31 derece. İzmir az bulutlu ve açık. Antalya az bulutlu ve açık. İzmir 34. Antalya 32 derece. Trabzon parçalı ve yer yer çok bulutlu, 29. Diyarbakır az bulutlu ve açık, 44 derece.
2: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıracağız. Bir saat öncesine kadar %20'lik bir trafik yoğunluğu vardı. Şu anda da %20'lik bir artış söz konusu. %44'ü ilerlemiş durumda. Avrupa yakasında %38, Anadolu yakasında %51'lik bir trafik yoğunluğu mevcut. Köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Küçükyalı ve Bostancı'da trafik sürücülere dur kalk yaparak ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Tem Ümraniye, Elmalı ve Kavacık'ta da trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Trafiğe etkisi yüksek olan bir yerle devam ettiğimizde D100 Haliç Orta Köprü Otakçılar yönüne doğru meydana gelen trafik kazası kaldırıldı. Bölgede yoğunluk devam etmekte. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
4: Yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özgan. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomiyi konuşacağız. Enteresan bir operasyon, bir FETÖ mensubuna, terör örgütü mensubuna yönelik olarak gerçekleştirilen bir operasyon. Operasyonun çok ayrıntıları da konuşuldu ama başka bir boyutuyla ben konuşmak istiyorum. Onlara bakacağız ama bir iki hatırlatmam var. İzninizle onları aktarayım sizlere. Öncelikli olarak tabii ki Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Sosyal medya hesaplarımızı Sputnik'in, Radyo Sputnik'in sosyal medya hesaplarını da takip edin. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalı ya da X üzerinden @Sputnik Radyo Sputnik TR adreslerini takip ederseniz hem programların görüntülü canlı yayınlarına hem de tekrarlara soruyorsunuz, biliyorum ara ara öyle mesajlar da geliyor, hani program tekrarlarına nasıl ulaşabiliriz diye. Bu mecralarda tüm programlarımızın tekrarlarına da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X, Instagram, bunlardan Güçlü Özgan, Güçlü birleşik ve küçük harfle noktasız Güçlü Özgan yazdığınız takdirde benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bugün dinliyorsunuz, böyle enerjik, biraz sert de müziklerle sizle beraber olduk. AC/DC'den şarkılar paylaşıyoruz. Sevgili Ozzy, biliyorsunuz dönem dönem, ki bu hafta içinde de ilginç sürprizlerimiz olacak. Hazırladığı Ozzy'nin listelerle, müzik listeleriyle ilgili. Bugün de listemizi Ozzy hazırladı ve neden? Çünkü ünlü rock grubu AC/DC 3 Ağustos 1979'da hala çokça dinlenen o albümü, Highway to Hell albümünü piyasaya sürmüştü. Dediğim gibi 1979, aradan geçen bunca zaman sonra hala dinleniyor AC/DC'nin müzikleri. Tabii şunu da hatırlatalım, kısa bir not, şöyle gündemin o tozu dumanına karışmadan önce şöyle biraz kafayı kaldıralım. Mesela AC/DC ile ilgili birkaç bilgi daha var Ozzy'nin notları arasında, onları aktarayım size. İsmi, örneğin grubun ismi, hani Angus ve Malcolm'un kız kardeşi, grubun kurucuları, ikonik gitaristi Angus Young ve kardeşi Malcolm Young'dan bahsediyorum. Onların kız kardeşi Margaret'ın dikiş makinesinin arkasındaki o elektrik ibresinde, hani alternatif akım, doğru akımdan esinlenerek grubun adını verdiklerini öğreniyoruz. 53 yıl önce Angus Young'ın ikonik okul çocuğu kostümü konserlerinde, biliyorsunuz, o şapkasıyla, şortuyla, değil mi, sahneye çıkar. O okul çocuğu kostümü de yine ablasının fikri. Gerçekten ablanın grup üzerinde çok ciddi bir etkisi var. İlk konserlerinde Ben Scott'ın okul kızı, diğer üyeler gibi üyelerse farklı komik kıyafetler giyiyorlardı. Şarkı sözleri, sahne şovları nedeniyle de aslında bakılırsa, hani özellikle o dönemin muhafazakar kesimi ya da kilise tarafından da oldukça eleştirilmişti. AC/DC grubundan bahsediyorum ama kim eleştirirse eleştirsin ya da nasıl eleştirirse eleştirsin, dünyada rock müzik denilince akla gelen 53 yıldır. Az değil, 53 yıldır o müzik anlayışını ya da canlı performansını hiç değiştirmeden, hiç ödün vermeden devam ettiriyor. İşte söyledim, programın girişinde bir Kanada Amerika stat konserleri serisi var. Biletleri tükenmiş durumda. 13 farklı stadyumda konser gerçekleştiriyorlar. Şu an devam ediyor konserler ve gerçekten hani kapalı gişe, tam anlamıyla böyle tanımlayabiliriz. Ve bu notlar içinde tekrar Ozzy'ye, bu liste içinde, bu bilgiler için teşekkür ederim. Ben neden böyle pazartesi sabahı bu kadar sert, biraz bizi kendimize getirecek enerjik müzikler paylaşıyoruz? Vallahi sabah konuştuk sevgili Simge ile. O da dün çalışmış örneğin. Oldukça böyle yorgun başlamış o da haftaya. Onun gibi haftaya yorgun başlayan dinleyicilerimizde varsa şöyle biraz silkelenip biraz kendimize gelip güzel bir hafta olsun diyoruz ya işte programlara başlarken pazartesi sabahları. Hani bu niyetle biz bu şarkıları bugün sizlerle paylaşmayı da tercih ettik diyelim ve devam edelim. Günün sıcak haberi ne? Günün sıcak haberi onu tekrar edeyim, onu bir kez daha size paylaşayım. Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti geçtiğimiz hafta itibariyle. Biz de sıcak haber olarak paylaşmıştık sizinle bir yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen soruşturma. 55 kişi gözaltına alınmıştı efendim ve bu 55 kişi dün akşam dün geç saatlerde mahkemeye çıkartıldı ve karar sabaha karşı alındı. 55 kişiden 40'ı tutuklandı. 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında tahmin edebilirsiniz. Belediye Başkanı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da var. Şu dakikaya kadar bir açıklama, başka bir açıklama da göremedim. Başka bir detay da göremedim. Genel hatlarıyla budur. Şimdi bir operasyon hafta sonu Anadolu Ajansı aboneleriyle paylaştı, okurlarıyla paylaştı. Bir soruşturma tabii devam ediyor. FETÖ terör örgütü üyelerine yönelik olarak operasyonlar. Son dönemde bunun sayısı arttı mı? Benim algıda seçicilik mi? Doğrusu ikisi arasındaki hani belki bir paylaşım ya da Adalet Bakanlığı daha net.

0: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum, Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1- kadınlar, 2- gençler, 3- işsizler, 4- öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız.
1: Kesinlikle haklıyız.
0: Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz, karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Nerede kalmıştık? Bir FETÖ mensubuna, terör örgütü mensubuna yönelik bir operasyon, Burkay Karatepe'ye yönelik bir operasyondan bahsediyorduk. Anadolu Ajansı servis etti hafta sonu itibariyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik o suikast girişimi davasında firari olarak aranıyordu. O soruşturma kapsamında tabii Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladığı belirtilen ne var? Kendisine sim kart temin eden ve saklanmasına yardım ettiği yine tespit edilen ve başka bir isim de yine tutuklanarak Özcan Atlı kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi ki yani FETÖ mensubunun evinde polisin ulaştığı aramayı yapan evde arama yapanların ulaştığı enteresan yani 98 ata altını 98 ata altını 4 yarım altın 23 çeyrek deste deste dövizler, uyuşturucu maddeler vesaire hala örgütün aslına bakılırsa hani o yapısını koruduğunu 10 senedir gizlenen bir isimden bahsediyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik o suikast girişiminde yer alan isimlerden birisi olduğu belirtiliyor. 10 yıldır firari olarak nasıl yaşayabildiği örneğin herhalde bunlar soruşturma kapsamında da ortaya çıkacaktır. O üzerinde bulunan daha doğrusu evinde bulunan yüklü miktardaki işte Afyonkarahisar'da yakalandı bu terörist. Yüklü miktardaki para, sahte kimlikler gerçekten uzun süre bir şekilde nasıl kollandığını ya da bunu başardığını, nasıl finanse edildiğini, kimler tarafından desteklendiği meselesini de yine tabii ki gündeme getiriyor. Yoksa hani 10 sene işte bu suçlarla, bu iddiayla aranan bir kişinin yakalanmaması gerçekten olağanüstü bir durum ki orada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemleri vesaire bunların da etkili olduğundan bahsediliyor ama hani FETÖ gerçekten bu süreç içerisinde geride kalan bu süreç içerisinde hala bir etkinlik çabası içerisinde mi? Yani bakıyorsunuz bu isim işte bahsettiğimiz bu isim 10 yıl boyunca aranıyor ve dediğim gibi sahte kimlikler yani olağanüstü bir para vesaire bütün bunlarla beraber. Hatta bir yandan da şu var hani yurt dışına pek çok FETÖ'cünün de yurt dışına kaçtığını biz biliyoruz. Hala getirilemeyen isimler de var bunlar da çok sık aktarıyoruz sizlere hani. Kaçamadı mı, kaçmayı mı tercih etmedi, başka bir plan peşinde mi bunlar vesaire bu tip soruları da ben bu operasyonu okuduğum zaman bu operasyonun hani nasıl yapıldığından daha çok yani neden şimdiye kadar yapılamadı meselesini konuşmanın ya da bunun üzerinden tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bunları düşünürken, ben bunları konuşurken Yeni Şafak gazetesi ki biliyorsunuz hükümete yakın bir çizgide, oldukça yakın bir çizgide Yeni Şafak gazetesi bugün enteresan bir böyle imzasız bir haber paylaştı okuyucularıyla. Başlığı enteresan, bana enteresan geldi. Yine FETÖ'ye yol temizliği mi yapılıyor deniyor başlıkta. Yani geçmiş yıllarda çokça konuşulan konular hatırlatılmış bu haber içerisinde. Yani işte geçmiş dönemde örgütle, terör örgütüyle mücadelede ön planda olan ya da işte bu FETÖ tehlikesini, riskini, Fethullahçı terör örgütü riskini uzun yıllardır o darbe girişiminden çok daha önce işte o dershaneler tartışmaları, MİT tırları meseleleri bütün bunlardan çok daha önce gündeme getiren isimlerin deniyor. Yeni Şafak'ta dikkat, bu önemli. Hırsız, mafya, ulusalcı, sarhoş, İslam düşmanı, tarikat düşmanı, hükümet düşmanı, Ergenekoncu, şu partili bu partili gibi başlıklarla fişlendiğini hatırlatıyor. Örgüt tarafından fişlendiğini hatırlatıyor Yeni Şafak. Bunların hatırlatılması önemlidir efendim. Bu noktada olması da iyidir. Bu farkındalığın olması gerekiyor. İşte düzmeci operasyonlarla, Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlarla silahlı kuvvetlerin özellikle tabii komuta kademesi ya da işte İzmir, İstanbul'da düzenlenen o askeri casusluk kumpasları hatırlatılıyor. Burada amaç deniyor, örgüt militanlarına kadro açmaktı deniyor. Evet, doğru. Biz de o dönemlerde bunları anlatmaya çaba göstermiştik değil mi? İşte emniyette, yine emniyet içindeki yapılanmada hani FETÖ meselesini konuşan, hani karşı duruş sergileyenlerin tamamının neredeyse tırnak içinde kullanıyorum bunu, örgüt tarafından sistemden dışlandığı, atıldığı, şu hatırlatılıyor: 75 il emniyet müdürünün FETÖ mensubu olduğunu itiraf ettiği gerçeği örneğin hatırlatılıyor haberde. İşte MİT'çilerin, MİT tırları meselesi, deşifre edilmesi konusu, işte daha önce MIT'in gerçekleştirdiği operasyonların deşifre edilmesi gibi düzmece haberler anlatılıyor. Ve son bölüm benim dikkatimi çekti. Orada ne deniyor biliyor musunuz? Tehlike hala devam ediyor saptaması var. Örgütün tasfiyelerle, bugünkü yargıdan bürokrasiye, güvenlik birimlerinden siyasete kadar örgütle mücadelede sembolleşen kadroların tasfiye edilmeye çalışıldığı yönünde bir riske dikkat çekiliyor. Hani az önce dedim ya, hani bu adam, bu yakalanan terörist, hani 10 yıl boyunca saklanmış. Üstelik de hani koşullarına bakıyoruz, maddi imkanlar vesaire, bütün bunlara da bakılınca hani gerçekten bir yerlerden, birilerinden destek aldığı gerçeği de değil mi ortaya çıkıyor. O gerçeğin, ya da yani kaç altından bahsettim, kiloya yakın altından bahsediyoruz burada, tek başına olmadığı ortada. Böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var. Bu operasyon işte anlatıldı, çokça konuşuldu hafta sonu itibariyle, ama ben operasyon, evet, tebrik ederiz emniyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da, ama bir yandan da nasıl oldu da 10 yıl boyunca bu adam böyle saklanabildi diye de insan soruyor kendi kendine. Biz de kendi kendine sormayalım dedim, ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ne yapalım? Ekonomi başlıklarıyla sürdürelim programı sevgili Simge. Hadi devam edelim.
1: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Ekonomide ne var? Bugün saat 10'da, yani yaklaşık 1,5 saat sonra Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini paylaşacak. Temmuz ayı enflasyon verilerini paylaşacak, ama oradan önce İstanbul Ticaret Odası, bir İstanbul'a bakalım ne oluyor ne bitiyor. Her ay yaptığı gibi bu konuya dair verileri, İstanbul'un enflasyon verilerini paylaştı. Şöyle söyleyeyim, Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatlar %2,06 oranında yükseldi. Yıllık enflasyona bakalım, gerçekten hedeflerin, yani hükümetin bize gösterdiği hedeflerin, anlattığı hedeflerin de yine üzerinde, %35,20'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız İstanbul'da yaşayanlar için. Yani tabii %2 görünüyor, ama bakın, yani daha hayati başlıklardaki fiyat artışları dikkatimi çekiyor. İstanbul Ticaret Enflasyon Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon verileri, sağlıkta bir aylık artıştan bahsediyorum, %9,77. Ulaştırmaya bakıyorsunuz, %4,42. Ya da haberleşmeye bakıyorsunuz, bunlar hayatımızın en temel, değil mi? Harcamaları, en temel harcama kalemleri bunlar. Haberleşmeye bakıyorsunuz, %3,69. Yani aylık, evet, %2 gibi görünüyor, ama sağlıkta bunun 5 katı, ulaştırmada 2-2,5 katı. Haberleşmeye bakıyorsunuz, yine neredeyse bu ortalama enflasyonun, %2'lik enflasyonun 2 katı bir artışla karşı karşıyayız. Yani hep söylüyoruz, bunu konuşuyoruz, enflasyon sadece kiralarda, kirada, mutfakta, barınma meselesinde değil, hayatın her alanında el yakıyor. Hep konuş, 6 yıldır gıda fiyatlarının düzenli olarak arttığına biz tanıklık ediyoruz bu ülkede maalesef. Ve işte hedeflere bakıyorsunuz, hani tek haneli rakamlara düşecekti enflasyon, Vallahi işte tablo ortada, düşmüş gibi mi görünüyor ya da düşecek gibi mi görünüyor? Hani tamam, olumsuz, hani biraz daha psikolojik, evet tamam, buna da itirazımız yok da yani gerçekten psikolojik mi yoksa neyle karşı karşıyayız, varın siz karar verin. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü yaşayan, bütün bunları yaşayan da sizsiniz. Sevgili Simge, devam edelim.
1: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
0: Güzel şeyler olmuyor mu? Güzel şeyler de oluyor. Az önce barınma krizinden bahsettik. Hani enflasyonun hızla artıyor olmasıyla birlikte, değil mi? Kiralar ya da ev fiyatları açısından bakıldığı zaman da hani dünya ortalamasının üzerindeyiz. Yani dünya ile karşılaştırmak ara sıra iyi oluyor da biz nerede olduğumuzu görmek açısından bunu söylüyorum. Neden hani iyi şeyler olmuyor mu? Vallahi oluyor. Şöyle söyleyeyim, benim görebildiğim kadarıyla hükümet bir adım attı. 15 bin kiralık konutun sosyal konut olarak tanımlanıyor ki biz en başından beri gerçekten bu konuda, özellikle barınma konusunda, tabii ki eğitim, tabii ki sağlık, bunlar da var, kamucu anlayışın öne çıkarılması gerektiği, hele hele böyle zamanlarda, bu kriz ortamlarında kamucu anlayışın daha bir gür sesle dile getirilmesi, sadece dile getirilmesi değil, aynı zamanda uygulanması, hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz, söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda açıklamalarda bulundu. 15 bin kiralık sosyal konutun Eylül ayı içerisinde İstanbul özelinde, efendim onu söyleyeyim, İstanbul özelinde kiraya verilmeye başlanacağını söyledi. Farklı detaylar, farklı başlıklar da var. Şöyle ne mesela, kimler başvurabiliyor, onu aktarayım. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapabilecekler. Memurlar, emekliler, engelliler ya da evi dönüşüme girecek olan vatandaşlar için de bir kontenjan ayrılması planlanıyor. Evler 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde ve

0: Olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam, anam, anam, anam, anam, anam.
1: Ama çalışanlar görülüyor mu? Çalışanlar hükümet tarafından ya da patronlar tarafından görülüyor mu? Vallahi açıklanan bilgilere bakıldığı zaman, açıklanan istatistiklere bakıldığı zaman hiç de olmadığını görüyoruz. Başlığım ne? Başlığım asgari ücrette Avrupa ile yarışabilir miyiz? Sorunun yanıtını siz verdiniz içinizden ama ben sizin verdiğiniz yanıtı rakamlarla ya da diğer bilgilerle şöyle kenarından köşesinden destekleyeyim. 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Avrupa asgari ücret verileri efendim açıklandı. Bir talebi vardı çalışanların asgari ücret konusunda, asgari ücretin arttırılması, en azından 6 aylık enflasyon oranında asgari ücrete bir düzenleme yapılması yönünde bir talep vardı. Asgari ücret zaten işte aktarıyoruz, açlık sınırının 4 kişilik bir aile için açlık sınırının altında çoktan kalalı çok çok oldu. Ama o verileri bir karşılaştıralım Avrupa ülkeleriyle. Türkiye arasındaki asgari ücret farkı gerçekten hani denir ya dikkat çekici seviyelere ulaştı. Hani dikkatin ötesinde artık böyle can yakan bir seviyeye ulaştı diyebiliriz. Bakın Lüksemburg'da asgari ücret ne kadar? 2704 euro. Lüksemburg'da buyken rakam ülkemizde 654 euro ki Avrupa ile dediğim gibi karşılaştırdığımız zaman en alt sıralarda olduğumuzu da söyleyebiliriz. Almanya 2295 euro, Hollanda'da yine 2000 euronun üzerinde, yine Belçika'da aynı şekilde öyle. Yani 2000 euro seviyesinde dolaşıyor. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, Avrupa ülkelerinin verilerine baktığımız zaman Türkiye'de 2016'da euro bazında bakalım. Lira olarak bakarsak çünkü hani fiyat karşı gerçekliğimizi kaybettik değil mi? Son 6 yıldır yaşadıklarımız itibariyle hala bazı ürünlere bakıyorum. Yani bazı ürünler için alıştım ama gördüğüm işte bir patatesin 70 lira, soğanın 50 lira vesaire, bu rakamlara alışmak gerçekten zor. 2016'da 519 euro Türkiye'de brüt asgari ücretten bahsediyorum. 2026 yılına geldiğimizde bunun 654 euroya yükseldiğini görüyoruz. Yani 10 yılda euro bazında toplam artış 130-135 euro seviyesinde ama Avrupa'ya bakıyoruz. Yani aradan pandemi geçti, pandeminin o ekonomik etkileri, enflasyon değil mi? Bu tablo ortada, son yaşanan işte Körfez bölgede yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan krizler, gerçekten enflasyon o ülkelerin de sorunu. Ama tabii bizim aylık enflasyonumuz o ülkelerin yıllık enflasyonuna karşılık geliyor. Artışlara bakılınca o ülkelerle gerçekten düşük, 135 euro artmış son 10 yılda. Romanya'yı örnek vereyim size. 2016'dan 2026'ya ne olmuş biliyor musunuz? Asgari ücret 232 eurodan 795 euroya yükselmiş. Litvanya 350 eurodan 1153 euroya yükselmiş. Bulgaristan'da 215 eurodan 10 yılda 620 euroya kadar yükseldiğini görüyoruz ve işte bu gerçekliğimizde bize ne yaşadığımızı bir kez daha hatırlatıyor. Yani Türkiye'deki asgari ücretle geçinme çabasında olanlar, ki çalışanların büyük bölümü, biliyoruz bunu, sadece asgari değil, asgari ücrete komşu ücretleri de sıralarsak eğer 30 bin lira alanı da asgari ücret almıyor diyebilir miyiz? Mümkün değil elbette. Bize bu gerçekliği bu rakamlar anlatıyor diyelim ve şöyle bir bakıyorum, başka başlıklarım var mı? Hayır, yok. Yarına bıraktığım başlıklarım var ama şimdi bir müzik arası verelim. O aradan sonra devam edeceğiz ama sevgili Simge, yine bir küçük bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz bugün AC/DC'den parçalar, şarkılar seslendiriyoruz. Bir hatırlatma, ilginç bir grubun tarihinden bir hatırlatma. Mesela Moskova, tarih 28 Eylül 1991. Bir havaalanında, Moskova'da havaalanında Metallica ve Pantera ile birlikte bir ücretsiz Monsters of Rock konserine kaç kişi katılmıştı biliyor musunuz? 1 milyondan fazla seyirci katılmıştı, müziksever katılmıştı. O da hani müzik tarihi açısından çok ilginç bir konserdi. 28 Eylül 91 Moskova'daki AC/DC konseri. Bu bilgiyi de hatırlatalım ve Ozzy'ye tekrar teşekkür edelim ve gidelim müziğe.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar.
2: Öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar, bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam, şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz, mobilde 60.yüz bu soruya? Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz, Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Geçeceğim dünyada neler olup bitiyor. O başlıkları size aktaracağım ama oradan önce tabii canımızı çok yakan orman yangınları ve bu yangınlarla ilgili son bilgileri de şöyle izniniz olursa paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Yumaklı şu bilgileri paylaştı. Aydın, Çine, Balıkesir, Susurluk ve İzmir, Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı bilgisini aktarıyor Tarım ve Orman Bakanı. Şöyle söyleyeyim, rüzgarın şiddetini arttırdığı 29 Temmuz'dan bugüne kadar ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildiğini belirtiyor Tarım ve Orman Bakanı. Şöyle bakıyorum, bir Anadolu Ajansı bir haritada bu konuda paylaştı. Bu 314 yangın nerede diye. Hani şöyle yukarıdan Mersin'e doğru, kuzeyden güneye doğru bir hat çizin ve sol tarafta, sol bölgede pek çok noktada, neredeyse her kentte, Ege, Marmara, pek çok bölgede de bu yangınların yaşandığını maalesef görüyoruz ama şu an itibariyle de hani bakanın da aktardığı bilgiler bu yönde, kontrol altına alınmış durumda devam eden yangınlar. Hani şu uyarıda da bulunuyor, hani biz de aktaralım bunu, yangına sebebiyet verecek davranışlar, hani işte o tütün ürünleri, o izmaritlerinizi atmayın efendim arabalardan dışarıya, cam ya da metal parçalarını ormanda, pikniğe mi gittiniz? Gerçi ormana giriş, ormanlara girişler yasak da yine de giriliyordur, çıkılıyordur diye tahmin ediyorum. Hani oralarda bırakmayınız bunları. Bunların hepsi yangına neden olabilecek gerekçeler ya da durumlar, öyle söyleyelim. Hepimiz biliyoruz artık bu konuda ne yapılması gerektiğini. İşte mesele şu, uygulamıyoruz. Tabii sadece biz değil, hani bu konuda kamunun da dikkatli olması gerekiyor. Daha net önlemler alınması gerekiyor. Yani yangını söndürmek için evet çalışmalar yapılıyor. İşte uçaklar, helikopterler olağanüstü çalışmalar yürütüyor. Yangın söndürmede mücadele eden ekiplerimiz gerçekten insanüstü bir gayret içindeler ama iş oraya gelmeden belki işte elektrik hatları, değil mi? Ormanlarla insanlar arasındaki mesafeyi açmak mesela. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Neden bunu söyledim? Anlatacağım biraz sonra. Şöyle, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalar da bir yandan devam ediyor. Cumhuriyet Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Yani evet, tahliye kararları vesaire de var ama şöyle söyleyeyim, bu yangınlarla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildiğini biz yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Hani neden dedim ya, hani biliyoruz ne olduğunu ama kamunun da bu konuda dikkatli, bu yangınlar meselesinde yaz aylarında çıkan yangınlar meselesi de daha dikkatli olunması gerekiyor. Bakın 2024 yazını bir hatırlayalım. Değil mi? Mersin, Antalya, İzmir, Muğla, bu kentlerimizdeki ormanlarda çıkan yangınlar gerçekten hani 140 bin hektarlık ormanımızı kaybetmiştik. Tabii sürekli olarak bu travma devam ediyor. İşte Avrupa'dan gelen görüntüler, bunlara da baktığımız zaman ne akla geliyor hepimizin aklına? Peki bu yanan ormanlara ne oluyor? Değil mi? soru bu. Yani anayasa diyor ki, anayasa 169 diyor ki, yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir, başka amaçla kullanılmaz diyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 169. maddede bu ifadeler yer alıyor. Ama mesela 2014-2024 döneminde 260 bin hektarlık orman alanımızı biz bu 10 yıllık dönemde kaybetmişiz. Orman Genel Müdürlüğü verileri bize bunu söylüyor. Peki ne kadarlık bir ormanımız var? 23 milyon hektarlık ormanımız var. Ve bunun 9,5'u bozuk orman statüsünde yer alıyor. Peki mesela yanan bu ormanlarda işte ya da ormanlık alanlarda işte oteller, konutlar vesaire yapılıyor mu diye sormak gerekiyor. Hani anayasa böyle söylüyor ama yanan ormanların otellere açıldığı iddiaları doğru mudur değil midir, ama öyle olmuyor. Ama nereden oluyor biliyor musunuz? Sorun nereden? Mesela Turizmi Teşvik Kanunu, böyle bir kanunumuz var. İşte o kanun kullanılarak bir orman alanı turizm gelişim bölgesi ilan edildiğinde yanmasına gerek olmadan da, sorun bu zaten, asıl konuşulması gereken bu, yanmasına gerek olmadan da buralara ne yapılıyor? İşte oteller, siteler, şunlar bunlar vesaire, bunlar bir şekilde inşa ediliyor. Bakın 2024 İzmir Bayraklı'da bir yangın meydana gelmişti ve orada 375 hektarlık bir alan maalesef kül olmuştu. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı örneğin bu bölge. Bir de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani yanması demek ormanın orman vasfını kaybediyor anlamına mı geliyor? Vallahi orman kanunu, anayasa diyor ki hayır böyle değil, ama yani onlar yine arazi, o araziler orman olarak, ağaç olmasa da üzerinde orman olarak kabul ediliyor. Ama hatta olması gereken ne? İşte buralara maden, otel, havaalanı, enerji tesisi vesaire buralara yapılamıyor. Hatta işte ama az önce de söylediğim gibi mesela maden sahaları için biz bunun örneğini, onlarca örneğini yaşadık. Yine ormanlaştırma zorunluluğu bulunuyor. Yani eğer bir maden kapatılırsa oranın tekrar orman vasfını kazanması gerekiyor. Vallahi şirketler bunlara uyuyorlar mı? Benim tanıklığım, bizzat kişisel tanıklığım da bunu gösteriyor. Hiç böyle bir tabloda yok ortada. Ama işte o izinler, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında mesela verilen o izinler vesaire, bunlara baktığımız zaman maalesef ormanlarımızın yanmasına bile gerek kalmadan o ormanların kaybolduğuna da tanıklık ediyoruz biz. Madencilik faaliyetleri çok konuştuğumuz için hani onu tekrarlamayacağım ama madencilik yönetmeliklerinin de yapılan değişiklikler de bir şekilde bunu kolaylaştırıyor. Ormanlarımızın kaybolmasını kolaylaştırıyor. Mesele sadece yangın değil. Yangından sonra ne yapıldığı aynı zamanda. Öncesi önemli, yangının çıkmaması. Ama çıktıktan sonra da o bölgelerin korunmasının da ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Hani bu yangınların en önemli nedeni ne gösteriyor? Kuraklık değil mi? Bakın Avrupa'da enteresan bir tablo ortada. İlginç bir tablo bu. Ren, Tuna ve Po nehirleri, ki bu Avrupa açısından lojistik anlamda da enerji anlamında da çok önemli nehirler bunlar ve kurumaya başladılar. Yani kuraklık nedeniyle bu nehirlerde bir çekilme yaşandı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir nehrin kıyısında böyle bir mamut fosilleri bulunduğu haberleri de yansıdı. Ama bakın Ren ve Tuna nehirleri mesela su seviyelerinin rekor düşük seviyelere yaklaşması. Şimdi sadece kuraklık, tarım vesaire gelmesin aklınıza. Bunlar dediğim gibi lojistik açısından da ülkeler için çok önemli. Fransa, Macaristan gibi ülkeler için kimyasallar, petrol ürünleri ya da diğer yüklerin taşınmalarında çok ciddi aksaklıklar, yani nakliye maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Asıl sorun ya da risk enerji. Diyeceksiniz ki bu nehirler ve enerji barajlar mı? Hayır, barajlar değil. Ne? Bu nehirlerin kıyısında bulunan nükleer santraller. O nükleer santrallerin sular çekilince, sular azalınca o nükleer santrallerinde faaliyetleri sınırlandırılmış durumda, sınırlandırılıyor. Bunu bir hatırlamak önemli. Pek çok ülke bundan etkilendi. Böyle parça parça size aktarabilirim ama yani kuraklık sadece işte orman yangınlarıyla vesaire ortaya çıkmıyor. Bir yandan da nükleer enerji üretimi konusunda da çok ciddi sorunların yaşanmasına neden oluyor. Son 5 dakikam bu arada. Birkaç başlık size, hani dünyada neler olup bitiyor onu anlatacağım demiştim. Sözümü tutayım. Trump İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle müzakerelerin başlayacağını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Hani bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimserim dedi. Ama şöyle söyleyeyim size, ya umarız elbette ki İran'dan gelen açıklamalarda benzer iyimserlikte, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Ama Trump deyince şöyle bir tablo ortaya çıkmıyormuş. Neredeyse Şubat ayından beri, işte 28 Şubat'ta saldırmıştı İsrail ve Birleşik Devletler İran'a. Ondan sonra zaten bölge ateş çemberi, klasik ateş çemberi haline dönüşmüştü. Trump neredeyse işte her perşembe, cuma günü İran'a çok büyük saldırılar yapacağız. Hatta son yine bir saldırı kararı vardı. Demişti ki yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük, Amerika'nın gerçekleştirdiği en büyük saldırıyı İran'a yönelteceğiz demişti. Sonra dün çıktı, bu iyimser açıklamayı yaptı. Müzakereler Pazartesi günü başlayacak. Böyle bir ritmi var Trump'ın. Artık bunu öğrendik. Yani perşembe, cuma günleri savaş çığlıkları atıyor. Savaş tamtamları çalıyor. Böyle hafta sonu pazartesi yaklaşırken, hafta yaklaşırken de diyor ki yok, müzakereler başlayabilir. Bu konularda iyimseriz şeklinde açıklamalarını görüyoruz. İşte bugün öğleden sonra itibariyle de bu görüşmelerin başlayacağını, İran Birleşik Devletler görüşmelerinin başlayacağını Trump açıkladı. Şöyle diyor, birçok insanın hayatını kurtarmak istiyorum diyor. O zaman niye saldırdınız? Yani 28 Şubat'ta kız çocukları, değil mi, 160 kız çocuğu bir hedef hatası yüzünden, bir istihbarat hatası yüzünden, ki o hatanın da, hatayla ilgili de soruşturmalar Birleşik Devletler'le devam ediyor. Hani sadece o okul saldırısını hatırlayalım, değil mi? 160 kız çocuğu o okulda Amerika'nın hedefini şaşırması nedeniyle, o okulu bir deniz kuvvetleri, İran deniz kuvvetlerine ait bir bina zannediyormuş, eski bir istihbarat raporu. Oysa ki orası, eğer öyle bile olsa, geçmiş dönemde sonraki yıllarda bir okula dönüştürülmüştü. Ama o mükemmel, o Hollywood filmlerinde çok övülen, değil mi, şişirilen, parlatılan Amerikan istihbaratı CIA mesela oranın, o binanın artık kız çocuklarının okuduğu bir okul olduğunu görememiş bir şekilde, ya da fark edememiş Birleşik Devletler istihbaratı. Şöyle bir bakıyorum, işte o bahsettim ya az önce, Amerika'nın gerçekleştireceği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırı olacak demişti. Görüşme umudu, barış umudu ortaya çıkınca ben bu saldırıyı iptal ettim şeklinde bir açıklaması oldu Trump'ın. Kaç savaş bitirmişti? 8 mi? 9 savaş mı bitirmişti? Neyse, Mesut Pezeşkian, kim? İran Cumhurbaşkanı da sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. Bu mutabakat zaptıyla İran ve Amerika arasında imzalanan, ancak uygulamasında çok sorun tabii ki yaşanıyor. Hala gerilim devam ediyor, biliyorsunuz. O anlaşmayla ilgili bir açıklamada bulundu. Dedi ki Pezeşkian, mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir dedi. Gerçekten de hani Birleşik Devletler, İsrail, resmi açıklamalar bunu gösteriyor. İran'ın özellikle misillemeleri, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki, o körfezdeki ülkelerdeki üstlerine yönelik misillemeleri bir. İki, Hürmüz Boğazı ile ilgili izlediği politika, demişlerdi ki, o resmi açıklamalarda denmişti ki, biz İran'ın bu boyutta bir karşılık vereceğini tahmin edemiyorduk. Yani Irak gibi, değil mi, bir tablonun ortaya çıkabileceğini herhalde hesaplamışlardı ama o hesaplar tutmadı. Gerçekten de hani İran bu süreçten sonra ne yapar, ne eder vesaire, onu bilemeyiz elbette, göreceğiz. Ama bu süreç, yani 28 Şubat'tan bugüne kadar ilerleyen süreç yeni bir Orta Doğu fotoğrafı veriyor bize. Ve bu fotoğrafta hani Amerika'nın eskisi gibi, istediği gibi, geçmiş dönemde olduğu gibi rahat, nobran tavırlarında sürdüremeyeceğini bir şekilde anlatıyor. bize, benim en azından bu süreç içerisinde gördüğüm işte yorumlar, bu haberleri her gün okuyoruz beraber, değil mi? Burada tartışıyoruz. Aktarabildiğim kadarını sizlere, yani süreyle ilgili sorun oluyor genelde biliyorsunuz benim programlarımda. O süreler kapsamındaki Simge de şu an gülerek, gülümseyerek son bir dakika diyor. Ben süreleri işte kontrol etmeye çalışarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Göreceğiz bakalım. Umarız tabii ki, yani en kötü barış en iyi savaştan iyidir. Elbette bu barış gelsin. Tek bir sivilin burnu kanamasın bu süreçte. Bizim beklediğimiz de bundan farklı değil. Bizim istediğimiz de bundan başka bir şey değil diyelim ve programı da bugün itibariyle yavaş yavaş bitirelim. Söylediğim gibi bugün AC/DC'den parçalar, rock efsanesi, 53 yıllık bir efsaneden bahsediyoruz. AC/DC'den sevgili Oze'nin seçtiği, bizim için hazırladığı o müzik listesini sizlerle paylaştık. Buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu hafta içi başka listelerle de, Oze'nin hazırlayacağı başka listelerle de birlikte olacağız diyelim ve artık ben bitireyim. Simge bir kez daha beni uyarmadan ne yaptık? 3 Ağustos 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editörlerim İrem Başkaya, İlknur Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 7'de burada olacağım bu mikrofonda. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 44 orman yangını ile ilgili 6 tutuklama yapıldı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. İstanbul Ticaret Odası Temmuz'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde çıkan 44 orman yangını ile ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 29 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 6'sı tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı. TİP milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve Cumhurbaşkanı'na tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada saldırıların Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Filistinlerle barış iradesi taşımadığını ortaya koyduğu belirtildi. Bakanlık Netanyahu'nun amacının Filistinleri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barışla istikrarı engellemek olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Sürecin önemli ayağını oluşturan yasa teklifinin gelecek hafta partilerin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacak. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir.
1: İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı. Mersin'in Mut ilçesine yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatına çıkan lahit mezar taşları çalışmayı durdurdu. Çalışmanın durmasını üzülen mahalle muhtarı bir an önce karar alınarak çalışmaların yeniden başlamasını istedi. Dış gündemle devam edelim. Trump New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı planlanan saldırıyı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin 3 Ağustos pazartesi yani bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin Sebte'den Fas'a döndüğü belirtildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da bombalı saldırı gerçekleşti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunya eyaletine düzenlenen bir mitinge yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi, 24'ten fazla kişi yaralandı. Hindistan'ın Assam eyaletine etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Afetten 200 binden fazla kişi etkilenirken hükümet yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Mısır'ın Al-Isma İliyah bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatte gece 3'te kaydedilen sarsıntı Kahire başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Depremin Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildiği belirtilirken ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar yapılmadı.
3: Ekonomi.
1: Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bolat, bu kapsamda yeni finansman limitlerine işaret ederek hazine destekli işletme kredisinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı. İş yeri, taşıt ve makine teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limitini ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkartıldığı ifade edildi. Araç sahiplerini ilgilendiren haberimizle devam edelim. LPG'ye zam geliyor. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve dağıtım maliyetlerindeki değişimler nedeniyle otogaza 4 lira 45 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının 4 Ağustos Salı gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Kritik teknoloji ihracatı 56 milyar dolara aştı. Türkiye'nin ortak yüksek ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluşan kritik teknoloji ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 56,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 4,4 milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatı bu yılın ilk yarısında da 4,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Söz konusu ihracat geçen yılın aynı dönemine göre de %3,3 artış göstermişti. İstanbul Ticaret Odası Temmuz'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İstanbul'da Temmuz'da bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber olurken en fazla düşüş %39,57 ile kirazda görüldü. Ankara'da 7.726 genç faizsiz evlilik kredisinden yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7.726 genç faizsiz evlilik kredisi desteğinden faydalandı. Kentte ayrıca 9.884 kişi eğitim ve danışmanlık hizmeti alırken krediden yararlanan 279 çiftin 283 çocuğu dünyaya geldi.
3: Spor.
1: Galatasaray özel maçta konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 maça çıkan sarı kırmızılı ekip son 3 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı. Sezonu 5-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle açan Galatasaray sonrasında Avusturya kampında Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor Udinese'yi tek golle geçti. Bordo Mavililer yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı 3. ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ernest Muci kaydetti.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İstanbul az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya az bulutlu ve açık 32, Trabzon parçalı ve yer yer çok bulutlu 29 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 44 derece. Yayınımız sağlık konulu özel bir haberle devam edecek. Yaz aylarında sağlığınızı yakından ilgilendiren bu haberi kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş sisteminin merkezinde yer alan bir yıldız, dünyadaki yaşam içinde çok önemli bir enerji kaynağı. Güneş ışınlarının sağlığımız için yararları olsa da zararları da bulunuyor. Uzmanlar bu konuda özellikle belirli yaş gruplarına dikkat çekiyor. Güneş ışınlarının en tehlikeli kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve bu ışınların 2/3'ü dünyaya ulaşır. Kozmik ışınlar, gama ışınları, X ışınları ve UVC ışınları yeryüzeyine ulaşmaz. UVB, UVA, görünür ve kızıl ötesi ışınlar dünyaya ulaşan ışınlar olarak sayılabilirken bu ışınlar cildimizi etkileyen ışınlar kategorisine girer. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de mevcuttur. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın söz konusu riskleri ve korunma yöntemlerini Radyo Sputnik'e anlattı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Bu oran güneşlenme aktiviteleriyle daha da artıyor. Gazeteci İrem Bender'in sorularını yanıtlayan Profesör Doktor Yalçın, bronzlaşma amacıyla güneşlenmenin risklerine dikkat çekerken, bronzlaştırıcı yağlara yönelik uyarılarını da şöyle sıraladı.
4: Biz güneşlenmeyi, özellikle bronzlaşmak amacıyla güneş altında kalmayı kesinlikle ve kesinlikle önermiyoruz. O tamamen cilt sağlığı açısından hani hiçbir faydasını söyleyemeyeceğim, tamamen zararlı olan bir alışkanlıktır. Yani faydası bunun gerçekten yok. Yani belki hani yatıp rahatlamak, dinlenmek anlamında bir faydası olabilir ama onun dışında cildimizin bronzlaşmasının genel sağlığımıza hiçbir olumlu katkısı olmadığı gibi bu tamamen de zararlıdır. Hatta bu amaçla bazen bu yağlardan filan da faydalanıyor vatandaşlarımız. Bu da daha da tehlikeli bir durum. Yani çünkü normalde bronzlaşmamızdan daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde bronzlaşmamızı sağlıyor. Ve onun da oluşturduğu olumsuz etkiler belli bir süre sonra, belli bir yaştan sonra ciddi anlamda görülmeye başlıyor. Belki hani kısa dönemde bir bronzluk, böyle bir ne bileyim belki popüler, güzel bir görünüm olarak kişiler tarafından algılanabilir ve erken vadede çok fazla bunun olumsuzlukları görülmeyebilir ama uzun vadede yaşlılık döneminde bu ciddi anlamda erken deri yaşlanması ve cilt kanserlerinin gelişimi açısından çok ciddi anlamda bir risk faktörü oluşturuyor. Bir de tabii ki cildin genel yapısında bozuyor. Yani ciltte renklenme problemleri oluyor, damarlanma problemleri oluyor gibi cildimizin uzun vadede genel yapısında bozup kansere ciddi anlamda bir yatkınlık oluşturuyor.
1: Dünyaya ulaşan ve cildimize çeşitli etkileri bulunan UVA ve UVB ışınlarının farklarını anlatan ve bu ışınların güneş koruyucularda nasıl yer aldığını da açıklayan Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
4: Dünyamıza ulaşan güneş ışınları ultraviyole A ve B diye iki şekilde sınıflandırılıyor. Ultraviyole B dediğimiz tip daha ziyade işte gündüz, yazın yani belli yüksekliklerde yani güneşin çok geldiği dönemlerde dünyamıza daha fazla ulaşıyor. Yani buna biz 12 ile 4 arası daha fazla ulaşıyor diyoruz. İşte kışa göre yazın daha fazla ulaşıyor diyoruz. Bu tip yani ultraviyole B dediğimiz tip hem güneşin yanıklarına neden olan, güneş yanıklarına neden olan dalga boyudur. Hem de aynı zamanda cilt kanserine asıl olarak neden olan dalga boyudur. Ultraviyole A dediğimiz dalga boyu ise yılın her mevsiminde mesela hava güneşli de olsa, bulutlu da olsa, yaz da olsa, kış da olsa, ne bileyim saat 12'de de olsa, 6'da da olsa hani gece dışında tabii ki dünyaya aynı miktarda geliyor. Ve bu pencereden de camdan da geçip evimizin içinde de bize ulaşan bir dalga boyu. İşte ultraviyole A dediğimiz bu dalga boyu da asıl olarak cildin yaşlanması ile ilgili problemlere neden oluyor. O nedenle de biz aynı zamanda yani hem yanıklardan hem kanserlerden hem de yaşlanmadan korunmayı hedefliyorsak hem ultraviyole A'yı hem de B'ye karşı ikisine karşı koruyucu kullanmamız gerekiyor. Güneşten koruyucuların üzerinde gördüğümüz SPF dediğimiz faktör, işte SPF 30 diyoruz, 50 diyoruz. Bu ultraviyole B'ye karşı korumayı gösterir. Ultraviyole A'ya karşı göstermez. Aynı zamanda bir güneşten koruyucu mutlaka bu SPF dışında bir de ultraviyole A koruyuculuğu da içermeli. Yani güneşten koruyucunun üzerinde ultraviyole A'ya karşı koruyucu olduğunun ibaresinin bulunması gerekiyor ki güneşin tüm olumsuz etkilerinden korunabilelim diye.
1: Güneş koruyucularının üzerinde yer alan 30-50 gibi faktörlerin koruma oranını değil, koruma süresini belirttiğini kaydeden Profesör Doktor Başak Yalçın şöyle devam etti.
4: 50 faktörün 30 faktöre göre avantajı nedir dersek, daha yüksek korumuyor aslında, daha uzun süre koruyor. Yani mesela tekin 2 saatte bir tekrarlıyorsak ötekini 3 saatte bir tekrarlıyoruz demek. Yoksa daha güçlü bir koruma sağlamıyor. Şimdi güneşten koruyucuyu kullanmamız önemli, o kesin. Ve onu yaz kış kullanmamız önemli. Ama özellikle yazın dışarıda sık sık çıkıyorsak 2 saatte bir bunun tekrar edilmesi gerekiyor.
1: Güneşten korumak için güneş kremlerinin yanında alabileceğimiz bir takım önlemleri sıralayan Profesör Doktor Yalçın, çok bilinen bir yanlışı da Radyo Sputnik'e anlattı.
4: Güneşten korunmadaki ana yöntemlerimizden bir tanesi bu olmakla birlikte diğer çok önemli yöntemler de var. Bunlardan birincisi özellikle yaz döneminde işte saat 11 ile 4 arasında çok fazla güneşte kalmamayı öneriyoruz. İkincisi öyle bir dönemde dışarıda olmak zorundaysak mutlaka gölge alanlarda olmayı öneriyoruz. Bunun dışında şapka kullanımı, geniş kenarlıklı şapka kullanımı ve güneş gözlüğü kullanımı da güneşten korunmak açısından çok önemli. Giyim şeklimiz önemli. Mesela hep yanlış bilinir. İşte daha gevşek dokunmalı ve açık renk giysiler yazın tercih edilir diye. Evet, belki hani terlemeyi azaltan bir faktör olabilir ama güneşten korunmak için daha ziyade sıkı dokunmuş ve koyu renk giysileri tercih etmemiz. Daha uygun o. Yani güneşten korunmak için uygun o. Bir de belki hani halkımızın bilgilendirilmesi gereken önemli bir konu da ultraviyole indeksi diye bir kavram vardır. UV indeksi diye. Bunu da meteorolojinin sitesi birçok aslında artık üniversitelerin sitelerinde falan da bulunuyor ama meteorolojide çok net bir şekilde var. Günün hangi saatinde yaşadığınız bölgeye yazıyorsunuz ve günün hangi saatinde ne miktarda ultraviyole dünyaya ulaşıyor bunu görüyorsunuz ve bu 1 ile 11 arasında derecelendiriliyor. Mesela 7'nin üstünde bir rakamsa orada gördüğünüz dışarı çıkmamanız o saatte öneriliyor. Ama 3 ile 7 arasında bir rakamsa işte çeşitli önlemler alarak işte güneşten koruyucumuzu, şapkamızı, gözlüğümüzü, giysilerimizi, hani kapatıcı giysilerimizi giyerek dışarı çıkmamız öneriliyor. Yani halkımız dışarı çıkmadan önce bir ultraviyole indeksine baksınlar meteorolojiden. Ve yani hangi, nasıl bir rakamsa ona göre bir önlem alarak dışarı çıkabilirler.
1: Güneş ışınlarına daha fazla maruz kalan çocuklarda ileriki dönemlerde cilt kanseri görülme olasılığının arttığını ifade eden Profesör Doktor Yalçın, bir kez kabarcıklı güneş yanığına maruz kalındığı takdirde cilt kanseri riskinin 2 kat arttığını da sözlerine ekledi.
4: Yapılan tüm bilimsel çalışmalar göstermiş ki biz hayatımız boyunca maruz kaldığımız güneş ışınlarının %80'ini çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi aslında erişkin yaştaki deri kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Yani özellikle çocukları korumak deri kanserlerinin ya da işte güneş yanıklarının ya da deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubu. Bu bir kere çok çok önemli. Yani burada ne yapmalıyız? Mesela çocuklar için özellikle hani demin bahsettiğim genel önerilere mutlaka uymalıyız. İşte güneşten koruyucu şapka, gözlük, giyin, kapalı bırakmak gibi. Ama bunun yanı sıra mesela şeyde de çocuk oyun alanları gibi, çocuk parkları gibi çocukların hani çokça bulunduğu yerlerde mutlaka güneşten engelleyici üstlerde tente olmalı. Yani bir tente sayesinde çocuklar fiziksel olarak da güneş ışınlarından kaçınmalı. Çünkü çocuklar dışarı da ister istemez çok bulunuyor. Oynuyorlar, bulunuyorlar. O nedenle hani belki belediyelerimize, belki hani ne bileyim sivil toplum örgütlerine düşen en önemli görevlerden bir tanesi çocuk oyun alanlarının üzerine bir çadır gibi tentelemek olmalı. Güneşin verdiği zarar normalde derimizdeki hücrelerimizin DNA yapısını bozuyor. Yani yavaş yavaş DNA yapımız bozulmaya başlanıyor. Bir süre vücut bunu kompanze edebiliyor. Yani idare edebiliyor. İşte onarıyor. Normal hale getirmeye yapmaya çalışıyor. Ama yıllar içinde sürekli de güneş ışınlarına eğer maruz kalırsak derimizdeki hücreler artık bu DNA'larını yani genetik yapılarını onaramaz hale geliyorlar. Onaramaz hale geldiği andan itibaren de bu hücreler kanser hücresine dönüşüyor. O nedenle ne kadar uzun süre ve ne kadar şiddetli güneş maruziyetine uğrarsak, yani çocukluk döneminde tabii ki yani güneşe maruz kalıyoruz ama çocuk onarabiliyor. Daha güçlü bir bünyeye sahip olduğu için, daha sağlıklı olduğu için, ama yıllar içinde bu biriktikçe artık kişiler baş edemiyor bununla ve bu hücreler artık yapısını bozuyor ve kanser hücresi haline dönüşebiliyor. Özellikle de bu çocuklar açık renk cilde sahiplerse, yani sarışın çocuklarsa ve vücutlarında zaten yapısal olarak çok fazla benleri varsa, bu çocuklar çocukluklarında çok fazla güneşine maruz kalırlarsa erişkinlik döneminde bu ciddi bir kanser riskini artırıyor. Mesela şöyle bir şey de söyleyebilirim. Çocukluk döneminde ya da işte bir kere bile kabarcıklı yanmak, yani hani bazen çok yanılır ve sürtle falan kabarcıklık olur. O kabarcıklı yanmak bile cilt kanseri ihtimalini iki kat artırıyor.
1: Kimler hangi güneş kremlerini tercih etmeli sorusunuysa Profesör Doktor Yalçın şöyle yanıtlıyor.
4: 2 yaşından önce güneşten koruyucuyu da çok fazla önermiyoruz. Yani burada 2 yaşından önce asıl önerdiğimiz şey çocuğun direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmamasıdır. Yani 2 yaşın altındaki çocuk asla ve asla direkt olarak güneş ışınlarına maruz bırakılmalı. Ama 2 yaşından sonra aktif güneşten korumaya başlamalıyız güneşten koruyucularla. Şimdi şeyde çocuklarda, hamilelerde ve hassas cildlere sahip olanlarda asıl olarak kullandığımız güneşten koruyucular mineral içerikli olanlardır. Şimdi güneşten koruyucuları kimyasal ve fiziksel olarak ayırıyoruz. Kimyasal koruyucular deriye uygulandıktan sonra derinin bir alt tabakasına geçerler ve güneş ışınlarını engellerler. Ama fiziksel dediğimiz ya da mineral dediğimiz güneşten koruyucular ise cildin yüzeyinde bir bariyer oluşturarak engellerler. Yani teki emilerek etki ediyor ilki. Fiziksel güneşten koruyucu ya da mineral koruyucular dediğimizde cilt üzerinde bir katman oluşturarak etki ediyor. Şimdi biz çocuklarda kimyasal ya da çocuklarda işte hamilelerde hassas cilde olanlarda kimyasal güneşten koruyucuları tercih etmiyoruz. Tam tersine mineral yani fiziksel olanları tercih ediyoruz. Doğru, yaşa göre farklılık olur. Ya hassas cilde olanlar ve işte gebeler ve çocukların kullanması gereken güneşten koruyucular mineral yani fiziksel güneşten koruyucular olmalıdır.
1: Renklendirici içeren güneş kremlerinin koruma oranının diğer güneş kremlerine göre daha yüksek olduğunu kaydeden Profesör Doktor Yalçın şunları söyledi.
4: Güneşten koruyucu içeriyorsa, yani SPF ve ultraviyole A korumaları varsa, aynı zamanda CC yani CC kremi olmasının avantajı şu: bir miktar renk maddesi vardır, demir elementi vardır bu kremlerde. Ve özellikle renkli olan, yani biz tinted diyoruz, renkli güneşten koruyucular ya da sizin dediğiniz gibi CC, BB kremler olabilir. Bunların bir miktar daha koruyuculuğu daha yüksektir. Yani hani bu kozmetik olarak düşünmemek lazım. Renkli olan güneşten koruyucular aynı zamanda güneşten de daha iyi korurlar.
1: Profesör Doktor Yalçın güneş çarpması ve sıcak çarpmasının hayati risk yaratabileceğini aktarırken söz konusu durumların belirtileri ve belirtilerin görüldüğü ilk anda yapılması gerekenleri de anlattı.
4: Güneş çarpması aslında sıcak çarpmasının bir türüdür. Sıcakta kalmaktır orada asıl problem, ama güneş çarpması bu sıcak çarpmasının en güçlü ve tehlikeli halidir. Burada aslında şöyle bir olay oluyor. Çok fazla uzun süre, özellikle de çocuk olsun, yaşlı olsun ya da sağlık problemi olan kişiler olsun, yani birazcık hani metabolizmaları da zaten sıkıntılı olan kişiler sıcakta çok çok fazla kaldıklarında bir süre sonra vücut sıcak ayarlamasını yapamıyor. Normalde biz terleyerek işte o sıcağı atmaya çalışıyoruz. İşte çeşitli metabolik düzenlemeler yaparak vücudumuzda sıcağı atmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla sıcağa maruz kalındığında, yani aşırı şekilde kalındığında bir süre sonra vücudun bu savunma sistemleri devre dışı kalıyor. Yani terleme bozuluyor, işte ne bileyim sıcağı atacak yöntemlerini vücut kaybetmeye başlıyor. Yani bununla baş edemez hale geliyor. Bunun sonucunda da ilk bulgulardan bir tanesi vücut ısısı artıyor. Yani işte 40 derecelere kadar ulaşan sıcaklığımız oluyor. Bir süre sonra tansiyon değişiklikleri, işte bulantı, kusma meydana gelebiliyor, ciltte kızarıklık olabiliyor ve daha da ilerlerse işte terleme bozuluyor ve mental durumu, yani ruhsal durumu bozulmaya başlıyor. Böyle bazen hatta kendini kaybettiği, bilinç kaybının olduğu durumlar oluyor. Bu kişiler yani sıcak çarpmasının diğer bulgularından bir tanesi hızlı hızlı solumaya başlarlar. İşte kalp hızları artar ve bir baş ağrısı hissederler. Bunların hepsi sıcak çarpmasının belirtisidir. Ama güneş çarpması daha da bunun kötüsüdür. Çünkü burada hem sıcak artışı vardır vücutta hem de bir taraftan da güneş yanığı olabilir. Yani vücudu aynı zamanda eğer açıktaysa ve güneşin etkisindeyse bir taraftan da güneş yanığı olur. Bunun sonucunda da işte sıvı elektrolit dengesi dediğimiz ya da protein dengesi dediğimiz durumlar da bozulur. Ve bunun sonucu gerçekten hem sıcak çarpmasının ama hem de özellikle güneş çarpmasının sonucunda çok hayati tehlike bile oluşturacak bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bunu hissettiğim ya da yakınımızın böyle bir şey olduğunu gördüğümüzde tabii ki bir an önce acil servise başvurulması lazım. Ama o süreçte de hani bir beklemedir, ambulans bekleme ya da götürme sürecinde de bir an önce kişinin soğutulması lazım. Hatta mümkünse işte bir soğuk yani su içine sokulabilir ya da bir ventilatörle soğutulabilir. Yani bir şekilde soğutulması, hatta sıvı alacak durumdaysa ona birazcık su vermek gerekebilir. Elektrolit dengesi bozulacağı için maden suyu hani verilebilir ama tabii ki hastanın bilinç durumuna göre. Çünkü maden suyu biraz da gazlı filandır. Yani bunu yutarken aspire etmemesi, nefes borusuna kaçırmaması gerekir. Yani önemli olan orada aslında ilk planda yapacağımız şey. Yani kişisel olarak çünkü acil servise zaten gitmek durumundayız. Mutlaka bir sıvı vermek. Ama maden suyu alabiliyorsa tabii ki daha iyi. Çünkü içinde bunun mineralleri de vardır. Yani kişinin kaybettiği mineralleri de verebilir. Ama asıl yapmamız gereken bir an önce soğutmak. Yani bu üstüne su dökmek olabilir, soğuk bir şeyle uygulamak olabilir. Yani bir an önce soğutmak ve mümkünse hani tabii ki sıvı takviyesi yapmak uygun olabilir. Ama acil servise gidildiğinde de orada zaten hani serumlarla falan o sıvı takviyesi yapılıp kişi soğutulacaktır. Bu dönemde özellikle herhangi bir ilaç verilmemesini ben özellikle öneriyorum. Hani aspirindi, ateş düşürücüydü falan. O tip işleri hastanede sağlık ekipleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır.
1: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte cildimizin güneş ışınlarına maruz kalma oranı arttı. Güneş ışınları cilt üzerinde güneş yanığı, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri gibi tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bu tehlikeli sonuçlara sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi başka riskler de eklenebiliyor. Radyo Sputnik'in sorularını yanıtlayan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Başak Yalçın, güneş hücrelerinin DNA yapısını bozduğunu belirterek güneş ışınlarının %80'ine çocukluk döneminde maruz kalıyoruz. Bu nedenle çocukları korumamız çok önemli. Yani çocukluk dönemi erişkin yaştaki cilt kanserleri için bir zemin hazırlıyor. Özellikle çocuklar cilt kanserlerinin, güneş yanıklarının, deri yaşlanmasının ileriki hayatta önlenmesi açısından en önemli yaş grubunda, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: 70 yılda Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedi ki ya bize niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki yıllardır oyalandığı. Şimdi
6: de çok açık yani.
5: Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi, onlar ortak biz pazar mantığıyla.
6: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
5: Bakışı bu.
6: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzarada Mehmetçiği John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
5: Evet.
6: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: over you. Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş kremleri cilt kanserine karşı hayati bir koruma sağlasa da

0: canlılarına zarar vermeyen doğal alternatiflere yöneltiyor. Bu doğrultuda öne çıkan en güçlü aday, bitkilere dayanıklılık verip onları UV ışınlarından koruyan lignin bileşeni oluyor. Lignin içeren kremler güneş koruma faktörünü %180'e kadar artırabilirken, cilde daha az nüfuz ederek daha uzun süreli ve güvenli bir koruma sunuyor. Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, geleneksel özütleme yöntemlerindeki sert kimyasalların açık renkli lignini siyaha dönüştürmesi sebebiyle kullanımının zorlaştırılmasına karşı çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar bu sorunu aşarak lignini karartmadan elde etmeyi başardı. Junli'nin ekibi kavak ağacından ultrasonik dalgalarla açık sarı, Yongqian'ın ekibi ise kimyasal yöntemlerle huş ağacından açık pembe lignin elde etti. Bu lignin nano parçacıklarının sade kremlerle birleştirilmesiyle elde edilen ürünler SPF 19 ve 20 değerleriyle UVA ve UVB ışınlarına karşı orta düzeyde geniş spektrumlu bir koruma sağladı. Koruyuculuğu daha da artırmak isteyen Qian ve ekibi tartışmalı iki kimyasal filtreyi lignin nano parçacıklarının içine hapsederek SPF değerini 180'in üzerine çıkardı. Bu kapsülleme yöntemi maddelerin güneş ışığında parçalanmasını önleyip koruma süresini uzatırken cildin alt katmanlarına sızmasını da engelleyerek güvenliği arttırdı. İnsanlar üzerindeki ilk testler ürünün oldukça verimli ve güvenli olduğunu gösterirken araştırmacılar ligninin yanı sıra deniz yosunu, eğrel tohutu, kalamar ve insan saçından elde edilen diğer doğal bileşenlerin de güneşten koruma potansiyellerini incelemeye devam ediyor. Güneş kremlerindeki kimyasal bileşenlerin kan dolaşımına karışması ve deniz canlılarına zarar vermesi üzerine artan endişeler bilim insanlarını doğal alternatifler aramaya yöneltti. Bitkilere dayanıklılık ve UV koruması sağlayan lignin maddesini karartmadan özütlemeyi başaran araştırmacılar bu bileşeni nano parçacıklara dönüştürerek hem cilde daha az nüfuz eden hem de güneş ışığında parçalanmayan yeni bir güneş kremi geliştirdi. Mevcut kimyasal filtrelerle birleştirildiğinde koruyuculuk süresi ve etkisi belirgin şekilde artan bu lignin bazlı kremler insan sağlığı ve çevre için daha güvenli bir seçenek sunarken deniz yosunu, kalamar ve eğrel tohutu gibi diğer doğal maddelerinde güneşten koruma potansiyelleri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ağaçların gövdelerinde her yıl oluşan halkalar yalnızca ağacın yaşını değil, bulunduğu coğrafyada yıllar önce yaşanan kuraklıkları, yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerini de ortaya koyuyor. Bilim insanları yıllık halka analizleriyle geçmişte yaşanan çevresel değişimleri kronolojik olarak belirleyebiliyor. Uzun yıllar yaşayan ağaçlar, yaşamları boyunca maruz kaldıkları çevresel değişimlerin izlerini gövdelerinde oluşan yıllık halkalarda saklıyor. Halkaların genişliği, şekli ve bıraktığı izlerden ağacın hangi dönemlerde elverişli koşullarda geliştiği, hangi yıllarda kuraklık stresi yaşadığı, yangınlara maruz kaldığı ya da hava kirliliğinden etkilendiği bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ender Makineci, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaptıkları yıllık halka sayımını ağaç üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Makineci, ağaçların her yıl çap artımı yoluyla gövdelerini genişlettiğini ve yıllık halkaların oluşumunun doğrudan mevsimsel büyüme ile bağlantılı olduğunu söyledi. İlkbahar ve yaz dönemlerinde oluşan odun dokularının birlikte bir yılı temsil ettiğini belirten makineci, yıllık halkaların yalnızca ağacın yaşını göstermediğini, o dönemdeki çevresel koşullar hakkında da önemli bilgiler verdiğini kaydetti. Makineci, yıllık halkaların genişliğinin ağacın o dönemdeki beslenme ve büyüme koşullarını gösterdiğini ifade etti. Halkaların daralmasının büyüme koşullarının azaldığına, genişlemesinin ise ağacın daha iyi koşullarda gelişebildiğini işaret ettiğini belirten Profesör Ender Makineci, genç ağaçlarda daha geniş halkalar oluştuğunu, yaş ilerledikçe halkaların daralmaya başladığını söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte artan çevresel stresin de yıllık halkalara yansıdığını belirten Makineci, yağış ve sıcaklık değişimlerinin halka genişliklerindeki farklılıklarla izlenebildiğini söyledi. Makineci, yıllık halka analizleriyle iklim değişikliğinin ağaçları ne ölçüde etkilediğinin görülebildiğini ifade etti. Yangınların da ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabildiğini belirten makineci şunları söyledi. Yangınlar ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabilir. Yıllık halka analizleri sayesinde bir ağacın hangi yılda yangın geçirdiğini de görebiliyoruz. Yangın, gövde kabuğunu etkileyebilecek şiddette gerçekleştiği zaman kabuk üzerinde iz bırakıyor. Eğer ağaç yangından sonra ölmeden yaşamaya ve artımına devam edebiliyorsa, o izden hangi yılda bu gövdenin yangın geçirdiğini tespit edebiliyoruz. Normal yıllık halka gelişiminde görülen daralmanın, o dönemin kurak geçtiğine ve ağacın çap artımını gerçekleştirmekte zorlandığına işaret edebildiğini söyledi. Makineci, hava kirliliğinin de ağaçların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, yıllık halka sayımları ve halka genişliği ölçümleriyle bu etkilerin tespit edilebildiğini kaydetti. Kendi yürüttükleri araştırmalardan da örnek veren makineci, termik santral kaynaklı hava kirliliğinin ağaçların büyümesini olumsuz etkilediğini yıllık halka analizleriyle ortaya koyduklarını anlattı. Ağaçların gövdelerinde oluşan yıllık halkalar yalnızca yaşlarını değil, geçmişte yaşanan kuraklık, yangın, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel olayların izlerini de taşıyor. Bilim insanları bu doğal arşiv sayesinde geçmişteki çevresel değişimleri ortaya çıkarırken elde edilen verilerin iklim değişikliğine uyum politikalarından orman yönetimine kadar birçok alanda kullanılması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Su içmekte zorlanıyorsanız, vücudunuzun sıvı ihtiyacını yalnızca içeceklerden değil, tükettiğiniz besinlerden de karşılayabilirsiniz. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının önemli bir bölümü, su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalardan sağlanabiliyor. İngiliz Diyetisyenler Birliği ve İngiliz Beslenme Vakfı uzmanları, günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık %20 ila 30'unun besinler yoluyla karşılanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle özellikle su oranı yüksek gıdaların günlük beslenmeye eklenmesi öneriliyor. Su oranı %90 ve üzerinde olan besinler arasında salatalık, karpuz, çilek, marul, lahana, kereviz, pişmiş bal kabağı ve domates bulunuyor. Elma, havuç, pişmiş brokoli, armut, portakal, üzüm, ananas ve yoğurdun su oranı ise %80 ila 89 arasında değişiyor. Avokado, muz, fırında patates, pişmiş mısır, karides ve süzme peynir de %70 ila 79 arasında su içeriyor. Uzmanlar bu besinlerin günlük sıvı alımını desteklediğini ancak suyun yerini tamamen tutmadığını vurguluyor. Beslenme uzmanı Claire Thornton Wood kahvaltıda smoothie, öğle öğününde çorba, akşam yemeğinde sulu bir yemek ve yoğurt tercih edilmesi halinde yalnızca öğünlerden yaklaşık 600 mililitre sıvı alınabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte ağız kuruluğu, baş ağrısı, halsizlik ve koyu renkli idrarın susuzluğun önemli belirtileri arasında yer aldığı hatırlatılıyor. Bu belirtiler görüldüğünde en hızlı ve etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu ifade ediliyor. Beslenme uzmanı Bridget Benelam ise su oranı yüksek gıdaların tek başına yeterli olamayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda yalnızca çorba ve salata ağırlıklı bir beslenme düzeyinin günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılayamayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sıvı alımını destekleyen gıdaların dengeli ve besin değeri yüksek öğünlerle birlikte tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlara göre günlük sıvı ihtiyacının %20 ila 30'u besinlerden karşılanabiliyor. Su oranı yüksek meyve, sebze ve diğer gıdalar sıvı alımını desteklerken susuzluk durumunda en etkili çözümün doğrudan su içmek olduğu vurgulanıyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Mecliste bu hafta çerçeve yasağıyla ilgili hazırlanan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. ABD'de orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları karara bağlanacak. Terfiler 30 Ağustos itibariyle geçerli olacak. Mecliste bu hafta çerçeve yasağıyla ilgili hazırlanan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Genel kurulda bu hafta suç işleyen çocuklarla ilgili çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup toplantısına katılacak. Sıcak bir gelişmeyi de açıklayalım sizlere. Temmuz enflasyonu belli oldu. Enflasyon %1,78 olarak belirtildi. Ayrıntılar geldikçe bunları aktarmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. DEM Parti İmralı Eğitim üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terörist başı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin akabinde İmralı Adası'ndan dün döndü. İmralı Eğitim görüşme ilişkin bugün açıklama yapacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yapan Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu aktardı. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceği taşıması gerektiğini ifade etti. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne dair yürütülen soruşturma tamamlanarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gültar hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İznik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, iki kişi kazada yaşamını yitirdi. Bursa İznik'te içinde askeri personelin de bulunduğu otomobille karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada anne ve küçük kızı hayatını kaybetti. İkisi jandarma, altı kişi yaralandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni seçilen meclisin ilk birleşimi gününde anayasal zorunluluk doğrultusunda hükümetin istifasını duyurdu. İstifaya ilişkin kararnamenin Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan tarafından imzalandığı bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran'la ABD arasındaki mutabakat zaptının dış ilişkilerde merkezi bir rol oynayacağını söyledi. Pezeşkiyan, anlaşmanın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteğiyle imzalandığını belirtti. Mutabakatın uygulanmasıyla hem İran'ın hem de bölgenin güvenliğinin güçleneceğini ifade etti. ABD'de orman yangınlarında yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. ABD'nin Washington eyaletine bağlı Spokane bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarında 600'den fazla yapı kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Washington valisi Bob Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştüğünü belirterek Trump'ın yangınlardan etkilenen halka desteğini ilettiğini söyledi. Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması gündemdeyken İsrail saldırılarında cuma gününden bu yana en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistinliler saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor. Hamas, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail'in saldırıları durdurmasını şart koştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamaya geldiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin iki ülke arasında yürütüldüğünü ve sonuçlandırılma aşamasında olduğunu bildirdi. Sözcü İsmail Beka ise ABD'nin tehditlerine karşı İran'ın pozisyonunu değiştirmeyeceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da sınır kapısı yakınlarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde zarar oluştu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. İsrail Gazze'ye saldırısında bir aileyi daha katletti. İsrail ordusunun Gazze kentine bir yerleşim bölgesine hedef alan bombardımanında anne karnındaki 6 aylık bir cenin dahil 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.
2: Ekonomi.
1: Tekrardan belirtelim. Temmuz ayına ait enflasyon açıklandı. Yıllık enflasyon %31,75 oldu. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 olarak hesaplandı. Ve devam edelim. Devlet tiyatroları 100 sözleşmeli personel alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra Teşkilatı'na görevlendirilmek üzere çeşitli ünvanlarda toplam 100 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 3 ila 17 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet üzerindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik ortamda yapılabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hüdeyr ile bir araya geldi. Görüşmenin akabinde iki ülke arasında ham petrol boru hattının etkin kullanımı için bir yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla günlük 750 bin varil petrol taşınacak.
3: Irak-Türkiye petrol boru hattının anlaşmasını bir yıllık süreyle uzatma noktasına mutabık kaldık. İki ülkenin 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz. Çok önemli bir boru hattı. Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor. Ve istiyoruz ki bu 1,5 milyon varil günlük kapasitesi olan bu hatlarımız bundan sonra tam kapasitede çalışsınlar ve Irak'tan gelecek petrolü belki ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolü de bu güzergah üzerinden biz dünya piyasalarına, Ceyhan'a taşıyalım.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.458 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.120, tam altın 40.321, ata altını ise 41.314 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İstanbul az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 34, Antalya az bulutlu ve açık 32, Trabzon parçalı ve yer yer çok bulutlu 29 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 44 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
5: Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damga vuran isimlerinden Yonca Evcimik, bu kez şarkılarının ve sahnenin ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatına attığı ilk adımdan ilk sahne heyecanına, kariyerinin dönüm noktalarından özel yaşamına kadar uzanan yolculuğunu içtenlikle anlatan Evcimik, yıllara meydan okuyan başarısının perde arkasını, unutamadığı anılarını ve hayata bakışını dinleyicilerle paylaşıyor. Müzik dolu anılar, samimi itiraflar, gülümseten hikayeler ve yıllar sonra bile ilk günkü heyecanını koruyan bir sanatçının içten anlatımı. Okan Aslan'la muhabbet arasında Yonca Evcimik'in sohbetinden öne çıkan en özel anlar sizlerle.
6: Hanımlar beyler, hepinize selamlar. Hoş geldiniz tekrar ve güzeller güzeli sevgili Yonca Evcimik. Öyle ama ya.
7: Öyle mi?
8: Yaşlanmıyor hiç. Yok. Ve her geçen gün daha da güzelleşiyor.
7: Çok şükür. Teşekkür ederim. O sizin hoş görüşünüz.
8: Valla biz yukarı doğru gidiyoruz. Yonca Evcimik
7: aşağı doğru gidiyor. Benjamin Button.
8: Var mı bu?
7: Benjamin Button olarak hayatıma devam ediyor.
8: Var mı bunun bir sırrı?
7: Ya tabii bana en çok sorulan soru bu aslında, ama bu yani önce genetik kesinlikle. Hı. Sonra tabii ki çok küçük yaşlardan beri dans ediyorum. Ciddi bir kas altyapım var. O beni
8: zaman
7: koruyor.
8: Dans iyi bir şey diyebilir miyiz? Aslında tabii spor ki. Diyebilir miyiz?
7: Spor, yani? Dans tabii ki. Tabii ki. Hı. Ama yani dans derken hani ben konservatuvar mezunuyum. Hı. Klasik bale hiç de öyle kolay bir sanat dalı değildir. Onun için daha sıkı aslında. Çok disiplinli çalıştığım için. Şimdi elimden geldiği kadar korumaya gayret ediyorum tabii.
8: Dans devam ediyor hala.
7: Ediyor.
8: O bir spor gibi mi ya hakikaten? Hayata yani spor, öyle mi dahil ettik?
7: Hayır
8: yani
7: şöyle onu? Spor gibi değil. Hayata dahil edemez öyle. Yani ben bale mezunu olduğum için daha farklı sistem var. Yani işte provaları, kas çalışması, esnemesi. Evet, spora da benziyor. Yani neticede gene bütün vücudunuzdaki adeleleri harekete geçiriyorsunuz. İşte yağları kırıp adeleli hale de döndürmeye çalışıyorsunuz falan. Ama bale öyle belli bir yaştan sonra yapılacak bir şey değil. Ama ben ne yaptım? Kendi hayatım içine dansı çok soktuğum için, sahnede dans ettiğim için, sahnede devam ettiğim için sahne öncesi provalarımız, sahneden önceki ısınmalarımız, onun dışında da gene ben de pilatese yapıyorum haftada 3 gün falan.
8: Yonca Evcimik hayatında hiç kilolu olmadı değil mi ya?
7: Kendine göre oldu ya. Tabii kendine göre ya oldu
8: kadınların
7: yani.
8: Kadınların böyle bir şeyi var zaten. Bir takıntısı var zaten yani.
7: Yok, takıntılıkla ilgisi yok. Şimdi belli bir zaten o konservatuvarda okuduğunuz müddette kilo almak diye bir şeyin söz konusu değil yani. İmkansız öyle bir şey. Ama ondan sonraki dönemde tabii insan yaşla beraber de biraz insanın değiştiği için işte yavaş yavaş biyoloji de değişiyor. Dolayısıyla fizik değişmeye başlıyor. Kendime göre benim de ay ben kilo aldım dediğim dönemlerim evet maalesef var.
8: Ya bir de bale diyoruz ya, bizim aklımıza ilk bu parmak uçlarında
7: puant. Puant işte onun adı puanta şişmak. Puant o şeyin adı.
8: Durabiliyor musun sevgili Yonca şu an? Hala.
7: Dururum tabii evet.
8: Ama onun
7: hala
8: özel, bir, özel bir şey yok mu? Ayaktaki özel bir şey değil mi o?
7: O ayağı giydiğinizin adı puant işte. Onun önü düzdür. Hatta aslında dünyanın
8: ama
7: en...
8: Ama yine de zor ya.
7: Çok zoru bir yana bırakın. Yani ben çok önümüzde bir sürü ablalarımızdan biliyorum yani baleden, operadan. Parmakların arasının yarı olup kapandığını biliyorum. Tırnak parmakların birbirinden ayrılmadığını biliyorum yani. O kadar kan yara.
8: Bir süre sonra alışıyor çok, galiba değil mi insanlar?
7: Yani alışıyor tabii ama sonradan bir şeyler çıkıştı. Mesela benim dönemimde böyle bir başlıklar çıktı. Parmağının ucuna geçiriyorsun onları. O kadar zarar vermiyor gibi gibi ama o tabii ki çok meşakkatli yani. Hiç öyle kolay değil.
8: Bir de biz şey zannediyoruz. Yonca Evcimik hep dansçılarla beraber dolaşıyor. Öyle alışmışız.
7: Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Evet, bir dönem öyleydi zaten. Komün gibi yaşıyorduk yani o 90'larda. Çünkü çok yoğun tempo, işte yeni yeni albümler çıkıyor, konserler falan derken gerçekten bir dönem bayağı hem orkestram hem dansçımla birlikte aynı evde yaşadığım oldu bile benim.
8: Çocukluktan beri var değil mi bu? Küçük yaşlardan beri konservatuvar falan.
7: Tabii ben ilkokul birinci sınıfta klasik baleye başladım. İlkokul biter bitmez de işte İstanbul, o zamanki adıyla İstanbul Devlet Konservatuvarı'ydı. Sonradan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oldu. Oraya girdim. Okurken 79 senesinde müzikallere başladım Yedi Koç'un Dürümüz'le beraber. İşte 4-5 sene oradaki Çan Tiyatrosu yanana kadar hemen hemen bütün müzikallerde rol aldım. Arkasından Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'na geçtim. 90'a kadar da Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'ndaydım. Artık ondan sonra da dedim bu sahne benim. Ben dedim şarkımı da yaparım arkadaş, o sahnenin önüne geçerim. Netekim öyle oldu.
8: O gün bugündür
7: de. O gün bugündür böyle.
8: Maşallah ama ya baya değil mi? Yani hani.
7: Evet, çocuk işçi gibi çalışmaya başlayayım.
8: Evet ya, yazık günah ya.
7: Hiç hakikaten. Günah demiyorum ben. Kendim isteyerek yaptım bütün bunları. Kimse beni
8: kendim
7: zorlamadı
8: kaşındım.
7: Ki. Kendim kaşındım. Aynen öyle.
8: Ama olsun be, çok da güzel olmuş.
7: Güzel
8: ya.
7: Oldu, güzel oldu.
8: Hakikaten
7: evet.
8: Yani hani bazı isimler gerçekten bir ikincisi yok. Yonca Evcimik bambaşka bir
7: çok
8: isim
7: teşekkür
8: ya.
7: Teşekkür ederim.
8: Yonca Evcimik, Yoncimik diyorlardı değil mi sevgili
7: diyorlar,
8: Emel?
7: Diyorlar. Yoncimik.
8: Yoncimik. 1991 yılı abone kendine gel. Ondan sonra 8-15 yani Bir şey soracağım.
7: Bandıra bandıra.
8: Bandıra bandıra. Ya bu şarkıların içerisinde Yonca'nın en çok tuttuğu, en çok sevdiği ama hepsi ayrı ayrı çocukların ya falan hep, filan diyorlar. Hayır, Allah aşkına. Bir şarkı, tane vardır yani.
7: Şimdi abone çok önemli benim için. Çünkü mihenk taşı yani. Pop müziğin başlangıcı gibi bir şey.
8: Tahmin
7: oldu.
8: Eder miydin peki o aboneyle o şekilde bir çıkış olacağı?
7: Kimse
8: öyle bir
7: şey tahmin edemez. Sadece temenni eder. Yani ben çok inanarak ve çok isteyerek bir şey yaptım. Belki de ilk defa aslında normalde şarkı sözünün üzerine beste yapılır ama abonede beste üzerine şarkı sözü yapılır. Ben de tam tersi şarkı üzerine beste yapıldı gibi. Çünkü rahmetli Aysel Gürel, yani beni çok iyi tanıyorlar ondan. Hepsinin çocuğu gibiydim artık. Yıllardan beri aynı müzikallerde olduğumuz için. Dans etmemin ön planda olduğunu, dans ederek dansçılarımla şov yapmak istediğim bildiklerinden o nitelikte bir şeyler yapıldı. Yani o söz yazdı, öteki ona göre dans olsun diye ona göre düzenlemesi yapıldı falan. Tabii ki o yeni bir şey, bir ilk oldu. Onun için benim için gerçekten çok
8: sadece önemli. Şarkı değil, şarkıdaki dans da akılda kalıcı.
7: Aynen,
8: yani.
7: Evet. Bugün ama bunların hiçbiri planlanan, yani bilinemez bu kadar iyi olacağı. Biz sadece kendi inandığımızı, doğru bulduğumuzu, bize güzel geleni, bizim eğlendiğimizi, kendi eğlendiğimizi özellikle.
8: O klipteki sevgili Yonca, o klipteki dans tamamen senin yani
7: hangi
8: buldun, klibi
7: söylüyorsun? Abone. Tabii yanımda benim iki tane dansçı arkadaşım var orada. Hep birlikte çalışıp çıkarıyorduk hareketleri, dansları o dönemde. Biz öyle, nedense öyle uygun gördük. Hoşumuza gitti. Yani
8: bir de var ya, o şarkıda başka da oynayamıyorsun. Yani abonede böyle rahat oynayayım, kendim istediğim gibi oynayayım diyorsun ama mümkün değil. Bir anda ister istemez o hareketler.
7: Çünkü yapıştı.
8: Bugün bile öyle ya. Yani. Yapıştı oraya yani.
7: Yapıştı. O da yapıştı. Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı var. Onun dansları da yapıştı. Bazı şeyler yapışıyor. Lambada da yapışacak inanıyorum. Kafada gidiyor çünkü.
8: Çok güzel ama Lambada da çok güzel. Klibi de çok güzel
7: çok
8: oldu.
7: Güzel oldu.
8: Rengarenk.
7: Evet.
8: Danslar süper.
7: Çıkış günlerinde ekonomik kötü falan derken.
8: Zaten sıkıntılarımız var. Problemlerimiz
7: gibi,
8: var Allah aşkına.
7: Cıvıl cıvıl seyredin işte, içiniz açılsın, enerjiniz yükselsin falan.
8: Harikasın ya. İyi ki varsın. Bir şey soracağım sana. Şimdi herhalde bir sanatçı için en güzel şeylerden bir tanesi zannediyorum şarkılarının sözlerinin insanlar tarafından bilinmesi, öyle değil mi?
7: Tabii yani o şarkının sevilmesi, söylenmesi, hep birlikte varsa dansının yapılması bundan daha şahane olur.
8: Fakat sende şöyle farklı bir durum da var. Yonca Evcimik'in şarkılarını kendi dönemi, sonraki dönem, bütün jenerasyonlar biliyorlar, ezbere biliyorlar ya.
7: Evet,
8: müthiş
7: şu
8: bir şey
7: anda
8: bu
7: da
8: ya.
7: Mesela artık hani ilk en son çıkan Alfa Kuşağı mıydı ya bu yeni okuldakiler? Alfa Kuşağı şu anda sene sonu gösterilerinde Abone ve Haydi Sallayalım Dünyayı'yla sene sonu gösterisi yapıyorlar.
8: Yani çok güzel bir şey değil mi?
7: Bu çok şahane bir şey. Tabii bu bir faktör, anne babanın 90'larda büyümüş olması olabilir. Çünkü onlar hakikaten çok sadık 90'lar onlar. Görüyorum onu konserlerde de çünkü. Hem o anne babadan duyuyorlar. Duyuyor, ondan sonra şahane bir önünde şey var. İnternet diye bir şey var yani, giriyor. Kim bu kadın? Başka şarkısı var mı? Falan derken hemen hakim oluyor konuya.
8: Ben mesela Kendine Gelin o introsu var ya, Allah'ım yarabbim ya.
7: O intronun nasıl yapıldığını biliyor musunuz peki?
8: Yok, bilmiyorum nasıl yapıldı.
7: Anlatayım. Çünkü o dönemde bunu çekecek bir şey yok öyle stüdyoda.
8: Ya hangi yıl?
7: 92.
8: 92 yılında böyle bir şey yok ya, vallahi billahi.
7: Tabii,
8: ya. Bir Michael Jackson var, bir Yonca Evcimik var
7: o kadar
8: yani.
7: İşte. Sonra da bir Madonna var, bir Yonca. Bilemediniz kıymetimi yani diye. Yani o sound'u çıkarabilmek, o sesleri alabilmek için başındaki stüdyonun içine tahta döşendi. Dansçılar geldi ve o danssız orada yaparak çektik. Başka türlü olamıyor.
8: Bir dakika, o klipteki sesler gerçek.
7: Gerçek ses.
8: Ciddi misin sen ya?
7: Vallahi billah.
8: Allah. Emel, olaya bakar mısın ya? Müthiş bir şey ya, gerçekten müthiş bir şey.
7: Bir de şeye bakar mısın yani, imkansızlıklardan nerelerden ne çıktığına bakar mısın?
8: Zaten o dönemde çok büyük fark yarattı yani Yonca Evcimik. Bunlarla çok büyük fark yarattı.
7: Yenilik. Hala da devam ediyor. Yenilik oldu.
8: Peki bir şey soracağım. 90'lar ve günümüz. Bir kıyaslama yapsan sence ne dersin?
7: Vallahi bunu bana bir 5-6 sene önce sorsaydınız şey derdim yani. 90'larda kaldı. Hani hayat bir taraftan devam ediyor. Dünya değişiyor bla bla. Ama bugün sorduğunuz zaman 90'lar geldi gene 90'lar.
8: Öyle mi?
7: Tabii yani ben deli gibi 90'lar konseri yapıyorum. ve insanlar niye sesi
8: Hakan'la sadece... beraber gittiklerinizi Hakan Küfündür'le beraber
7: evet, evet,
8: çıktınız.
7: Evet doktor zaten devam Hakan beni şeyimden yuvamdan çıkardı. Tabii kaç sene çocuk ne olur Yonca gel yapalım. Ya, ben hayır de 90'lar ya falan yeni şeyler yapalım önemli falan böyleydim. En sonunda girdik hanıma. Aman hadi be dedim deneyelim yani. Tam pandemi öncesiydi. Başladık. Aa çok hadi ya okey tamam olabilir galiba derken pandemi oldu. Ondan sonra pandemiden sonra son gaz zaten bir başladık. Şimdi devam edelim.
8: Hem yurt içi hem yurt dışında oldu bildiğim kadarıyla.
7: Tabii tabii yani üstelik onlarla daha çok şey yapıyoruz. 90'lar festivali gibi yani tek ben de olmuyorum. 90'larda işte Çelik oluyor, Burak oluyor, Mansur oluyor falan böyle çok keyifli oluyor.
8: Çok güzel bir şey ya vallahi. Evet. Biz iyi ki o 90'ları görmüşüz, ya, yaşamışız. Şu içeridekilerin çoğu sevgili Yoncumik hiçbirini bilmiyor yani.
7: Bilmiyor ama öğreniyorlar
8: görmediler
7: işte.
8: Görmediler işte öğreniyorlar ancak bakıyorlar ediyorlar falan. Yani,
7: yani 90'lar sadece o anlamda değil yani müzik anlamında değil genel olarak da çok güzel yıllardı yani. Ekonomik olarak da her şey çok güzeldi.
8: Televizyonlar
7: geldi, televizyonlar açıldı, radyolar yani böyle inanılmaz bir gelişme çağıydı yani o dönem.
8: Gerçekten çok güzeldi ya.
7: Yani abone çıktığında çünkü bir tek TRT vardı mesela öyle diyeyim ben. Biraz daha sık saymışım siyah beyaza çıkacakmışım ben. Biraz daha da siyah beyaza çıkarmışım.
8: Ya bir şey söyleyeyim mi bak biz gideriz. Biz gideriz de sen kalırsın söyleyeyim yani.
7: Evet, bu enerjiyle bu güzellikle. Hepinizi gömeceğim. Tövbe yarabbim ya. Ya çok o enerji
8: güzel,
7: işte.
8: Ya çok güzel bir şey diyeyim ama ben herkesin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum aslında.
7: Evet. Onun için zaten insanlar beni görünce çok mutlu oluyor. Hiçbir şey yapmasam da. Adile Naşit gibi oldum ben biraz.
8: Ama onu gerçekten böyle oynamıyorsun değil mi?
7: Efendim?
8: Oynamıyorsun gerçekten böylesin değil mi?
7: Böyle derken?
8: Yani böyle enerjik, böyle evet, iyi hisseden, böyle işte, güzel hisseden.
7: This is me. Böyle kalkıyorum yataktan yani.
8: Ne yapıyor bir gün boyunca böyle bir konser monser herhangi bir şey yoksa Yonca Evcim?
7: Valla genelde ben boş zamanlarımda direkt Bodrum'a gidiyorum mesela. Yarın ben böyle bir iki hafta rica etmiştim ona iki hafta. Etimden sütümden yararlanabilirsiniz ama sonra beni bir bırakın.
8: Biliyorum Nazlı Hanım'la konuşmayı hatırlıyorum ben. Tarihi denk getirmek için ne zaman gidiyorsun?
7: Yarın akşam inşallah.
8: Ne zaman?
7: Yarın akşam.
8: Yarın akşam. Yani kırk payı kurtardık Kemal öyle böyle değil. Bir gün geciksek var ya.
7: Tutamıyoruz zamanı. direkt Bodrum'a ablam orada kediler köpekler orada yani bu ne orası benim için bir 2000'den beri yaşıyoruz biz orada hakikaten yani başka bir gelen arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor sanki farklı paralel evren gibi burası diyorlar sanki hiç normalde olan sıkıntılarımız dertlerimiz tasalarımız yok gibi
8: orada
7: evet paralel evren gibi yani burada kimse bize dokunamaz. Onun için orası sonra çok iyi geliyor. Ama biz yine Ocak ortası gibi hep beraber sonra buraya geliyoruz. Haziran'a kadar burada oluyoruz. Bir tek pandemide 2,5 sene falan hep orada yaşadık. Yani hayatımın en güzel yılları diyebilirim.
8: O pandemi dönemi değil mi? Evet. Bodrum'da geçen süreç. Evet. Kediler, köpekler çok mu?
7: Şu anda iki köpeğimiz, bir kedimiz ev içi var ama bir tane de yanlanmamız var. O da gelecek herhalde bizden gibi gözüküyor. Ama bahçede 4-5 ayrıca kedi var. Ama ben 11 köpekten falan geldim buralara.
8: Vay.
7: Hepsi eceliyle çok şükür. Çünkü bir aileydi, anne baba işte yavrular. Onun dışında İstanbul'da iki tane falan böyle. Ama böyle kalmaz bu iş çoğalır ben biliyorum. Biraz daha Bodrum'da yoğunlaşmaya başladığım noktada orası bir barınağa döner.
8: Öyle bence, mi? Döner. Bir de o tarz yerlerde geliyorlar, alıyorlar, bırakıyorlar, ediyorlar falan filan böyle hikayeleri çok duyuyoruz ama.
7: O şey yani. Çünkü tekneler geliyor, turistler geliyor, yanlarında köpekleri var. Ve o köpekler çıkıyorlar dışarıya. Bizim yerel köpeklerimizle çiftleşince hibrit oluyor çıkanlar. Yani böyle sokak köpeğe kısa bacaklı. Uzun bacaklı ama fino. Böyle cins köpekler oluyor.
4: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
7: İlk sahne.
8: İlk sahneyi böyle. İlk profesyonel sahne.
7: Şimdi bir sürü öyle sahnem oldu. Ama mesela ilk defa. Abone çıktığında bir cin markasının tanıtım gecesinde çıktım ben. Mesela ilk. Çok enteresan. Ondan sonra dansçılarımla beraber. İlk öyle nasip oldu. Enteresan bir şekilde.
8: Neydi? Nasıldı peki? Ne hissettin? Çok güzel değil mi?
7: Çok güzel ama şöyle bir şey var. Ben zaten yıllardan beri sahnede, normal hayat olmadım zaten. Sahnede olduğum kadar. Zaten yani sahne benim için bir şey ama kendi işimi yapıyor olmak, ön planda kendim olmak bambaşka bir şey tabii. Sonra bir sürü konserlerimiz oldu Türkiye genelinde. Hep böyle şeylerde, o zaman tabii böyle kültür merkezleri ya da spor konser salonları yok ki. Hı-hı. Spor salonlarında yapıyorduk biz konserleri o zaman. Ve yankılana. Ama ilk en şey olan 90'da çıktı, 91'di sanıyorum. Ataköy Marina'da bir 5000 kişilik yer açıldı. Regatta'nın arka tarafında. Ve oranın ilk açılışındaki konseri biz başlattık, konseri yaptık. Yani biletli bir konserdi. Ve bence Türkiye'nin ilk görüp göreceği sahneydi o. Yani muhteşem bir dekor, 16 kişilik bir dans grubu, muhteşem bir orkestra. İşte Aydın Karabulut, Ozan Doğulu, Ozan Çolak, ya böyle sağlam bir orkestra. Şahane bir vokal. O zaman işte Kenan benim vokalimdi, Doğulu, Sibel Alaş. Ondan sonra Altay falan da oldu o zaman. İşte bizim Altay bile Mr. Echo. Vallahi böyle.
9: Vay be.
7: Tabii tabii. O konser ilk profesyonel benim yani benim düşündüğüm tarzda. Çünkü dünya standartlarına yakın bir işti o.
9: Sen bir şey olursa en iyisi olacak diyenlerden misin?
7: Başak Burcu'yum ben bir. Yani
9: Başak Burcu'sun, evet, doğru.
7: Başak Burcu'da yükselenim de kova iyice elden ayaktan yani. Tanışmayayım benden. Onun için o hakikaten... Bir de onu mesela bugün var mı kaydedersen, o dönemlerde bir tek Kanal 6 var, Kanal 6 çekmiş, o da artık bantlarda kalmış. Yani bir iki tane kurtarılmış malzeme var ama hani çok bir şey de anlaşılmıyor aslında.
9: Evet, o zamanki görüntülerde çok telefon, iyi görüntüler de değil.
7: Ne telefon var o zaman, fotoğraf makinesi 3-5 kişi de var. O zaman bir tek VHS bilmem ne, işte televizyonlar bir şey çekiyor galiba, neyse. O kadar ya malzeme yok elimizde o günden maalesef. Çok acı, en acı tarafı bu.
9: Evet, evet.
7: Sonra o şeyi de bir yere taşıyamadık doğru düzgün dekorumuzu. Çünkü bayağı bir böyle demir yığını bir dekor. Sonra onun bir kısmını alıp Rumeli Hisarı konserlerine taşımıştık. Çünkü o dönemde öyle pratik dekorlar da yok. Yapıldı mı böyle ben vinçle çıkıyorum yukarı. Efendim söyleyeyim, 4 tane merdiven var gelen. 2 merdiven açılıyor, altından platform çıkıyor, üzerinde orkestra.
9: Vay be.
7: Tabii falan, böyle acayip bir şeydi yani.
9: Yani bunları bugünlerde yapıyorlar. Yani evet. Bugünlerde ve
7: bugün
9: her isimde
7: bugün bile
9: yapmıyor.
7: Öyle bir dekor yok.
9: Bugün bile
7: öyle bir dekor yok. Yani müzikallerde ya da şeylerde olabilir, devlet opera valisi oralarda olabilir ama sahneye çıkan benim gibi bu işi yapan insanların hiçbirinde henüz böyle bir dekor olmadı.
9: Müzikle dans sahnede zor bir şey değil mi ya? Biz izlerken nefesimiz kesiyor. Ben böyle nefesim daralıyor yani bayağı.
7: Şöyle zor.
9: Eşlik de etmeye çalışıyorum.
7: Şöyle zor. Ben klasik bale mezunuyum dedim ya. Yani bale nefesi ve bale duruşuyla şarkı söylerkenki duruş zıt noktalarda. Bir tanesinde karnınızı içeri çekiyorsunuz, bütün vücudu yukarı taşıyorsunuz, poponuzu sıkıyorsunuz, dans. Ötekinde vücudu rahat bırakmanız lazım. Bu karnımızı sıkacağımız yeri rahat bırakıp diyaframları doldurmanız lazım. Alakası yok yani olayın birbiriyle.
9: Bir an kendimi düşündüm orada da yani.
7: Ama işte bunu böyle çalışınca oluyor, olmuyor değil. Yani işiniz buysa, öncelikle besleyiniz danssa birincil olarak olabiliyor, oluyor. Çok. Dünyada örnekleri var, Madonna var, Jennifer Lopez var, Beyoncé var falan yani. Gerçi onlar da artık yarı yarıya playback, karışık canlı yapılıyor. Türkiye'de de öyle yapılıyor artık.
9: Ama
7: zaten
9: sonuçta çok da zor bir şey aslında yani.
7: Zor. Ya bırak canlı söylemeyi, hiç söylemesen de aynı anda söylüyormuş gibi dans etmek de zor zaten. Hı hı, hı. Yani zor. Gerçekten. Bu kolay işler değil.
9: Şimdi Çılgın Bediş acayip bir müthişti yani.
7: Evet, dönemin en iyi.
9: O dönemin gerçekten harikaydı.
7: Birincisiydi.
9: Senin gerçek kişiliğinle arasında fark.
7: Hiçbir fark yok.
9: Yok mu?
7: Onun için zaten çok başarılı oldu bence. Yani ben başka bir şey oynamak zorunda kalmadım.
9: İstedin mi peki?
7: İlk başta ben istemedim, korktum çünkü ben bir Çılgın Bediş fanıydım. Gırgır'da yani ben turneye gittiğim zaman falan evde biriktirirlerdi. Ben aman atmayın onu, Çılgın Bediş okuyacağım diye. Ve bana bu teklif olarak gelince korktum, çizgi karakteri hayata taşımak, insanlar sever mi sevmez mi, çok tedirgin oldum. Bir müddet kabul etmedim, sonra kabul ettim.
9: Peki tiyatroyu, sinemayı hep istedin mi?
7: Hep istedim.
9: Hep.
7: Ya ben küçükten belliymiş benim ne olacağım. Ya ben daha ilkokul öncesi mesela uydurup tiyatrolar yazıp kendimce etraftaki çocukları toparlayıp öyle oynatıyormuşum. Yani hayal meyal hatırlıyorum onları. Ama böyle doktor oyunları bilmem ne. Efendime söyleyeyim işte heykeller yapmalar. İlkokulda bir de klasik baleye başladım. Ama dediğim gibi daha 79 senesinde direkt müzikallere girince orada o tiyatro sevdası da zaten içine düşüyor. Hmm. Bundan yani hepsini aslında çok isteyerek, hı-hı, hedefleyerek, hı-hı, önce hayalini kurarak,
10: evet,
7: yani şimdiki manifestlemek gibi, gerçekmiş gibi imgeleyerek bu noktalara geldim.
9: Var mıdır kişisel gelişimde falan böyle?
7: Hiç alakam yok. Kendi kendine yapmışım yani. Allah sonradan Allah. Bunlar ortaya çıktı ya böyle işte şey.
9: Senin secret, yıllar öncesinde bildiğin şeyler aslında.
7: Secret falan. Evet, evet. Onların ben ne olduğunu okurken ben bunu zaten yapıyormuşum falan oldum. Bilinçli değil. Hı. Ama işte o iyi niyet var ya hani, hı, başka yere sapmadan.
9: Yapıyor gerçekten, muydun gerçekten bu? İngiliyor
7: muydun? Yapıyormuşum. Yapıyor şimdi musun? Oraya şeyler katılıyor. Niyetlerimiz kötüleşti. Bu... öyle olmuyor.
9: Okuyup öyle gördükçe fark ediyorum diyorsun yani.
7: O dönemde yani secretlar falan çıktığı dönemde nedir bu dediğim zaman bunu anlatıyor. İşte hayal edeceksin, hayal etmiş gibi göreceksin, imgeleyeceksin. Ben zaten öyle yaşıyordum. İyi hayal edeyim. Sabahlara kadar uyumuyordum hayal etmekten. Demek bu ne demek işte? Bu aynı şey. Dolayısıyla o ama çok saf... sadece o niyetle istediğin zaman oluyor galiba. Şimdi öyle niyetlerin arasına başka şeyler bulaşınca olmuyor.
9: Sen oyunculuğunu nasıl buluyorsun?
7: Yani ben zaten genelde şey işte Çılgın Bediş aslında çok hem draması olan bir diziydi ama aile ilişkileri, dedek, torun ilişkisi, arkadaş ilişkileri falan. Yani seyrettiğim zaman hoşuma gidiyor yaptıkları ama ben kendimi komik buluyorum. Yani durum komiği var bende gibi geliyor biraz. Hareketlerim falan komik. Hani arkadaşlarım
9: ya
7: da öyle.
9: Ya bunu söylerken de komik zaten.
7: Vallahi öyle yani arkadaşlarım da öyle. Sen de ya hiçbir şey yapmasan da komiksin Allah. Adrenalin de öyle diyor. Yani bilmiyorum. İçimden var öyle içimde bir şey. Yerinde ya şey, duramıyorum. Ya aniden kalkıp dans edebilirim.
9: Bazı mesela tweetine bandım.

0: erteledim her şeyi. Dur şunu da yapayım, dur şu albümü de yapayım. Hı. Dur şunu da yapayım. Bir dakika ya, dur nereye kadar yani? Hani bir yerden sonra gerçekten önceliğim diye. Zaten hep ailemde önceliğim.
1: Tam onu soracaktım ya. Önceliğin de sıralama yapsan, önceliğin müzik mi diyecektim, dans mı diyecektim, ne?
0: Ailem ve işim.
1: Ailem,
0: ailem
1: ve işim.
0: Ailem önce, sonra işim. Ama ailemin içinde benim kedi köpeklerim de var, öyle düşünün yani.
1: Onlara karşı onu müthiş bir bağlılığın olduğunu biliyoruz.
0: Ama şimdi gene ailem. Sonra şey, gezmek, tanımak, o hayatımda yapmak istediklerimi gerçekleştirmek. Sonra işim diyemeyeceğim ki yapmak istediklerim içinde, çünkü şimdi var aslında.
1: Gezdin mi peki bol bol?
0: Ben yani şöyle söyleyeyim. 79'da işte başladım müzikallerde çalışmaya. Yani profesyonel olarak çalışmaya başladım. Para kazanıyorum çünkü. 365 gün, 330 gün çalışıyordum. Geri kalan 30 gün tatildi. O 30 günü bütün bir senede kazandım parayı.
1: Çatır
0: ama geziyordum. Yani çok güzel gezdim. Her yeri gezdim. Bütün baş şehirleri, Avrupa'yı, Amerika'ya gittim geldim falan. Yani hakikaten çok güzel gezdim. Gezmediğim doğada bir sürü yer var. Şimdi onları geziyorum.
1: Nereler mesela?
0: Geçen sene mesela...
1: Gitmek istediğin, şu anda çok gitmek istediğin, aklında kalan bir yer var mı?
0: Bir sürü var canım.
1: Ne?
0: Bir sürü var. Mesela Peru var.
1: Peru.
0: Ben mesela Brezilya var.
1: Ailece mi gidiyorsun sen?
0: Ablam da... Yani gidiyorsun. Bazen ablamla, bazen arkadaşlarımla gittim, geçmişte de oldu. Ailece gittiğimiz de oldu. Ama işte dediğim gibi yani mesela işte Avustralya'ydı. Safari'ye gittim, Nairobi'ye. Ondan sonra cuma söyleyeyim işte fil barınaklarına gittim.
1: Böyle çılgın bir tarafın var mı?
0: Ne gibi?
1: Yani ne bileyim işte paraşütten atlama merakı olanlar
0: yok,
1: vardır.
0: Öyle
1: böyle öyle heyecan arayanlar falan.
0: O ne spordu? Ekstrem sporlardan hiç hoşlanmam ben. Daha o biri yaparken midem kalkıyor yani. O kadar kötü oluyorum. Şeyde seyrediyorsun böyle yer cam, o gün seninle konuştuk ya. Yani şeyin
1: böyle bir teras.
0: Gökdelenin tepesi cam. İnsanlar yürüyüp de çatlatıyorlar onları şakadan böyle falan. Ya ben seyrederken havale geçirecek gibi oluyorum ya. Değil oraya çıkmak. Yanı uçurum yerden geçerken, ay İtalya'ya gittik öyle geçen sene ablamlar, yemin ediyorum ben bu duvara doğru böyle bakmaktan midem bulandı. Böyle uçurum ve yanında şey yok, hani böyle bir araba kaysa tutacak şey yok kardeşim, o Amalfi'de ödüm koptu, ödüm. Onun için öyle şeylerle ilgim yok benim.
1: Çok güzel. Keşkelerim var mı?
0: O vardır, olmaz olur mu? Var. Bir sürü var.
1: Ne mesela?
0: Ya benim ilk aklıma gelen çok komik bir şey aslında, keşke diye. Şey mesela.
1: Ney?
0: O dönemlerde yani çok 90'larda özellikle. Hatta bir tane bir firmanın, şimdi söylenmiyor ya, onun için sıkıntı çekiyorum böyle konuşmakta. Marka söylenmiyor diye. Bir şeyin, bir dondurma markasının yüzü olmuştum. Ondan sonra cuma söyledi. İlk zaten Türkiye'de de yine ilktir yani. Bir selebritiyle bir markanın buluşması. 90.
1: Ya birçok şey sende yani. Baktığımız çok zaman sevgili Yonca Evcimik ya. Ne güzel ya.
0: Beni kimse.
1: Gerçekten
0: beni
1: ya.
0: Beni kimse unutamayacak. Beni kimse silemez.
1: Kimsenin öyle bir derdi yok da, yani seni sevenlerin daha çok.
0: Vardır mutlaka da. Var canım.
1: Sektördekilerim
0: şey, insanlar, garibanlarla. Gerçi herkes bir tuhaflaştı bir şeyden sonra. Garip garip şeyler yazıyorlar. Hala sen sahneye mi çıkıyorsun? Hadi artık köşene çekil falan. Böyle mutlu oluyorlar
1: ya
0: herhalde.
1: Bu saçmalık değil mi ama? Yani insan kendini iyi hissettiği ana kadar, kendini dinç
0: i̇şte
1: hissettiği ana kadar.
0: İşte o edemiyor ama
1: kadar.
0: Hiç o yapamıyor. O yapamadığı için de yapanı şey
1: senin
0: yapıyor.
1: Peki onlara tepkin.
0: Üzülüyorum ben onlara.
1: Senin peki onlara tepkin
0: hiç
1: mi oluyor?
0: Hiç de cevap bile vermiyorum. Üzülmüyorum da ben. Öyle şey zaten hiç. Çok yani ki vakitlerini boşa harcıyorlar. Onlara üzülüyorum ben.
1: Sinirlensen seni demoralize ederler yani. Hep böyle olmaz mı?
0: Sinirlenirsek bunlar artık en yanlış aşırız ya.
1: Yani keşke olsun. Diyordun. Dondurma
0: ha, keşke
1: firması.
0: Şey, sonrasında acayip güzel reklamlar geldi bana. Ama mesela elektrikli süpürge. Abi Yonca'ya yiyecek de yani elektrikli süpürgeyle evi süpürmez deyip. Geri çevirdiğim buna benzer bilim o.
1: Bir dakika.
0: Yok, tabii canım Yonca'ya şey.
1: Öyle mi çevirdin?
0: Tavuk bilmem ne reklamı, ben tavuk yemem. O ben yeri süpürmem. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Aslında çok güzel markamı korumuşum bugünden bakarsan.
1: Bence evet yani.
0: Ama sonra bir baktım abi, herkes aynı anda 60 tane ayrı şeyin reklamında çıkıyor.
1: Bunun
0: o
1: altında
0: ayrı.
1: Yatan
0: gitti
1: biraz
0: paralar.
1: Bunun altında yatan biraz şey olabilir mi? Yani şimdi neticede insanlar Yonca Evcim'i seviyorlar. Gerçekten
0: evet.
1: Böyle yani. Ve sayılı insanlardan bir tanesi Yonca Evcimik. Neden? Az önce başlarken söylediğimiz gibi yani bugün Alfa'dan 90'lardaki o X kuşağına daha kadar. Öncesine kadar da insanlar seviyorlar.
0: Dinozor grubuna kadar.
1: Şey diyeceğim ya, yani insanlara güven meselesi.
0: O çok önemli.
1: O
0: çok önemli. Yani bu zaten hep şey de söylüyorum yani, bu

0: Orana bir şey yaptırdın mı, bunu yaptırdın mı sordukları zaman diyorum ki ben eğer bir şey yaptırıp da okey dersem, güzelliğine inanırsam, doğruluğunu zaten size paylaşırım diyorum ve paylaşıyorum. Bu çok önemli. Yani zaten kendime de önem veriyorum ama benim doğrultumda birileri bir şey kalkışacaksa buna emin olmak lazım.
1: Ev temizliği yaptın mı bu arada Yonca Hacimik?
0: Mecbur kalırsam yaptım tabii. Çok
1: mecbur kalırsan.
0: Yani evet.
1: Genelde yapmadın ama.
0: Genelde yapmadım. Ama yaptım.
1: Elektrik süpürgesi kullandın mı mesela? Kullandım. Hiç? Ha, iyi güzel. Nasıl kullanıldığını biliyor yani.
0: O zaman, kullanıyor yani. Olsaydım belki de kabul ederdim.
1: Ya gırgırlar mırgırlar falan vardı hatırlıyorsun.
0: Doğru, gırgır vardı.
1: Daha sonra teknoloji ilerledi, plastik oldu onlar
0: ya,
1: falan.
0: Ya hakikaten. İşte şey de yoktu onda, elektrik falan yoktu onun gırgır. Fıttır fıttır fıttır
1: topluyordu şöyle. Tabii canım, tabii aynen öyle. Ay yemek arkadaş. Yemeklerle aran nasıl?
0: Çok güzel uydururum.
1: Çok güzel uydurursun.
0: Uydururum.
1: Hadi ya.
0: Yani annem sevdiği
1: için herhalde. Uydurduğun bir şeyi hatırlıyor musun daha sonra da ayarını falan?
0: Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki onu hatırlayayım. Yani şu manada hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Dün ne yaptın diye sorsanız 5 dakika düşünürüm. Dün şunu bu kalktım şöyle yaptım.
1: Niye?
0: Yok, biriktiremiyorum
1: anlık
0: artık.
1: Anlık mı yani?
0: Biriktiremiyorum.
1: Ama evet. Gerek de yok ya aslında.
0: Çok eskileri hatırlıyorum. Eskileri hatırlıyorum ama yeni şeyde yani benim için en korkulan şey karşıdan böyle gülerek biri geliyor. Hatırlamadım mı dediği zaman ben bitiyorum çünkü hiç hatırlamıyorum. Ve hatırlıyormuşu oynuyorum karşı taraf kırılmasın diye.
1: Ama direkt hatırlamıyorum desen daha iyi.
0: Ama üzülmesin diye. Üzülürse diye şey yapıyorum. Bunda ne olmuş ya nasıl hatırlamaz falan derler. Halbuki bilseler ki 16 milyon kişiyle şey yapıyorsun sürekli. Yani hatırlamak çok zor.
1: Tabii ki canım.
0: Çok spesifik şeyleri belki hatırlayabilirim ama genel olarak zor. Olayları da hatırlamıyorum.
1: Geçmişe dair hatırlıyorum dediğin, hatırladığım çok şey var dedim. Ne mesela? Unutmadığım bir şey ne var
0: çocukluktan
1: mesela?
0: Çocukluktan gelen şeyler yani. Onlar zaten hafızaya kazınmış olan şeyler.
1: Unutmadığın konser 5000 o konser galiba.
0: Bir sürü var öyle konser unutmadım canım.
1: Konserde başından geçen enteresan ya, unutmadığın şeyler var mı? Komik.
0: Çok şey hareketler olduğu için akrobatiğe yakın şeyler beni havalarda atlatıyorlar, zıplatıyorlar falan öyle şeyler yapıyoruz. Her defasında hani ulan düşersem paniği var. Ama o sahneye çıkınca o da gidiyor. Ama deve kuşu
1: olmadı
0: da
1: olmadı değil mi hiç öyle bir şey?
0: Olmadı çok şükür. Ama deve kuşu kovaya tiyatrosundayken iki kere falan farklı oyunlarla yanlış hatırlamıyorsam krize girdik sahnede. Yani ben krize girdim. Ben girince herkes krize girdi. Gülme krizine.
1: Öyle mi? Niye?
0: Çünkü yani Metin Akpınar, Zeki Alazır, Allah rahmet eylesin Zeki Allah. Allah senin kaşı gözü ayrı oynuyordu yani. Böyle bir şey diyecek mesela Ajda diyecek başka bir şey söylüyor. Hayda ben giremiyorum repliğe, ben giremeyecek kimse repliğe giremiyor. Birkaç kere böyle oldu sağ olsun seyircimiz de hani şeyle karşıladı ve alkışlayarak hani bizi beklediler. Çünkü o krize girdiğiniz zaman çok zor çıkmak.
1: Ya ben en çok sağ olsun seyircimiz yani. Diyor. Şimdi karşımızda duran isim Yonca Evcimik öyle ya da böyle. Yani bizim ekranlarda gördüğümüz, hayran olduğumuz. Ya benim için gerçekten meslek hayatımın en önemli, en güzel yayınlarından bir tanesi.
0: Ay çok teşekkür
1: çünkü
0: ederim.
1: Çünkü çok sevdiğim bir isimle aynı stüdyoda buluşmak benim için son derece gurur verici bir şey.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili Yonca Evcimik konuşurken şu geliyor aklıma. Şimdi ister istemez biz eski yeni kıyaslaması yapıyoruz. Ve o kıyaslamaların ben genelde geçmişe duyduğumuz özlem. Olduğunu düşünüyorum. Hareket de değişti artık. Yani bugün maalesef konsere giderken ağızları bozulan küfürler içerisinde gidenleri de görüyoruz. Ama geçmişte yani sizlerde izleyicisine, kendisini izlemeye gelen insanlara karşı her yönüyle saygı gösteren bir...
0: Devir değişti yani. Bu sadece Türkiye'yle ilgili, dünyada da böyle. Yani bu rap hayatımıza girdiğinden beri. Bu var, dünyada da var, bizde de var tabii. Ama o dönemlerde tabii çok farklıydı. Yani bu sosyal medya patlayana kadar yani sosyal medya hayatımızı ele geçirmeye başladığından itibaren böyle şeyler oldu. Çünkü görmeye başladı herkes. Görmeye ve duymaya başladı. Dolayısıyla biz daha konservatif, daha kurallara bağlıydık. Gerçi o günlerde bile abone diye şarkı mı olur? Bandıra bandıra diye. Yani bize de az kakalamadılar. Yani o kakalayanlar da bizim bir nesil öncelerimiz yani aslında. Tabii canım her programda bunu anlatıyorum. Sabaha kadar siyaset meydanında tartışıldı yani bandıra bandıra diye şarkı olur mu diye falan. Hatta şey dediler, bakalım aradan geçsin 2-3 yıl bunlar kalacak, bunlar kalıcı değil, böyle olmaz falan dediler. 35 yıl geçti, buradayız.
1: Maşallah.
0: Onun
1: ya.
0: İçin yani maşallah. Bu biraz da arz talep meselesi gibi. Halk ne beğeniyorsa onu veriyorsun gibi bir şey aslında.
1: Kesinlikle çok güzel bir şey. Korkuların var mıdır? Korktuğun şeyler?
0: Vallahi en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmekti. Önce babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Arkasından bir sürü köpeğim de gitti. Hmm. 3 sene oldu annem de gitti. Yani ama Allah ona bile öyle bir kuvvet vermiş ki ona bile alışıyorsun.
1: Evet
0: yani.
1: Evet.
0: Ona
1: Allah rahmet eylesin.
0: Öyle olduktan sonra şimdi benim artık hiçbir şeyden de korkum kalmadı. Hmm. Yani hiçbir şeyden korkum kalmadı. Hiçbir şey şaşırmıyorum. Hiçbir şey beni şaşırtmıyor yani. Hiçbir şey şaşırtmıyor. Uzaylılar geldi gelir. Şöyle oldu olur. Ne şaşırıyorum ne korkuyorum yani. Bir acayip bir şey oldum.
1: Az önce sen konserlerden falan bahsederken, tarihlerden bahsederken takıntıların var mıdır? Yani tarih takıntılarının. Şu tarihte çıksın, bu tarihte çıksın, şöyle olsun,
0: yok,
1: böyle olsun diye.
0: Yok, tarih takıntım yok ama eskiden şeyim, o da Başak Burcu'ndan kaynaklı. Konuşuluyor işte, şu tarihte şu ne, bu ne, ayın 5'inde çıkacak bu değil mi mesela? Hı. Çıksın diye kendimi yırtıyordum. Hı. Ya kardeşim bırak, ne zaman çıkarsa çıksın yani. Hı. Hayatta öyle bir şeyim vardı benim. Olması gereken zamanda olacak her şey. Başak Burcu'nun şeyi var. Ama çünkü ben o güne kadar her şeyi yapıyorum çünkü.
1: Peki planlı üstüne yaşayan bir insan mısındır?
0: Dı.
1: Öyleydi. Dı zor yani. Değil miydi bu ya? Zor efendim? Değil mi? Zor değil midir bu? Bir de senin planlı yaşadığın bilmiyorum o, akla biraz.
0: Özellikle iş konusunda çok disiplinli, hı, planlı, programlı, hı, yani idim. Ama onu zaten kendiliğinden kaybetmek zorunda kaldım. Çünkü hiç kimse benim gibi planlı olmadığı için hiçbir şey benim istediğim zamanda olamadı. Olmamaya da devam ediyor. Ben de artık koyverdim. Valla takılmıyorum artık.
1: Yani sen onlara uydun.
0: Uydum. Aynen öyle oldu. Ayrıca onlar da bana biraz uyudu. Yani onlara bakırsak ancak birbirimize böyle ortak bir müşterekte buluştuk.
1: Ne güzel ya. Evet. Vallahi çok güzel.
0: Zor oldu bunu kabullenmem ama kabullendim.
1: Sosyal medya dedin. Sosyal medyayla aran nasıl bu arada?
0: İyi, gayet iyi.
1: Öyle mi?
0: Herkesten önce ayanlardan biriyim gene her şeye rağmen.
1: Hadi be.
0: Tweetine bandımdan belli değil mi?
1: Belli canım. Oradan yani, belli de sosyal medyada vakit geçiriyor musun?
0: Geçiriyorum.
1: Özellikle Bodrum'a gittiğin zaman mı?
0: Yok, boş bulduğum zamanlarda. Her zaman gün içinde hiç bakmadım da oluyor benim ama. Hmm. Ben öyle çok şey değilim o konuda. Hmm. O kadar değilim ama boşta bir kalırsam açıyorum, bakıyorum. Hı-hı. Tamamen organik yürüyorum. Her yerde gayet organiyim. Ondan sonra cuma söyleyeyim. Başka bir tane fake bir hesabım da yok. Düşüyorum, keşfetlere düşüyorum. Kim bilir kimlerin nerelerine girip bakıyorum o keşfetten. Hani, Yonca Evci bana bakmış diyorlardır yani o kadar. Hatta diyorlar çevremdeki insanlar. Yapma ya, niye böyle yapıyorsun hani falan. Ne alacak? Baktım yani.
1: Bu çok güzeldi ya. İnanamıyorlardır.
0: İnanamıyorlar.
1: Yok ya, bu fake hesaptır. Başkaları bu, o
0: çünkü
1: değildir.
0: O keşfette çünkü var ya öyle bir şey. Dikkatim çekip basıyorum ona. Kimdir diye de bakmıyorum şimdi komik. Bakıyorum hop ötekine de giriyorum. Hop ötekine de giriyorum. Öyle.
1: Çok güzel ya. Duygusal bir insan mısın peki?
0: Evet. Aslında duygusalım yani. İçin için çok duygusalım. Ben hiç mesela şeyimi dışarı belli etmem. Hmm. Ben de öyle her dakika
1: değil bir şey ya. Değil mi ya?
0: Yani ama öyle yani mizaç olarak öyleyim. Hmm. Bir de aileden öyle büyümüş. İşte kol kırılır yen içinde kalır kafası var ya. Hmm. Herhalde biraz öyle, bilmiyorum ben. Ben hiçbir derdim en yakın arkadaşımla bile zor paylaşırım yani.
1: Allah Allah.
0: Kendim halletmeye çalışırım. Güçlü kadın var ya böyle. Benim kimse
1: ama bu çok falan. Yorucu değil mi sevgili Yoncu?
0: Galiba yani. Yorucu evet.
1: Galiba yorucu.
0: Artık kaç yaşına geldim ya, alıştım ben bu duruma.
1: Kaç yaşına geldin Allah'ını seversen ya. Gayet yani. De gençsin yani.
0: Gencim
1: Allah
0: ayrı
1: Allah.
0: Konu ama yani neticede bir müddettir bu dünyada yaşıyoruz.
1: Hayret bir şey ya. Duyan da kaç yaş. En sevdiğin şey ne? Şöyle bir sıralama mesela. Sıralama yapsın. En sev yani kişisel kişi olarak düşünme bunları. Kişiler olarak düşünme.
0: En çok ailemle birlikte olmaktan şey mutluluk duyuyorum. Başından beri ailemle birlikte olmak benim için çok önemli. Çok. Yani en beni mutlu eden, en kendimi güvende hissettiğim yer tabii ki herkes için geçerlidir. Ondan sonra en mutlu olduğum yer mi? Yer olsa zaten Bodrum'da. Ya genel olarak mutluyum ben ya. Yani var olanı kabulleniyorum diyeyim. Onun için çok böyle hani siz şudur diyebileceğim.
1: Bir de bir şey daha soracağım. Kariyerine muhteşem, muazzam bir kariyer. Kariyerine dönüp baktığında iyi ki yapmışım dediğin şey ne?
0: Hepsi.
1: Hepsi mi?
0: Yani hepsi gerçekten. Kendi aklım erdiğinden beri yaptığım her şeyi iyi ki yapmışım. Çünkü bugünlere getirdi beni o yaptığım her şey. Hatalarıyla, hı-hı, doğrularıyla. Hı-hı. Hatalar da yaptım arada.
1: Bazen hata gibi. Onlardan ders alıyor musun?
0: Şöyle bir şey. Hata demeyeyim onlara, hı, da. Yenilikçi ruhumdan dolayı hep yeni şeyler denedim. Aynı şeyi yapmadım hiç.
1: Ama neden sonra kendine geldi.
0: Kendine geldiğinden sonra bir Türkiye bir single kazandırmış olmak. Arkasından Türkiye'nin ilk rap şarkısıdır Bandıra Bandıra.
1: Evet.
0: Yani Günaha Davet mesela Türkiye'nin ilk house şarkısı. yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bunları yapınca kan kaybediyorsunuz biraz. Çünkü yani sizi alışık olduğu yerde dinlemeye alışık bir kitle var ya. Hı-hı. O kitlenin azalması bundan kaynaklı.
1: Bir de genel bunlara hiç alışkın değil.
0: Hiç değil tabii. Hı. Aynen öyle. Zaten bekliyorlar şimdi ne yapacak acaba. Bir de ondan ilk merak yani. Ve yadırgıyorlardı. Ve benden sonra aynısını yapan arkadaşlarım kazanıyordu aslında. Benden daha çok maddi olarak. Tabii. Ama o bir kan kaybetme ama bu da bu cesaretten dolayı ve kesinlikle bu yenilikten dolayı. Hani hiç o zaman da pişman olmadım. Bugün de hiç pişman değilim yaptığımdan. İyi ki yapmışım.
1: Vallahi çok doğru.
0: Kalıcı şeyler yapmışım.
1: Kalıcı diye. Şeyler hakikaten öyle yani. Muhteşem
0: yani
1: bir şey.
0: Yani ayda daha çok para kazanayım değil, daha güzel şeyler bırakayım hedefim.
1: Peki ekonomik olarak istediğin oldu mu hayatta?
0: Vallahi o ölçülebilir bir şey değil herhalde. Yani ben gayet memnunum hayatımdan. İlk para kazanmaya başladığımda kafam sokacak yer peşinde dolaştım. Böyle araba alayım, onu alayım. Lükslerim yok. Ne pırlanta severim, ne marka severim.
1: Hala böyle misin peki?
0: Hala öyleyim. Hiç sevmedim. Ben emekli memur anne babanın çocuğuyum ya. Yani zaten onlara ulaşacak gücüm yok. Artı çok komime gidiyor. Yani ben bir markaya o parayı vereceğime sokaktan 10 tane köpeğe bakarım ya. Yani çok o paraları güzel. Bir çantaya 20 bin eurolar vermek ne demek? Deliriyorum bunları duyduğum zaman. Güzel. Yani bu o paralar nasıl kazanılıyor onu da anlamıyorum.
1: Evet.
0: Ben kazancımdan öyle bir şey alamam zaten yani. Hı-hı. Ben kendime yetecek kadar, kendimi devam ettirecek kadar şeylerim var çok şükür. Hı-hı. Mis gibi yaşıyorum. Paralel evrenim var bir tane Bodrum'da. En kötü oraya gidiyor. Yani öyle bir durum var yani. Ama onun dışında o bu israf, o markalar, o da taşlar, fırlantalar... Çok kötü yani.
1: Sevgili Yonca, şimdi o mu bu mu bölümü yapacağız. Hangisini dersen artık.
0: Bu.
1: Abone mi bandıra bandıra mı?
0: Şu. Bana seçemeyeceğim şeyler sormayın ya. Şu.
1: Peki Walkman kaset mi CD player mı?
0: Şu.
1: Yine şu.
0: Yok yok Walkman kaset.
1: Walkman kaset.
0: Ya,
1: oldu mu Walkman kaset?
0: Olma mı?
1: Olma mı?
0: Olma mı? Tabii ki nelerim mi oldu?
1: 90'lar diskosu mu günümüz festivali mi?
0: 90'lar diskosu kesin net son kararım.
1: Klipte dans etmek mi sahnede dans etmek mi?
0: Sahnede dans etmek.
1: Niye?
0: Canlı canlının kıymeti başka bir türlü bir şey yani.
1: Seyirci karşında.
0: Yani o coşku o. Yani ben çok hasta bir şekilde sahneye çıkıp hiçbir şey yokmuş gibi aşağı inmeyi biliyorum. Yani o enerji başka bir şey yani. Sahne enerjisi bambaşka bir şey.
1: Vay be, hasta adamı iyi ediyor yani.
0: Eder. Bağırsaklarınızı tutamazsınız. Sahnede olduğunuz müddet içinde aklınıza gelmez. O bile duruyor yani öyle değil.
1: Çok iyi.
0: Saygı duruşunda yani.
1: Dansçı ordusuyla şov mu tek başına spotlight mı?
0: Ay kesinlikle dansçı ordusuyla
1: dansçı
0: şov.
1: Dansçı ordusu biraz. Yonca Evcim'e sorduğun soruya bak ya.
0: Bana trilyonlar verin. Wimbledon stadyumuna çıkacağız seni deyin çıkmam yani.
1: En
0: o kadar
1: kalabalık,
0: net.
1: En kalabalık kaç kişi oldu? Dans.
0: Dans grubu.
1: Dans
0: mı?
1: Grubu. Biliyor musun tahmini de olabilir.
0: 16
1: galiba. 16.
0: Çünkü daha fazlasını sığdıracak sahne yok zaten.
1: Neon taytlı 90'lar kostüm mü yoksa modern minimal sahne stili mi?
0: Minimal derken ne?
1: Ne bileyim ben hiç. Ben...
0: Şu andaki benim gördüğüm ben... minimal. Bikinin üzerine şeffaf şey çık giy çık. Minimal. Yok ben 90'lar şov kıyafetlerimi tercih ederim.
1: Peki çılgın bedişin efsane bedişi mi bugünün güçlü kadın karakteri mi?
0: Bugünün güçlü kadın karakteri.
1: Süper baba mı ruhsar mı?
0: Çılgın bediş.
1: Çılgın bediş.
0: Hiçbirine doğru cevap vermiyor. İstediğiniz cevabı vermeyeceğim. Onu bu mu yok şu.
1: Fan mektupları mı Instagram DM'leri mi? Mesajları mı?
0: Mektup mu?
1: Mektup geliyor muydu fan böyle şey fanlardan?
0: Fan mektubu mu dedi. Ben ne anlıyorum ham mektup mu? Ham mektup ne ya diyorum. Fan mektupları tabii ya. Olmaz mı çuval çuval.
1: Okuyor muydu?
0: Çuval çuval. Birazını okuyordum. Çok da okumam gerekenleri zaten fan kulübü ayırıyordu. Ben onlara bakıyordum yani. Ve hepsine cevaplar yazılıyordu. Kartpostallar gönderiliyordu. Türkiye'nin en ilk fan kulübü da benimdir bu arada.
1: Vay be.
0: Evet.
1: Bale disiplini mi 90'lar freestyle dansı mı?
0: Karışık ya.
1: Karışık
0: ben hepsi var bende ne diyeyim ben şimdi.
1: Vallahi billahi. Peki hızlı şarkılar mı yavaş ritimli duygusal parçalar mı diyeceğim.
0: Hızlı şarkılar hızlı ya. Şarkılar. Yani şöyle dans ettiğim için ama tabii şeyinde ayrı bir tadı var. Ama benim albümde 10 şarkı varsa 2 tane slow vardır.
1: Kırmızı ruj mu doğal makyaj mı?
0: Doğal makyaj.
1: Doğal makyaj. Ben makyaj falan...
0: Hiç işim olmaz.
1: Hiç işim olmaz.
0: Sahneye çıkarken okey. Çok mecbur kalırsam falan. Ay yani bir yere gidiyorsam evet.
1: Sahne sonrası sıcak çay mı buz gibi enerji içeceğim mi?
0: Ben sahneden çıkınca ne yapıyorum? Bir an unutkanlık başladı
1: sahne,
0: işte
1: buyurun. Sahne,
0: sahne. Sahne neydi? Yani genelde nefes nefese inip bulduğum ilk yere şöyle kendim atlıyorum, sonra da su içiyorum.
1: Bitiriyoruz yavaş yavaş. Peki tamam. Evde sakin bir akşam mı, nostaljik 90'lar partisi mi?
0: Sakin bir akşam.
1: Sakin bir akşam. Sakin ya Yonca hakikaten harikasın ya.
0: Sakin bir vallahi. Akşam.
1: Bir günü hayranlarla geçirmek mi, bir günü tamamen kendine ayırmak mı?
0: Onlarla da geçirmek. Ve onu da yaptım yani. Hani çok yakın geçmiş şey yapmadım ama ara sıra yapıyorum. Fanlarımla beraber toparlaşıp bir şeyler yapıyoruz.
1: Çok güzel ya.
0: Çok kemik olanlarla.
1: Sevgili Yonca, iyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Her zaman da lütfen var ol.
0: Allah bize izin verdikçe olacağız.
1: Veriyor yani, görüyoruz onu. İyi ki varsın. Sevgili Yonca Evcimi konuğumuzdu bugün hanımlar beyler. Harika bir program oldu. Seviyoruz sizleri. Tekrar görüşmek üzere diyoruz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Yaz biter, bronzluk geçer, bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz. Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

0: Burası Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi, en doğru adresi Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yapay zeka sesli haber.
3: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İtemeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli süreç ve çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara İtemeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında İtemeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 39 kişi tutuklandı. 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, partisinin YSK'da temsilci bulundurmasına AK Parti ve CHP'nin karşı çıktığını duyurdu. Özel, DEM Parti ve MHP'nin yeni partinin temsilci bulundurmasına destek verdiğini söyledi. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terörist Baş Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü. İmralı Heyeti görüşmeye ilişkin bugün açıklama yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli süreç ve çerçeve yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, yasa yapımı sürecinde önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir dedi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve diğer etkinliklerin yasaklanmasına ilişkin işlemin iptaline karar veren İstanbul 12. İdare Mahkemesi kararını onadı. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın istinaf başvurusu oy birliğiyle reddedildi ve karar kesinleşti. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Mardin'in Dargeçit ilçesinden Şırnak'ta Kur'an eğitimi almak üzere yola çıkan ve kendilerinden haber alınamayan 13 yaşındaki iki çocuk bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen iki çocuk işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kore Yarımadası'nı etkisi altına alan rekor sıcak dalgası nedeniyle Güney Kore hükümeti alarm seviyesini ikinci en yüksek düzeye çıkardı. Ülkenin Yangsan kentinde pazar günü termometreler 42,5 dereceyi göstererek 122 yıllık meteoroloji kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı.
0: Spor.
1: UEFA'nın Lyon'daki merkezinde yapılacak kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa yeni haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,64 yükselişle 13.544 puandan başladı. TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Temmuz ayında enflasyon %1,78, yıllık enflasyonsa %31,75 olarak hesaplandı. TÜFE'nin aylık %1,82, yıllıksa %31,80 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en yüksek fiyat artışı %50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %20,44 ile diğer taze meyveler oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Temmuz'da enflasyon verisi açıklandı. Memur ve memur emeklileri Temmuz'da Aralık döneminin ilk ayı olan Temmuz'da gelen %1,78 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak. TÜFE verilerinin ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Bir önceki ay kira artış oranı %32,03 seviyesindeydi. Otogaza artış geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına litre başına 2,42 lira artış yapılması bekleniyor. Otogazın İstanbul'da 33,61 lira, Ankara'da 33,71 lira, İzmir'de 33,61 lira, Doğu illerinde ise 35,39 liradan satılması bekleniyor. TOKİ'nin fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşı desteklemek amacıyla İstanbul'da başlatacağı 15 bin kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Piyasadaki rayiç bedelin yarısına hatta daha altına kiralanacak evler için teslimatlar bu yılın Eylül ayında başlıyor. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro 2002 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Avrupa Merkez Bankası aralarında Da Vinci, Beethoven ve Marie Curie gibi simge isimlerle Avrupa yaban hayatının yer aldığı 10 yeni konsepti kamuoyuna sundu. Yeni banknotlar için geri bildirim süreci başladı. Son olarak kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 6.202, çeyrek altın 10.120, tam altın 40.321, ata altını ise 41.314 liradan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 33 derece parçalı ve az bulutlu, İstanbul az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 31 derece, İzmir az bulutlu ve açık 34 derece, Antalya az bulutlu ve açık 32, Trabzon parçalı yer yer çok bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 44 derece olacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Radyo Sputnik'ten merhaba sevgili dinleyiciler. Basın turuyla yine karşınızdayız. Fakat bugün iki kişi olacağız. Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: Selin Yazıcı yıllık izinin bir kısmını kullanmak üzere şu anda aramızda, bu hafta daha doğrusu aramızda olmayacak. Bu hafta basın turunu Serkan ve ben sizlere aktaracağız. Türkiye ve dünya gündeminde neler olmuş gazetelerimizden başlıklar şeklinde sizlere aktaracağız. İlk olarak Akşam Gazetesi'yle başlıyorum. Ben sürmanşette annesini Malkata'yla tuzağa çekti başlığını görüyoruz. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili olarak Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti şarkıcı Güllü. Ve ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede kızı Tuğya'nın annesini çok sevdiği Malkata isimli roman havasıyla odasına çekip camdan ittiği anlatıldı. Maalesef çok üzücü. Türkiye'yi de yasa boğmuştu. Üzücü bir gelişmeydi. Bu şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesi, en kötüsü de kızı tarafından bunu gerçekleştirilmiş olmasıydı.
2: Evet, Sabah gazetesindeyiz. Orman yangınlarıyla devam edeceğiz. Orman yangınlarında bir taraftan itfaiye ekipleri, bir taraftan da yerli halk elinden gelen her şeyi yaptı ve yangınları söndürmek adına başarılı bir süreç geçirdik. Şunu söyleyebiliriz ki yangınların çoğu kontrol altında. Tabii bu yangınlarda yazılan hikayeler de var, kahramanlık hikayeleri. Canı pahasına alevleri durduran bir kişiden bahsedeceğiz. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesindeki orman yangınında dozer operatörü Musa Kaplan alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük risk aldı. Çevredekilerin Çikora'dan uyarılarına rağmen görevini bırakmayan Kaplan dozeriyle yangının yayılmasını önledi. Belki de bir faciadan kurtardı. Çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen geri çekilmedi. Kendisi Musa Kaplan dozeriyle alevlere karşı siper oldu. Bir diğer haberimize devam ettiğimizde ise 250 milyonluk rüşvetten haberim yok dedi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bugün de sabah saatlerinde hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ve tutuklandı. İmar değişikliği karşılığı rüşvet anlaşmasından haberi olmadığını savundu. Etimesgut Belediyesi yolsuzluk operasyonunda 55 kişi adliyeye sevk edildi. Başkan Erdal Beşikçioğlu 250 milyonluk rüşvet pazarlığı ve şüpheli para transferleri hakkında bilgim yok dedi. Beşikçioğlu'nun beyan ettiği aylık geliriyle banka hesapları arasında uyumsuzluk tespit edildi.
1: Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesi de diyor ki üretim yok, satılık çok. Finansmana erişemeyen sanayici iş yerinin kapısına kilit vurdu. Fabrika, tatil köyü, 5 yıldız otellerin satılık ilanları 60 bini geçti diyor. Özellikle de İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'te fabrikalar bir bir kepenk indiriyor. Satışa çıkarılan 60.637 iş yeri arasında 41.732 mağaza ve dükkan, 2.372 fabrika, 1.237 depo yer alıyor demiş. Sadece geçen ay 23 fabrika içinde satılık ilanından bahsediyor Nefes gazetesi ve turizm sezonunda tatil bölgelerinden de iyi haberler gelmiyor diye devam ediyor haber. Antalya, Muğla ve İzmir'deki tatil köyleri 5 yıldızlı devasa otellerle satış listesinde. Geçen ay ilana konulan otel ve tatil köylerinin sayısı da 22 oldu diyor. Sanayici devletten düşük maliyetli kredi istiyor diye de ekliyor.
2: Milli Gazete'deyiz. Ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edelim. Sivri biber cep yakıyor çünkü fiyatı en fazla artan ürünler arasında birinci sırada. İstanbul'da Temmuz'a bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %103,57 ile sivri biber oldu. Ekonomiyi ilgilendiren haberle giriş yaptık. Devam ettiğimizde dış gündeme bakalım. İşgalci asker kendini öldürdü. İntihar vakalarının giderek arttığı İsrail ordusunda bir işgal askerinin daha yaşamına son verdiği ifade edildi. Yılın başından bu yana kendini öldüren İsrail askeri sayısı böylelikle 17'ye yükselmiş oldu. Çok kısa bir habere daha değineceğim. Sıcaklıklarla devam ediyoruz. Dünya anlamında sıcaklıklar baş göstermeye devam ediyor. Güney Kore'de de sıcaklık rekoru kırıldı. Güney Kore'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle güneydoğudaki Yangsan kentinde termometrenin 42 dereceye ulaşmasıyla ülke rekorunun kırıldığı bildirildi.
1: Son 122 yılın rekoru olduğunu biliyorum, yanılmıyorsam, değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Bugün de yani şimdi Diyarbakır'ı da düşünmek istiyorum. 44 derecelik bir hava bekleniyor bugün en yüksek sıcaklık değeri olarak. Bugün bültenle de sunmuştum. Bir tarafta Güney Kore'de 42 derece, bir tarafta Diyarbakır'da 44 derece. Doğuda da çok yükseklerini de gördük.
1: Evet, sıcaklık dalgası bu haftada zaten yayılarak devam edecek. Özellikle batı bölgelerde olmak üzere. Ağustos'un gerektirdiği bir sıcaklık tabii ki, ama bunun yanı sıra orman yangınları da içimizi yakmaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi ile devam edelim o halde. Sözcü Gazetesi'nin manşeti de iktidar gözünü İBB yönetimine dikti. Bu haber sadece Sözcü yazar diye de bir ibareyle verilmiş Sözcü Gazetesi'ndeki bu haber. İstinaf İmamoğlu hakkındaki bir cezayı onarsa İBB meclisinde yeni başkan seçilecek. Şu anda denge 157'ye 138 demiş. 10 üye taraf değiştirirse İBB'yi AK Partili başkan yönetecek diyor. Ahmak davasındaki cezası onansa Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek. İBB meclisi yeni başkan seçecek demiş. İlk tabloda CHP'nin 186, Cumhur'un 130 üyesi vardı. Bugün 3 bağımsız da CHP kanadı 157, Cumhur İttifakı 138 üyede. Kılıçdaroğlu'nun destekledikleri öne sürülen 40 CHP'li de olası seçimin sonucunu değiştirebilir diyor. Böyle kritik bir noktaya değinmiş. 31 Mart 2024'te İstanbul'un 39 ilçesinin 26'sını CHP, 13'ünü AK Parti kazanmıştı. Tutuklamalar, görevden uzaklaştırmalar, kayyum kararları ve en son 3 başkanın AK Parti'ye geçmesi de tabloyu tersine çevirdi diyor. CHP 18 ilçeye gerilerken AK Parti kayyumla yönetilen 2 ilçede eklendiğinde 21'e çıktı demiş Ali Macit'in Sözcü Gazetesi'ndeki haberde.
2: Evet, Bir Gün Gazetesi'ndeyiz. Hayvanseverler eylemde, köpeklerin sahibiz köpeklerin sokaklardan toplanmasına yönelik direnişlerini sürdürüyorlar. Katliamları değil hayatı savunacağız diyorlar. Kamuoyunda katliam yasası olarak anılan düzenlemenin yürürlüğe girişinin ikinci yılında yaşam hakkı savunucuları alanlara çıktı. Hayvanlara yönelik katliamların durdurulması ve yasanın geri çekilmesi için çağrı yapıldı. Ses getiren bir eylem. Diğer taraftan da NATO'nun yankıları hala sürmekte. NATO tutukluları serbest bırakılsın başlığıyla devam ediyoruz. NATO zirvesi öncesinde tutuklanan 5 ÇHD'li avukatın da aralarında bulunduğu birçok kişi hala cezaevinde. ÇHD Ankara Şubesi'nden bir kişi, iki avukatın operasyondan önce ifade vermek istediğini ve buna rağmen tutuklandıklarını anlattı.
1: Milliyet Gazetesi'nden de haftanın gündemini aktaralım. Haftanın gündemi tabii ki terörsüz Türkiye olacak. Yüksek Askeri Şura ve MGK toplanacak. Türkiye bugünden itibaren de kritik nitelikte kararların alınması beklenen bir haftaya girecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde yasa teklifinin meclise sunulmasının beklendiği bu hafta içinde Yüksek Askeri Şura ve Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantıları da yapılacak. Milliyet Gazetesi'ndeki haberde bunlar aktarılıyor ve MGK toplantısının en önemli gündem maddesinin de terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın tüm boyutlarıyla ele alınmasının olması bekleniyor diyor. Bu arada yangınlarla ilgili son durumda da Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 192'si orman dışı toplam 314 yangına müdahale ettiklerini ve yangınların tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Yumaklı ancak yangın riski hala devam ediyor diye de uyardı.
2: Evet, Cumhuriyet Gazetesi'ne siyasete devam edeceğiz. Yeni parti lideri olarak ilk kez başkentte yurttaşlarla buluşan Özgür Özel mesaj veriyor. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. İddialı bir mesaj. Yeni parti lideri Özgür Özel seçilmiş belediye başkanlığının tutuklanması ve baskılara karşı iktidara Pir Sultan Abdal'ın dizeleriyle seslendi. Mamak'ta Cemevi dahil yaşam merkezinin temelini atan Özel, operasyonlarla, şantajlarla saldırıyorlar. Onlara yanıtı buradan veriyorum, yolumdan dönmeyeceğim mesajını veriyor. Yerel seçimleri kazanmalarından bu yana operasyonlara maruz kaldıklarını anlatan Özel, siz arkamızda oldukça iktidara yürüyeceğiz ifadesini kullanıyor. Köyünü siyaseti geri bıraktıklarını söyleyen Özel, bu yolu sizlerle yürüdüğüm için onur duyuyorum. Bu kara düzen son bulacak mesajıyla noktayı koydu.
1: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de diyor ki 4 kişiye çarptı, ezdi ve kaçtı. Nerede olmuş bu olay? Mersin'de. Mersin'de ani dönüş yapan bir sürücü 3 kişiyi taşıyan motosiklete çarpıyor ve diyor ki vicdansız şoför kaputuna düşen çocuğu indirdikten sonra direksiyona tekrar geçmiş ve etrafa savrulan iki yaralıyı da ezerek önüne atlayan vatandaşa da vurup kaçmış. Tabii ki trafik cezaları da son düzenlemeyle birlikte oldukça artırılmıştı. Fakat sürücünün muhtemelen alkollü olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu kadar vicdansızlık,
2: evet,
1: değil mi, görülmemiş bir şey.
2: Biliyoruz ki en ağır cezayı alır kendisi. Yani sonuçta bir katliam gibi kazadan bahsediyoruz. Bu kadar rahat olması, evet, vicdansızlık. Yani bir insan tabii merhamet olması şart.
1: Kesinlikle cana kastedilen bir durum, insanların hayatları söz konusu ve umarız yaralılar da bir an önce iyileşirler, sağlıklarına kavuşurlar. Ve bir başka haberi aktaralım Türkiye Gazetesi'nden. Kıbrıs için her an tetikteyiz diyor. Türkiye Rumların attığı her adımı takip ediyor. TSK'da KKTC'nin güvenliği için askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncelleniyor demiş. Bu haberde Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan haberlerden bir tanesiydi.
2: Evet, Takvim Gazetesi'ndeyiz. Yine siyasete devam edeceğiz. Truva alarmı verilmiş durumda. CHP yönetimi Eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi temizlik kapsamını geliştiriyor. Partiden Özgür Özel'in CHP'yi ele geçirmek için içeride bıraktığı Selin Sayık Böke ve Gül Çiftçi gibi eski PM üyelerinin de ihraç edilmeleri bekleniyor. Bu Takvim Gazetesi'nin haber başlığına göre atılmış olan bir detay. Diğer taraftan da acı bir haberle devam edeceğiz. Hava Çelik, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıkların üzerine çıkıp hatıra fotoğrafı çekmek istedi. Bir anda dengesini kaybederek suya düşüyor ve sonrasında akıntıya kapılıyor. 21 yaşındaki Hava için de yapılan aramalarda maalesef ki cansız bedenine ulaşılıyor.
1: Dünya Gazetesi ile devam edelim. Yine ekonomik veriler.

0: 87 milyon 501 bin dolar olmuş. Geçen yılın ilk ayında ise 5 milyar 208 milyon 130 bin dolarmış bu turizm gideri. Bu şekilde kayıtlara geçiyor, fakat Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde vatandaşların yurda dönüşte 361 milyon 978 bin dolarlık hediyelik eşya getirdiği görülmüş. Geçen yılın ilk yarısında hediyelikler için yapılan harcamaların tutarı tabii ki daha fazla olmuş ve hediyelik eşya kategorisinde de kategorisine girmeyen halı, kilim ve benzer kategorisinde sınıflandırılan harcamaların tutarı ise bu yılın ilk yarısında 2 milyon 207 bin dolar oldu diyor. Bu şekilde TÜİK'in açıkladığı verilere yer vermiş Dünya Gazetesi.
1: İleride hepten boş dönmeyiz umarım yurt dışına çıktığımızda. Çünkü kura bağlı olarak eminim ki bu yüzden elbette insanlar artık hani alışverişin azalttı yurt dışından getirilen hediyelerde.
0: Evet.
1: Şu anda tabii biz de ekonomi bültenlerini de sürekli sunuyoruz. Euro ve dolar gerçekten çıkışını sürdürüyor. Bir ara 54 oldu euro, hatta 55'e doğru gidiyordu. Bir böyle inip bir çıkıyor, bakalım sonun ne olacak biz de bilmiyoruz tabii.
0: Evet. Hatta böyle yurt dışına giden eşimize, dostumuza siparişte de bulunurduk değil mi?
1: Tabii.
0: Gelirken getirmesi için. Fakat tabii ki her şey o kadar yükseldi ki dediğin gibi döviz kurlarıyla beraber dolayısıyla hediyelik eşyalara da bu yansımış durumda.
1: Maalesef. Hürriyet gazetesindeyiz. Meclise gidiyoruz. Çerçeve yasa meclise geliyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Detaylarını aktaralım. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensupları üyelik, propaganda, yardım, yataklık ve irtibatlı iltisaklı olmak gibi suçlamalardan yargılanmayacak. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri 3 yıllık denetimli serbestlikle bırakılacak. Bu sürede kamusal hakları kullanamayacaklar ve siyasette yapamayacaklar. Çerçeve yasayla ilgili ayrıntılar bu şekilde. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiye sağlamaya yönelik çerçeve yasa bugün meclise sunulacak. Teklifin 10-12 madde arasında olması beklenmekte.
0: Posta gazetesine bakalım. Posta gazetesi de diyor ki 8 saniyelik atlayış için 28.500 TL taksi parası ödemiş. Bu geçenlerde konuşmuştuk. Hani
1: jumping yapmak için gitmiş galiba. 8 saniyelik bir jumping'den bahsediyor.
0: Evet evet, çünkü çok yetişebilmek için bunu yapmış. Hemen aktaralım. Biz de kim bu, neden gitti diye sorgulamıştık. Evet. Haberin detaylarında yer almıyordu tabii ki bu. Şimdi o haberin detayları gelmiş. Ankara'dan Giresun'a 28.500 lira taksi parası ödeyerek giden yolcu ortaya çıktı diyor. Gizemli yolcu ortaya çıktı. Giresun'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı, ismi de Zafer Günaydın. Artvin'deki Deriner Barajı'nda ipli atlayış etkinliğine katılacakmış. Ankara'daki bir yakınının sağlık sorunları nedeniyle de planını ertelemek durumunda kalmış. Ancak hastanedeki işleri tamamlanınca da yılda bir kez düzenlenen etkinliğe katılmaya karar vermiş ve apar topar da taksiye binmiş. Uçak yoktu diyor, otobüste de yetişemeyecektim ve taksiye binerek 28.500 liralık tutarı ödemeyi göze almış ve Artvin'de düzenlenen o ipli iple geçme etkinliğine, dağdaki etkinliğe katılmış. Böyle bir
1: hedefine ulaşmış sonunda.
0: Hedefine
1: tabii
0: ulaşmış. Tabii ki hedefe ulaşmak için o parayı da ödemeyi göze almış. Bence iyi de yapmış.
1: Yani biz bunu sorgulamıştık, acaba neden uçakla gitmedi demiştik hatta.
0: Uçak
1: 28 bin liralık
0: dedik,
1: bir taksi,
0: evet,
1: ücreti çıkmış sonuçta, neredeyse bir asgari ücret yani baktığında.
0: Uçak biletleri ne
1: uçak
0: kadar mesela?
1: Uçak kalmamış diyor.
0: Uçak yoktu diyor. Belki de vardı, şöyle etkinliğin saatine denk gelecek, yetişebilecek saatte yoktu. Belki o yüzden taksiyi tercih etti. Hmm. Çünkü oraya yetişebilmeyi her şekilde göze almış ve organizasyona da katılmış, istediği de olmuş. Gerçekten çok heyecanlı bir etkinlik. Ben de böyle, sen çok ilgi duyar mısın bilmiyorum ama şurada gördüğünde, hı hı, o kanyondan iple geçiş böyle biraz çok adrenalin yüksek, ekstrem bir spor.
1: Kesinlikle.
0: Evet, dolayısıyla bu heyecanı yaşamaya değer mi? Bence değer.
1: Yani ben pek o konuda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sonuçta ip ne olur ne olmaz bir güvenlik aksaklığı olur. Çünkü düştüğünde bayılmıyorsun sonuçta, değil mi Ebru?
0: Öyle tabii ki ama
1: maalesef
0: işte
1: o konuda
0: da
1: ben aynı düşünceye sahip değilim. Ekstrem sporlar benden uzak kalsın. O zaman foto maçla.
0: Sen futbolda devam et o zaman. Çünkü senin
1: bak, görüyor musun, ne güzel
0: ilgi alanın.

0: futbol.
1: Bir Trabzonsporlu olarak Muhammed Salah'ın fotoğrafını manşetlerde kocaman vermişler.
0: Gelmiş oldu.
1: Islak imzalara kaldı şu an, evet, anlaşma tamamlandı.
0: Evet, yüzünde güller açıyor. Tamamlanacak mı bu transfer, kesin mi?
1: Yani aldığımız kaynaklara göre diyelim, çarşamba günü ya da perşembe günü konuşulan Trabzon'a gelişi. Hı hı. Yani Muhammed Salah Trabzon'a uçakla iniş yapacak. Şu anda anlaşmalar tamamlanmış durumda. İşte imzalara kaldı, menajerle de anlaşıldı. Yıllık, yanlış hatırlamıyorsam, 20 milyon euroluk bir ücreti olacak. 2 yıllık anlaşmadan 40 milyon euroluk bir maaşı olacak. Tabii bu kulübe nasıl yansıyacak onu da bilmiyorum. Bir taraftan da Charlotte sesleri yükseliyor Trabzonspor'da. Bu iki isim Trabzonspor'a gelirse
0: son anda
1: inanılmaz
0: bir pürüz çıkmaz bir umarız.
1: Bekliyor. Umarım. Diğer taraftan yıldızlar yolda. Galatasaray'da da Leao sesleri devam ediyor. Sonrasında Can Uzun var. Milli takımda çok başarılı bir performans gösterdi. Hakan Çalhanoğlu geri sayım var. İngiltere'de ses getirdi kendisi. İngiliz basını... Yani Muhammed Salah'a tekrardan burada vurgu yapmışlar. Hakan Çalhanoğlu geri sayımı da Fenerbahçe'de. Hı hı. Burada bir temas söz konusu. Sarı lacivertlerde yeni forvetin bu hafta içerisinde belli olmasa maçlanıyor. Listenin ilk sırasında Borussia Dortmund'dan Sergi Grassi ve Atletico Madrid'den Alexander Sorloth. Onlar da Sorloth'la ilgileniyorlar. Diğer taraftan da dün hazırlık maçları vardı. Galatasaray Rennes'le Fransa temsilcisi maçlarını yaptılar. 3-3'lük bir beraberlik hazırlık maçı.
0: İzleyebildin mi sen maçı?
1: Bakamadım. Yani hazırlık maçlarını çok da takip etmiyorum aslında. Hı hı. Takımların artık Süper Lig'e adapte olması için yapılan bir şey. Liglerine adapte olması için yapılan bir maç. Diğer taraftan da Trabzonspor. Avusturya kampında Udinese, İtalya temsilcisi.
0: Orada sonuç ne?
1: 1-0 Trabzonspor kazandı.
0: Tebrik ederiz. Hazırlık maçı da olsa da evet, başarılı bir sonuç elde etmişler. Umarız bu Trabzonsporların beklediği bu büyük transfer de gerçekleşir. Bakalım o zaman şampiyonlukta belki...
1: Şöyle, şimdi bütün takımlara verdim lafını, kesin özür dilerim. Beşiktaş'tan da bir ses var, tabii onu da söylemek
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Ki.
1: Yanlış anlaşılmasın. Kartal'da Diaz bombası var. Beşiktaş, Real Madrid'in dünya ünlü sağ kanadı İbrahim Diaz için resmen harekete geçiyor. Beşiktaş kanadında da gelişmeler bu yönde.
0: Evet. Basın turundan bugünlük bu kadar diyelim ve yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Basın turu. Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları, savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Temmuz'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Otogaza artış geliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa yeni haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,64 yükselişle 13.544 puandan başladı. TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Temmuz ayında enflasyon %1,78, yıllık enflasyon ise %31,75 olarak hesaplandı. TÜFE'nin aylık %1,82, yıllık ise %31,80 seviyesinde hesaplanması bekleniyordu. Temmuz'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en yüksek fiyat artışı %50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görülürken en çok ucuzlayan ürün %20,44 ile diğer taze meyveler oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verisi de açıklandı. Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık döneminin ilk ayı olan Temmuz'da gelen %1,78 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak. TÜFE verilerinin ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre Ağustos ayında kiralara uygulanacak zam oranı %31,90 oldu. Bir önceki ay kira artış oranı %32,03 seviyesindeydi. Otogaza artış geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına litre başına 2,42 lira artış yapılması bekleniyor. Otogazın İstanbul'da 33,61 lira, Ankara'da 33,71 lira, İzmir'de 33,61 lira, Doğu illerinde ise 35,39 liradan satılması bekleniyor. TOKİ'nin fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşa desteklemek amacıyla İstanbul'da başlatacağı 15 bin kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Piyasadaki rayiç bedelin yarısına hatta daha altına kiralanacak evler için teslimatlar bu yılın Eylül ayında başlıyor. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro 2002 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Avrupa Merkez Bankası aralarında Da Vinci, Beethoven ve Marie Curie gibi isimlerle Avrupa yaban hayatının yer aldığı 10 yeni konsepti kamuoyuna sundu. Yeni banknotlar için geri bildirim süreci başladı. Emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre %7,4 azalışla 83,41 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 79,60 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayacağına yönelik beklentiler etkili oldu. Kapalı çarşıda altın fiyatlarına bakacak olursak gram altın 6.202, çeyrek altın 10.120, tam altın 40.321, ata altın ise 41.314 liradan işlem görüyor. Yurt içi verilerle devam edelim. İhracatta tüm zamanların Temmuz rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Bolat, Temmuz'da ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 artarak 25,6 milyar dolara ulaştığını ve en yüksek Temmuz ayı ihracatına imza atıldığını bildirdi. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunulan yeni desteklerin esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Mükellefe vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı devreye alacağı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak. Bu programla vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek, hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler elektronik ortamda standart formatlarla VDK'ya iletilecek. TÜSİAD Temmuz ayı çiğ üretim maliyetini açıkladı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği TÜSİAD, Temmuz ayına ilişkin sıcak çiğ süt üretim maliyetini litre başına 26,87 lira olarak açıkladı. Dernekten yapılan açıklamada Haziran ayına kıyasla litre başına maliyetin 10 kuruş düşmesinde en önemli etken kuru yonca otu fiyatlarında görülen %6'lık gerilemedir. Kesim ve yem fiyatlarında kayda değer bir değişiklik olmamış, reforme hayvan kesim fiyatlarındaki %3'lük düşüşse işletme gelirini sınırlı ölçüde azaltarak yem giderlerindeki avantajın etkisini kısmen dengelemiştir denildi. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. Bu gelişme piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarındaki gerileme gözlenirken hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri ve Asya'daki ekonomik verilerin olumlu sinyaller vermemesi piyasalarda risk iştahını törpülüyor. Orta Doğu'da kısmen hafifleyen jeopolitik tansiyon, yeni bir anlaşma yapılabileceğine yönelik umutlar Avrupa tarafında da fiyatlamalarda başrol oynuyor. Bölgede vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başlarken bu hafta bölgede üretici enflasyonuyla sektörel satılma yöneticileri endeksi verileri takip edilecek. Söz konusu verilerde bölge ekonomisinin gidişatına ilişkin sinyaller aranacak. Analistler petrol fiyatlarındaki düşüşün enerjide dışa bağımlı Avrupa ekonomileri açısından kritik önem taşıdığını belirterek enerji maliyetlerindeki azalışın halihazırdaki enflasyon ve büyüme beklentilerinde de değişikliklere neden olabileceğini söyledi. Son olarak Asya borsalarına bakalım. Dünya genelinde yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınması Asya borsalarında Orta Doğu'daki gerilimlerin oluşturduğu iyimserlikleri gölgeledi. Bölgede Hong Kong hariç satıcılı bir görünüm öne çıkarken Japonya ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller de söz konusu seyirde etkili oldu. Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Haziran ayı nihai imalat sanayi verisi 54,5'la önceki aya göre bir miktar azalsa da güçlü seyrini korudu. Söz konusu veri ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ve fiyat baskılarının devam edebileceğine işaret etti. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
4: Paranın hareketi.
2: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

0: Burası Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi, en doğru adresi. Radyo Sputnik. Enerjinin seyri.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Enerji borsunda kontenjan 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e çıktı. OPEC Plus üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. Temmuz'da yurt içi enerji üretim maliyeti %5 arttı. Ayrıntılar bültenimizde. Enerji borsunda kontenjan 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programlarında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre araştırma burs programları tercih aşamasındaki öğrencilerde büyük merak uyandırdı. Öğrenciler girişimci.tenmak.go.tr internet sitesinden bilgi alırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimatıyla bursiyer ve bölüm sayısı artırıldı. Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Temmuz başında araştırma burs programları başlattı. Enerjiden madenciliğe, nükleerden ileri malzeme teknolojilerine kadar Türkiye'nin beşeri sermayesini güçlendirmeyi hedefleyen programlar, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor. OPEC Plus üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimlerini beklentiler doğrultusunda günlük 188 bin varil artırma kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Oman küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintileri kapsamında Eylül ayı itibarıyla toplam üretimlerinin günlük 188 bin varil artırılması kararlaştırıldı. Temmuz'da yurt içi enerji üretim maliyeti %5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Temmuz ayı yurt içi üretici fiyat endeksi verilerine göre yurt içi üretici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %1,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,83 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %27,54 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarından enerji üretim fiyatları ise Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,83 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre %26,62 oranında yukarı yönlü seyretti. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksine göre Temmuz ayında sanayinin 4 sektöründen biri olan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörüne maliyetler bir önceki Haziran ayına göre %9,65 yükseldi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,86 dolardan işlem görüyor. Dün 89,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 86,88 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %2,32 azalışla 84,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Turahan petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 81,62 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri. çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. 44 orman yangını ile ilgili 6 tutuklama yapıldı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem kara hem de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Ticaret Odası Temmuz'da İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde çıkan 44 orman yangını ile ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 29 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 6'sı tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Sera Kadıgil hakkında soruşturma başlatıldı. Tip milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve Cumhurbaşkanı'na tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada saldırıların Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Filistinlilerle barış iradesi taşımadığını ortaya koyduğu belirtildi. Bakanlık Netanyahu'nun amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barışla istikrarı engellemek olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Sürecin önemli ayağını oluşturan yasa teklifinin gelecek hafta partilerin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını açıkladı.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacak. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir.
1: İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz hattı gemi trafiğine kapatıldı. Mersin'in Mutlu ilçesinde yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatından çıkan lahit mezar taşları çalışmayı durdurdu. Çalışmanın durmasına üzülen mahalle muhtarı bir an önce karar alınarak çalışmaların yeniden başlamasını istedi. Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı planlanan saldırı rafa kaldırdıktan sonra ABD-İran görüşmelerinin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını açıkladı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebde kentine yüzerek geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Öte yandan 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin Sebde'den Fas'a döndüğü belirtildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da bombalı saldırı gerçekleşti. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunya eyaletinde düzenlenen bir mitinge yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 14 kişi yaşamını yitirdi, 24'ten fazla kişi yaralandı. Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Afetten 200 binden fazla kişi etkilenirken hükümet yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Mısır'ın Al-İsmailiyah bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatte 03'te kaydedilen sarsıntı Kahire başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Depremin Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildiği belirtilirken ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir ihbar yapılmadı.
3: Ekonomi.
1: LPG'ye zam geliyor. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve dağıtım maliyetlerindeki değişimler nedeniyle otogaza 4 lira 45 kuruş zam geliyor. Fiyat artışının 4 Ağustos Salı gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.462 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 80 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.197, çeyrek altın 10.111, tam altın 40.285, ata altını ise 41.278 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Teknik masada benim ışığımı düşünen tek insan sevgili kardeşim Kemal. Işığı sönmesin diyen. Bizim şimdi stüdyoda ışıklarımız var değerli dinleyiciler. Maşallah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Işığımız aslında bol. Biz bu kadarını koymayı tercih ettik. Bir de böyle hava atıyoruz ya. Vallahi çok ışığımız var. Kameramız da çok, ışığımız da çok. Vallahi yani nasıl desem ki ne? Bu ışıklar görüntünün sizlere çok daha pürüzsüz net ulaşabilmesi için değerli dinleyiciler. Bazen onlar kapalı oluyor kullanılmadığı zamanlarda. Ondan sonra ya burada şöyle bir şey çıkmasın. Diğer arkadaşlarımın ışığı çok fazla, onlarda gerek yok. Benimki az, bana illa ışık açmak gerekiyor gibi bir durum değil tabii ki. Kendimi gömmem, onu söyleyeyim. Orada kenarda da editör masasında değerli dinleyiciler, benim söylediklerime cevap vermeyen, aklı sıra beni gıcık etmeye çalışan sevgili kardeşim, duymamış Mikail kardeşim. Çok severim onu, o da beni çok sever. Zaten sevmeme gibi bir şeyi yok, lüksü yok. Öyle bir lüksü yok. Miko deriz kendisine değerli dinleyiciler. Var mı burada başka kısaltma var mı benim bilmediğim? Mikail'e Miko diyorlar. Simge kısaltılamıyor zaten, Simg gibi olmaz. Başka var mı? Özgür'e bir şey diyor musunuz? Yok. Pek de bir şey yok ha. Çünkü diğerlerinin isimleri uygun değil. Hani İrem'i nasıl kısaltacaksın abi? Yani İr diyemezsin. Miko, Mikail mesela tam Miko. Hani o onun için şey oluşturulmuş yani, ona uyuyor. Ama Özgür'ü kısaltamazsın. Ancak lakap takabilirsin. Var mı lakap? Bir şey söyleyeyim. Ber gibi geliyor. Bir ara özel konuşalım. Mikail'i çekerim ben kenara. Özel konuşuruz. Söyletirim ben. Değerli dinleyiciler, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Boş verin dünyayı ya. Dünyanın sıkıntısı bitmez. Ülkenin sıkıntısı bitmez, sizin sıkıntılarınız biliyorum bitmez ki inşallah bitsin. Bitmez demeyelim, bu böyle cümleler kurmayalım efendim. İyiyi çekelim, güzeli çekelim, olumluyu çekelim sürekli, iyi enerjiler gönderelim. Ondan sonra iyi enerjiler dönsün bize. Var mı böyle bir şey, yapıyor musunuz? Kişisel gelişim kelimesi bilir misin, cümlesi hiç bilir misin Miko? He? Hep pozitifsin, bak mesela neler mümkün. Neymiş? Neler mümkün. Kemal, çok kilit, sihirli kelime. Neler mümkün. Ne bileyim, mutlu olmam için, bu yok, mutlu olmam için değil. Mutluluğumun devamı için neler mümkün. Yani zaten hali hazırda mutluyum. Devamı için neler mümkün. Çok güzel bir haber aldım. Bundan daha iyi nasıl olur? Bak, ikinci önemli güzel kelime, cümle. Sevgili dinleyiciler, tekrarlıyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Ya bundan daha iyisi Şam'daki, hayır. Bundan daha iyi nasıl olur cümlesini. Bak dene bunu Mikail, dene bunu, tamam mı? Sen de pek olacak gibi de durmuyor ama olur. Olur bak, Okan abi böyle oldu, şöyle oldu falan dersin. Neler mümkün, neler mümkün ve bundan daha iyi nasıl olur değerli dinleyiciler, kilit cümleler. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında kişisel görüş gelişim bölümümüzü, lakaplar bölümümüzü, kısaltmalar bölümümüzü geride bıraktık. Anlatılmayanları sizlere anlattık hanımlar beyler. WhatsApp'tan bize mesaj göndermek ister misiniz? Muhtemelen istersiniz değerli dinleyiciler. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kemal, şöyle bir şey yapalım istiyorum. Değerli dinleyiciler, bizi Twitter'dan canlı çıkıyor muyuz? Twitter'dan ve Telegram'dan. Şu anda Telegram'dan ve Twitter'dan canlı çıkıyoruz değerli dinleyiciler. Görüntüyü de görebiliyorsunuz. WhatsApp tanıtımımızı duyduktan sonra Kemal şunu yapalım. Ekrana bir fotoğraf getiriyoruz. Hazırla sen onu Mikail. Dün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş değerli dinleyiciler. Ben dün yayında olamadığım için hafta sonu malum. Bundan özellikle bahsedemediğim için bugün bahsedeyim istiyorum. Şimdi önce WhatsApp tanıtımımızı duyacağız. Daha sonrasında da Dünya Yakışıklılar Günü için benim seçmiş olduğum yakışıklı. Bana göre dünyanın en yakışıklısını, görüntüsünü görmek isterseniz Radyo Sputnik Twitter hesabına gelin ve Telegram'dan da takip edin. Bana göre, Okan Aslan'a göre, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortasına göre dünyanın en yakışıklısı tanıtımdan sonra.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: İşte benim dünyanın en yakışıklısı değerli dinleyiciler. Ver Mikail bir daha. Ver şu dünyanın en yakışıklısını. Ver Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ver atamızın fotoğrafını. Ver dünyanın en yakışıklısının fotoğrafını. Sevgili Miko, Mikail, canım benim. Dünya yakışıklılar günüymüş dün itibarıyla değerli dinleyiciler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu daha önce de söylemiştim aslına bakarsanız. Şimdi bir duygulandım da bir acayip oldum ya. Ben böyle kendimi kötü hissettiğimde, canım sıkkın olduğunda, moralim bozuk olduğunda, bak bunu yapın biliyor musunuz? Ya içinizde o hissiyatın, o sevginin, o heyecanın olduğunu biliyorum ben. Ben mesela bir dönem sabah yayını yaptım sevgili Kemal. Yıllarca her gün saat 9'u 5 geçe aksatmadan her gün bu bahsettiğim 4-5 yıl boyunca saat tam 9'u 5 geçe yayını durdurup sadece marşlara yer verdik. Çok da güzeldi, dinleyicilerimizden o dönem işte çalıştığım radyolarda insanlardan güzel dönüşler olmuştu. Ben böyle canım sıkkın olduğunda, moralim bozuk olduğunda, enerjim düşük olduğunda falan bir güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani hani kendinizi bir silkelemeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Moralinizin iyi olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet, dua ediyoruz. Evet, güzel dilekler gönderiyoruz. Onu zaten yapıyoruz ama benim yaptığım şeylerden bir tanesi de bu, biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Ben açarım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi bize arkadaşlarıyla beraber, ona inanan insanlarla birlikte bize emanet eden o büyük insanın videolarına, fotoğraflarına bakıyorum. Onun resimlerini, onun söylediklerini okuyorum, sözlerini okuyorum, bakıyorum. Yani bir ara böyle onunla tam anlamıyla böyle bir araya geliyorum. O kadar güzel geliyor ki size anlatamam. Gerçekten, hele bir de böyle arka planda hoşunuza gidecek, size ruhunuza iyi gelecek bir iki müzik de varsa, of diyorum, tadından yenmez. Bir kez daha bu vesileyle değerli dinleyiciler, bence dünyanın en yakışıklısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlelebette kalbimizde yaşamaya devam edecek. Başta onu ve bu ülkeyi bize emanet eden, ona inanan genç, yaşlı, çoluk, çocuk, hasta, kadın, erkek bu ülkeyi kendi canlarından vazgeçerek, kendi hayatlarından vazgeçerek, kendi aşklarından, kendi ailelerinden, kendi sevdiklerinden, kendi huzurlarından vazgeçerek bu ülkeyi bize emanet eden, son nefesini bizim ilk nefesimiz olarak bırakan değerli dinleyiciler, o insanları bir kez daha saygıyla, sevgiyle, rahmetle anmak istiyorum huzurlarınızda. İyi yayınlar, yakışıklı abim demiş. Estağfurullah. Asıl yakışıklıyı az önce gördük sevgili Aykut Bulut. Aykut Bulut, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Dünya tatlısı insanlar bunlar. Şöyle bir de WhatsApp profillerine bakıyorum. Ne kadar tatlısınız ya, eşiyle birlikte. Allah nazarlardan korusun, saklasın sizi. İyi yayınlar Okan Bey, seviliyorsunuz demiş Hakan Bey. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sizler de iyi ki varsınız. Evet, bence de dünyanın en yakışıklısı o, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Okan Bey, programa çok güzel bir giriş yaptınız. Yaşam felsefeniz buysa yol arkadaşınız da güzeldir diye düşünüyorum. Ay canımızsınız, sağ olun. Tabii ki de her zaman böyleydi, böyle de olacak. Mustafa Bey, Mustafa Uzunkaya. Bu hayatta kalın kırmızı çizgilerimiz vardır ya, hani bunu siyasette falan da çok kullanırlar, çok söylerler ya. Benim hayatımın her zaman tam merkezinde kalın, en net ve en belirgin çizgi oldu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ona aşkla bağlı olan, inanan ve onun söyledikleriyle bugün kendini güçlü hisseden insanlardan bir tanesiyim. Ben bazen böyle etrafımızdaki insanlarda, malum ülkemizin yaşadığı şartlardan dolayı böyle umutsuzluğa falan düşüldüğünü görüyorum ama beni ayakta tutan mesela bir tane cümlesi vardır. Büyük Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını, yaşayacağını, cumhuriyet olarak yaşayacağını söylemiştir o büyük insan. Demek ki bildiği bir şey var, inandığı bir şey var ki onun bildiklerinin, inandıklarının, onun ileri görüşlülüğünün nasıl olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bu ülke her daim ayakta kalacak, öyle ya da böyle kıymetli dinleyiciler. Okan Bey merhabalar, nasılsınız? Sesinizi duymak güzel. Umudunuzla umutlanmak da güzel. İyi ki varsınız. Ah, teşekkür ederim, sağ olun. Bu arada en yakışıklı benim oğlum diye düşünüyorum. Kargaya yavrusu kuzgun gibi görünürmüş. Oğlum Deniz Amerika'ya gitti birkaç dizide ve Cem Yılmaz'ın reklamlı dizide ve Cem Yılmaz'ın reklamlarında oynadı. Resimleri yolluyorum saygılarımla demiş. Ay canım benim ya, harikasınız. Sevgiler gönderiyorum değerli dinleyicimize. Kolay gelsin Okan Bey, güzel yayınlar. Sizi arabada dinliyorum, yol arkadaşımızsınız, seviliyorsunuz kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyorum ya, harikasınız sevgili Okan Bey. Adaşımız, size de çok teşekkür ediyorum. Bu arada dur ya, merak ettim Kemal. Aa, bakar mısın, bakar mısın, maşallah ya, maşallah maşallah. Dur şöyle tahtaya vuralım ya, fotoğrafını göndermiş, maşallah ne kadar yakışıklı. Evet, Cem Yılmaz'la beraber, Cem Yılmaz'ın reklamında oynamış. Gerçekten öyle değerli dinleyicimiz, katılıyorum size, sevgilerimi gönderiyorum. Okan abi, yorulmak durmak yok, son nefese kadar mücadeleye devam demiş kıymetli dinleyicimiz. Selamlar ve de sevgiler gönderiyorum, her zaman öyle tabii ki de. Hanımlar beyler, 0500 571 66 56, gönlünüzden ne geçiyorsa, ne söylemek istiyorsanız, neyi paylaşmak istiyorsunuz, hüznünüz olur, sevinciniz olur, güzel bir sürpriz olur, şu olur, bu olur, ya canım sıkıldı bir selam yollayayım dersiniz, başımızla beraber buradayız değerli dinleyiciler. 0500 571 66 56. Şimdi Özgür'le birazdan konuşacağız. Özgür yeni saatte değil mi, 13'ten sonra, tamam. Şimdi sevgili arkadaşım, kardeşim Özgür'le biz 2024 yılının Aralık ayında değerli dinleyiciler enflasyon rakamlarını, asgari ücreti markette Özgür harca dedik. Tabii Özgür'e böyle bir parayı fiziksel olarak emanet etmedik. İşin şakası, esprisi bir yana, Özgür o asgari ücreti aldı. Değerli dinleyiciler, kılı kırk yararak, ince eleyip sık dokuyarak ne yaptı? Markette alışveriş yaptı. Mutfak ihtiyaçlarını, bir evin ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını asgari ücreti kullanarak deterjanından peynirine, zeytinine varana kadar alışverişi yaptı. Ve bu alışverişi değiştirmeden aynı sepet ürünleri her ay düzenli olarak yaptı değerli dinleyiciler. Dolayısıyla burada biz de bir mutfak enflasyonu çıkardık. Rakamların nasıl değiştiğini ya da sepetin nasıl azaldığını gördük. İlk gün 2024 Aralık ayındaki aynı sepeti doldurabilmek için ne kadar paraya ihtiyaç, asgari ücretin üzerine ne kadar para koymamız gerektiğini konuştuk. Bu ayı merak ediyorum, ne oldu acaba? Birazdan saat 13'ten sonra o rakamları sevgili kardeşim Özgür buraya gelecek, canlı yayında bizlere aktaracak. Bu arada bugün enflasyon rakamları açıklandı değerli dinleyiciler. Ben şöyle gözlükte takmayayım diyorum, daha şey, bir Kemal'in gözlüğü çok güzel, Özgür'ün gözlüğü de güzel, ben gözlüğümü de sevmiyorum ya. Baksana şunu Allah'ını seversen ya. Bir de Fethi Yılmaz bana dedi ya, Okan burnunun ucuna takıyorsun, yaşlı adam gibi oluyorsun dedi ya. Şöyle şöyle de şöyle, ama ne yapayım, yakın gözlüğüyle yakına bakın diyorlar, uzağa bakın demiyorlar. O yüzden ben şey yapıyorum. Dur bir gözlüksüz deneyim Kemal. Hanımlar beyler, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz ayında enflasyon aylık %1.78, yıllık %31.75 oldu. Şimdi TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artışı da ortaya çıktı. Bu ay itibarıyla kira kontratı yenilenecekse şayet, ev sahibinin yapabileceği zam oranı en fazla 31.90, %31.90 olacak. Onun üstünde bir oran olmaz. Ha, ev sahibi der ki kardeşim yapmıyorum zam, ben devam et böyle. Kemal şöyle bir tepki gösterdi. Ya kan, bırak Allah'ını seversen ya. Hani böyle ev sahibi var mı gibilerinden. neler neler duyuyoruz. En yüksek ağırlığa sahip, ha dediğim gibi yani kira oranı en fazla 31.90, %31.90 olabiliyor. En yüksek aralığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimlerine baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerde %37.53 artış, ulaştırmada %30.83, konut, su ve elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %40.32 artış gerçekleşmiş. Şimdi ilgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkılarına baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.94, ulaştırmada 5.22, elektrik, su, gaz ve diğer yakıtlarda da 5.21 puanlık bir yüzdelik artışı hanımlar beyler görüyoruz. Ya değil mi, nasıl artıyor her şey? Her şey nasıl yükseliyor? Fiyatlar nasıl yükseliyor? Şimdi bir gelir gider dengesi vardır ya, biz o dengeyi yıllardır oturtamıyoruz. Çünkü gelirimiz az, giderimiz çok fazla. Ya Allah aşkına bak, çok fazla işin içine, matematiğine, detayına girmeye gerek yok. Maaşlara, asgari ücrete ve maaşlara, emekli maaşlarına, asgari ücrete, ondan sonra memur maaşlarına vesaire. Bunlara bakın, bunlara gelen zam oranlarına bakın, oranlara bakın, yüzdeye bakın. Ya bir de yediğimiz içtiğimiz şeye gelen, yollara verdiğimiz, yol paraları veriyoruz ya, ulaşıma verdiğimiz, sağlık hizmetlerine verdiğimiz vesaire, A'dan Z'ye her şeye verdiğimiz ve ücretlere, oralara gelen zamlara bir bakın. Ne kadar adaletli. %800'ler, 900'ler, %1000 bilmem kaç zamlar geliyor bir şeylere hanımlar beyler. Maaşlara bakıyorsun, komedi. Ama biz buna gülemiyoruz işte. Okan Bey, gelmiş geçmiş dünyanın görüp göreceği en yakışıklı başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İyi yayınlar dilerim demiş. Marik Antarcı göndermiş. Sevgiler gönderiyorum. Kesinlikle öyle. Selamlar, hayırlı yayınlar. Masum insanların hapiste olduğu, gerçek suçluların dışarıda olduğu bir ülkede yaşamak canımızı acıtıyor demiş. Kerem Bey göndermiş. Kerem Bey'e de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Değerli dinleyicimiz. Bir hanımefendi dinleyicimiz, Handan Hanım galiba, bir YouTube linki paylaşmışsınız ama affınıza sığınarak ben şu anda tabii bakamıyorum canlı yayında olduğum için, size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hanımlar beyler, Ankara biliyorsunuz Etimesgut Belediye Başkanı Behzat Ç, gerçek adı Erdal Beşikçioğlu, tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte çok sayıda belediye görevlisi ve bazı şirket temsilcileri hakkında işlem yapılmıştı. 44 kişi hakkında tutuklama talep etti. Nöbetçi ceza, suç ceza hakimliği, değerli dinleyiciler, Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına karar verdi hanımlar beyler. Bu arada Beşikçioğlu ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İhale süreçlerinde doğrudan görev ve yetkisinin bulunmadığını, adı geçen şirketlerle çıkar ilişkisi olmadığını ve belediyedeki bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarıldığını da ifadesinde görüyoruz hanımlar beyler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta neler görüşülecek ona bir bakalım. Mecliste bu hafta çevre yasayla ilgili hazırlanan kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Uzun süredir üzerinde çalışılıyor çevre yasa teklifinin, değerli dinleyiciler, sunulması bekleniyor. Teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra genel kurul gündemine gelecek ve bu yasa kabul edildikten sonra meclisin tatile girmesi planlanıyor. 14 Ağustos'a kadar sürebileceği belirtiliyor. Yine çocuk koruma kanununun düzenlenmesi, muhalefetini eleştirdiği suç işleyen çocuklara yönelik cezaları ve infaz şartlarını ağırlaştıran kanun teklifi genel kurulda görüşülecek. Peki burada öne çıkan başlıklar neler? Bir bakalım. 15-18 yaş grubu kasten öldürme ve ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza indirimi uygulanmayabilecek. Hakim takdiriyle müebbet hapis cezası verilebilecek. 12-15 yaş grubu hakim takdiriyle ceza indirimi uygulanmayacak, uygulanmayarak bir üst grubun ceza rejimi devreye sokulabilecek. Yine çocuk hükümlerinin infaza direkt çocuk eğitim evlerinde değil, öncelikle çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlaması, iyi halli olanların da eğitim evlerine sevk edilmesi öngörülüyor. İşte bunlar tartışılıyor, muhalefet tarafından tartışılan maddeler. Suç işleyen çocukların ebeveynlerine yönelik aile hukuku yükümlülüklerinin ihlali cezası iki katına kadar artırılacak. Ateşli silahını çocukların erişebileceği şekilde bırakan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yine kanundaki suça sürüklenen ifadesi adli süreçteki şeklinde değiştirilecek hanımlar beyler. Bir diğer konuda yaşanan hukuki ve idari süreçlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katılacağı bilgisi var. Bu da bir taraftan takip ediliyor. Onu da aktarmış olalım sizlere hanımlar, beyler. Şöyle bir bakalım. Kerem Bey bir ses göndermişsiniz ama onu dediğim gibi dinleyemiyorum. Sadece yakışıklı değil, aynı zamanda lider, vizyoner, komutan, devrimci, devlet adamı. Emsali gelmemiş ve gelmeyecek olan olağanüstü bir insan demiş. Hikmet Güler, doktor mühendis galiba. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum efendim. Ve kesinlikle haklısınız. Neyi? Ha öyle mi, ben duymadım sesi. Gönder yani, tamam ver. Şeyin, Kerem Bey'in sesi mi? Ha, ne? Hangi ses? Oğlunun. Ha öyle mi? Tamam. Kemal şimdi dinletecek sesi. Hadi buyurunuz bakalım.
1: En yakışıklı komutan Mustafa Kemal Atatürk.
0: Vay vay vay vay vay. Alkışlıyorum. Kerem Bey'in oğlu muymuş? Şimdi ben tabii bilemiyorum sesi. Ha siz öyle tahmin ettiniz, tamam. Kerem Bey, bu sesini duyduğumuz eminim çok yakışıklı olan. Versene bir daha şu sesi. Ver bir daha Kemal, ver bir daha duyalım.
1: En yakışıklı komutan Mustafa Kemal Atatürk.
0: Ya nasıl güzel bir ses arkadaş bu böyle ya. Vallahi bile kalem fırlattırır da. Bir daha ver, tadına doyamadım Kemal, ver.
1: En yakışıklı komutan Mustafa Kemal Atatürk.
0: Canım benim ya, senin var ya ağzını burnunu gıdığını yerim ben. Kim, isim bilmiyorum ama Kerem Bey, Kerem Bey mi gönderdi bu arada? Sevgiler gönderiyorum. Gerçekten çok tatlı. Günümüzü güzelleştirdiniz, günümüzü. Değerli dinleyiciler, tekrar merhabalar. Her gün geçmiyor ki birileri alınmasın. Erdal Bey ve Seda Kadıgil, onu da birazdan konuşacağız. Soruşturma açıldı. Gına geldi artık demiş. Lakin hayat devam ediyor demiş

Düşünün, hemen vermeyelim. Ben şimdi burada bazı dilekçeleri paylaşmak istiyorum sizlerle. İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun diye bir öneri gelmiş. Alışveriş merkezleri pazar günü kapalı olsun. Kamuda memur olanların mesaisi haftada 4 gün olsun. Suç olaylarında kullanılmasının önlenmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretimi yasaklansın. Ege isminin kullanımı yasaklansın. Mevcut isimler Efe olarak değiştirilsin. Ülke genelini etkileyen doğal afet durumlarında kiralar 2 yıl boyunca sabit tutulsun. Kamusal alanlarda cep telefonu, hoparlörü açık konuşulması yasaklansın. Kamu personel alımlarında akademik not ortalamaları esas alınsın. Seçimlerde vatandaşlara yaşadıkları ilin milletvekili sayısı kadar oy hakkı verilsin şeklinde bazı öneriler olmuş. Siz mesela bir dilekçe verecek olsanız hanımlar beyler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şu yapılsın, bu yapılsın diyerek bu ülkede yaşayan insanlar olarak bir şey isteseniz şayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne ile ilgili dilekçe verirsiniz? Arzu ederseniz paylaşabilirsiniz. 0505 171 66 56. Evet beyler, Özgür'den mi başlıyoruz? Özgür, dilekçe versen meclise ne dersin? Partiden istifa edenin milletvekilliği düşürülecek ve 3 seçim boyunca, 3 dönem boyunca bir daha asla başvuru yapamayacak diyor. Ben böyle bir öneri sunarım diyor. Kemal, sende var mı bir şey kardeşim? Ay, kiralar asgari ücretin yarısını geçmesin diyor. Vallahi bence önemli. Çok da güzel hanımlar beyler. Şimdi devam edelim. Hazır dinleyicimiz Sera Kadıgil'den bahsetti. Ankara Başsavcılığınca değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit soruşturması Sera Kadıgil'e, tip milletvekili biliyorsunuz, İzmir'de mitingde biri konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlamaları, kıymetli dinleyiciler. Bu arada Ertuğrul Özkök hakkında da yine Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması var. O da yine katıldığı bir yayında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili olarak hatta başsavcılıkta açıklaması vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da oradan yapılan yazılı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır dedi. Bu arada Ertuğrul Özkök hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi. Ve AK Parti sözcüsü, en yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanımızla insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir ifadelerini kullandı. Değerli dinleyiciler, Ömer Çelik yapmış olduğu açıklamada. Dedim ya, siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe verseniz ne isterdiniz, ne olsun isterdiniz hanımlar beyler? 0505 171 66 56'dan bizlere arzu ederseniz yazabilirsiniz ki dinleyicilerimiz yazmaya başlamış ufak ufak. Minik bir soluklanayım, gideyim içeriden bir çay alayım. Sizler de değerli dinleyiciler, çay kahve bir şeyler alın. Vallahi program böyle daha güzel gidiyor, söyleyeyim. Yani çayla çok güzel gidiyorum. Bak, ben ve çay müthiş gidiyoruz Kemal. Kahve de olabiliyor. Bir deneyin, güzel gelecek. Minik bir ara, sonra buradayız.

0: Sputnik efendim.
1: Ben aramıyorum ya Sputnik efendim.
0: Aramayın arkadaşım.
2: Özgür biraz ses alsana.
3: Özgür biraz ses alsana.
0: Özgür bir tane karışık tost bir daha çık ayran.
3: Ben bir tane karışık tost bir daha çık ayran.
0: Hayalet kız getirmesin.
4: Editör mü İrem?
2: Evet. Abi
4: edit... büyük bittik o zaman ben onu. Editörü niye çay verdiriyorsunuz abi? Editörü niye çay verdiriyorsunuz abi? Koca şirket. İrem özür dilerim ben sizi sadece böyle kapıda da siz açınca kapıyı. Almayın almayın Paşa abi var. Sofuncum iyi hadi gül madem bir köşede gül hadi.
1: Ama bak hala çaylar gelmedi.
4: Lütfen plastik bardakta olsun ses yapmasın canlı yayındayız.
1: Aynen. Fahitizasyon kamını kayıt.
4: Çevir oka.
2: İnternette senin doğum gününü bile yanlış yazanlar var.
0: Kim o? Nerede o internet?
4: Öyle biri olsa ya ona hesap sorsak.
2: Sen gördün mü lan beni doğarken?
4: Yani sizin karşınızı Sputnik diye bir şey açarım yani. O kadar mı? Çakma değil mi Sputnik diye?
0: O Okan'ı sakın almıyorsunuz içeri.
2: Sputnik. Aile yazın bizimkine aile hadi kayıt.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Thank you.

Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Çayımızı da aldık. Bu arada sevgili Nurcan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten radyomuzun her şeyidir kendisi. Kıymetli dinleyiciler, çayı da çok güzeldir. Böyle şunun renginin güzelliğine bakar mısınız sevgili dinleyiciler? Bazen gıcıklık yapıyorum ama yapacak bir şey yok. Bir numaralı kamerada mıyız? Buraya gösterdim ben de. Efendim çaylarınızı alın, buyurunuz gelin bu tarafa doğru. Evrensel hukuk kuralı. Şimdi şöyle bir şey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan dilekçeleri, hani dilekçe örneklerini söyledim ya az önce. Siz kıymetli dinleyicilerimize de siz bir dilekçe verseniz ne istersiniz diye sormuştum. Bazı dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesajlarını paylaşmışlar. Evrensel hukuk kuralları esas alınarak hayatımıza devam etmeyi istemek çok büyük bir hayal mi olur? Okan Bey demiş, Kerem Bey göndermiş. Ya. Başka ne var? Haftada 6 gün 12 saat çalışan biri olarak kamunun cumartesi'de çalışmasını isterim demiş dinleyicimiz. İsminizi görebiliyor muyum bakayım? Mustafa Sarı galiba. Sevgiler gönderiyorum efendim size de. Hayvanları ve çevreyi koruma kanunu uyulması zorunlu olmalı demiş dinleyicimiz. Doğrudur. Gazetecilerin yaptıkları haberlerden dolayı tutuklanması yasaklansın demiş. Bunu talep ederdim demiş. Gilbert Murat Berberoğlu göndermiş. Sevgiler gönderiyorum size de. Merhabalar. Liselerde dahil bütün okuyan çocuklara bir öğün yemek. Bunu çok isterdim demiş dinleyicimiz. Demir Bey göndermiş. Size de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına dönüş yapılsın demiş dinleyicimiz. İrfan Bakır göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Okan Bey, Ali Çağatay'ın durumu nedir? Gördüğüm kadarıyla sosyal medyada gündeme getiren kimse yok. Bu adam sahipsiz mi? Suçsuz günahsız yere hapis yatıyor demiş. Sevgili dinleyicimiz, isminizi göremedim efendim. Şöyle ki tabii ki bizden takip ediyor. Özellikle sevgili Fethi Yılmaz haber müdürümüz. Radyomuzun haber müdürü. Bizler takip ediyoruz. Bir an önce de tabii ki özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz ve istiyoruz. Bahsetmiş olduğunuz o vefa konusu da zaten ülkemizde günümüzde en çok tartışılan konulardan bir tanesi değil mi? Yani bugün sadece sevgili Ali abi için değil, Ali Çağatay için değil, milyonlarca takipçisi olan insanların dahi yaşadıkları herhangi tatsız bir durumda. Ama tabii bu tatsız durum hani suçlu, o gerçekten suçlu oldukları olanlar için demiyorum bunu, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama bir yanlış anlaşılma, bir hata ya da işte haklılığı ispatlanana kadar o herkesin bildiği isimlerden bahsediyorum. Onların yalnızlığı da gözler önünde tabii baktığınız zaman. Okan Bey, dilekçe versem seçilmiş belediye başkanları, milletvekillerinin partilerinden istifa ederek parti değiştirmelerine 3 yıl yasak getirilmeli. Bizim Özgür de aynı şeyi söyledi. Siyasette seçilme yaşının 65 yaş sınırlaması gelsin. 600 olan milletvekili sayısı düşürülsün, üniversite mezunu olma şartı getirilsin, bakanlar seçilmişlerden atansın. İmkan tanıdığınız için teşekkür ederim demiş Mari Kantarcı. Ne demek, çok teşekkür ediyorum asıl ben size paylaştığınız için. Başka ne var? Partilere yardım kesilsin, ülkeyi çok seven milletvekilleri asgari ücret alsın demiş Adnan Çağlak göndermiş. Bak bir şey söyleyeyim mi, var ya, kimse istemez ya, çoğu istemez daha doğrusu. Milletvekili deyince de Kemal'in bir tane paylaşımı var. O rozet takma meselesi var ya, onu bir tanıtıma koymuştun sen. Çok komikti o ya. Onu bir ara bir dinleyelim mi, ne der? Milletvekili bugün çok andık onları. Parti değiştirip oy devşirenler ömür boyu siyaset yapmasın. Bu devletin ekmeği topuna haram olsun demiş. Ve belediyeler can dostlarımızı makul fiyatta mama öğretsin demiş. Ve en son siyasete tavan yaşı gelsin, bağımsız kuruluşlardan zeka testi istensin demiş. Adnan Bey göndermiş kıymetli dinleyicimiz. İstanbul'dan Udi Bestekar söz yazarı ve koro şefi Handan Metin.
dünyanın örnek alınan tek lideri, lider olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk bence yakışıklının ötesinde bir değerde, kırmızı çizgimiz. Müziği bana ait olan bu marşımı konserimizde ve konsere gelen koltuklardan kalkarak birlikte söylüyoruz. Radyo Sputnik'i zevkle dinliyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Saygılar demiş. Handan Hanım göndermiş. Bu şeyi alalım mı? Kemal'cim. Canım kardeşim benim ya. Süpersin. Handan Hanım kulağınız bizde olsun. Madem siz bu kadar şevkle. Bu arada sizi de inşallah burada görmek isteriz. Sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Kemal o marşınızı aldı. Ver bakalım birazcık Kemal. Coşkuyla söylenen marş.

Handan Hanım çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için ve bu marş için sevgiler gönderiyorum. Okan Bey, siyasete gireceklerin birinci derece yakınları dahil mal varlığı araştırılsın. Kazanır da partiden istifa eder veya parti değişikliği yaparsa mal varlığına yeni seçime kadar tedbir konulsun demiş dinleyicimiz Faruk Polat göndermiş. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler, 0505 171 66 56 diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siz ben bunu istiyorum diyerek bir dilekçe verseniz ne olmasını istersiniz, ne yapmalarını istersiniz diye buyurunuz, siz de fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Devam edelim. Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi temel atma törenine katıldı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Sizin gönlünüzün ve gözünüzün içine baka baka haykırırım ki dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz arkamda yanımızda oldukça biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz dedi değerli dinleyiciler. Özgür Özel. Sonra cami ibadethane ise Cemevi de ibadethanedir. Alevilik bir kültür değil bir inançtır. Semah müzik değil ibadettir vurgusunu yineledi. Ve ayrıca Alevi Kültür Dernekleri ve Cemevlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlanmasını bunun için eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, bağlanmamasından bahsediyor değerli dinleyiciler. Başka Madımak Oteli'nin bir utanç müzesi yapılması konusundaki mücadelelerini sürdüreceklerini yine açıkladı Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, İstanbul'da kiralık sosyal konut uygulamasıyla ilgili olarak hanımlar beyler, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun Eylül'de kiraya verilmeye başlanacağını açıkladı. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak, kurayla belirlenecek, kira sözleşmeleri 3 yıl süreli olacak. 15 bin konut için başlangıç, ilk etapta İstanbul genelinde 15 bin değerli dinleyiciler. Ve talepler toplanacak, hak sahipleri Eylül ayı itibarıyla noter huzurunda kura usulüyle belirlenecek, konutlar kiralanmaya başlanacak. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 tipindeki dairelerin kiraları bulundukları bölgedeki piyasa raiç bedellerinin yarısı düzeyinde tutulacak. 3 yıllık sözleşme süresi, kira sözleşmeleri 3 yıl süreli yapılacak. 3 yılın sonunda evlerini tahliye eden ve bakım süreçleri tamamlanarak kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilebilecek. Üzerinde hiç evi olmayan ve belirlenen gelir sınırını aşmayan vatandaşlar başvuru yapabilecekler. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılması da planlanıyormuş hanımlar beyler. Onu da aktarmış olalım sizlere kıymetli dostlar. Devam edelim. Ha bu arada az önce bir dinleyicimiz, hani öğrenciler için, bizim Mustafa Hoş da bunu her programında dile getiriyor. Öğrenciler için bir öğün yemek diyoruz ya. Ne kadar fena bir durum, farkında mısınız? Ya bunun isteniyor olması bile, ya isteniyor olması derken keşke hani istenmeye gerek kalmasa, öyle bir ortam olmasa, öğrencilerin, ailelerinin böyle bir duruma ihtiyacı olmasa. Yani bir öğün yemeği ücretsiz verelim. Ekonomik olarak, ekonomik nedenler düşünülerek bunun yapılıyor olması, yapılmasının istenmesi üzücü bir durum tabii. Bunu düzeltme işi de, demek ki burada bir sıkıntı var, bir problem var. Bunu düzeltmek de yetkililerin işidir. O yüzden onlara böyle bir seslenişimiz olsun değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin talebi üzerine çipli top sistemini getirme kararı alıyor. Maliyetin çok yüksek olması nedeniyle FIFA'dan ekonomik yardım isteniyormuş. Her stadyuma ek olarak 4 kamera daha yerleştiriliyor. Topların toplam maliyeti 7 milyon TL. Çipli top. FIFA ekonomik yardım talebini reddetse dahi Türkiye Futbol Federasyonu gerekli kaynağı oluşturarak sistemi entegre etme peşindeymiş. Türkiye gazetesinin haberi bu. Çipli topun özelliklerine şöyle bir baktığımızda hanımlar beyler, topun oyuncunun ayağından çıktığı anı %100 doğrulukla tespit edebiliyor. Topun oyuncunun eline temas edip etmediğini analiz edebiliyor.
Gol çizgisi teknolojisini destekliyor. Yapay zeka entegrasyonuna sahipmiş. Çipli top. Yakında çipli futbolcular da düşünürler. Ondan sonracıma. Çok enteresan ya. Ama şu bir gerçek. VAR'a var, ona da var, ona da var lazım olan bir ülkede, kıymetli dinleyiciler, böyle olması gayet normal. Vergi denetiminde yeni bir dönem. Ceza öncesi kritik düzeltme imkanı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi incelemelerinde devrim niteliği olarak nitelendirdiği bir yeni uygulamayı duyurdu. Yeni uygulamaya, yeni uygulamada vergi mükellefleri elektronik ortamda hata ve eksiklerini ceza uygulamadan önce düzenleme fırsatı yakalayacaklar. Şimdi inceleme aşamasına geçilmeden önce bilgi ve belgelerini elektronik ortamda standart bir formatta hazırlayabilecek. Var olan hata veya eksiklerini ceza uygulanmadan önce tespit edip düzeltme fırsatı varsa düzeltme fırsatı elde edecek. Sistem OECD'nin vergi için standart denetim dosyası metodolojisi esas alınarak geliştirilmiş. Bu sayede de talep edilecek bilgi ve belgeler, değerli dinleyiciler, standart hale getirilip mükellefler kendilerinden ne istendiğini önceden bilecekler. Dilekçe ve bilgi verme sistemi üzerinden erişilecek uygulamada yönlendirme araçları, rehberler ve eğitim videoları da yine olacak. Bakanın açıklaması, Bakan Mehmet Şimşek dedi ki bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Bu arada Adalet Bakanı, Adalet demişken, Adalet Bakanı Akın Gürlek Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangın ormanlarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmalarda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gürlek 11 Haziran 2026 tarihinden bu yana 14 ilde 44 yangınla ilgili olarak 29 şüphelinin tespit edildiğini, bu kapsamda 6 şüpheli tutuklandığını ve 9 şüpheli hakkında da adli kontrol uygulandığını açıkladı Akın Gürlek. 6 şüphelinin de gözaltında olup hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bilgisini paylaştı. Kapsam işte 1 Haziran 2026 tarihinden 16 ilde meydana gelmişti. 44 orman yangını sevgili dinleyiciler. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de sorumlu. Verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır. Açıklaması, bakanın açıklaması hanımlar, beyler. Ne kadar vaktimiz var saat başına? Peki, İstanbul'da ev taşımanın maliyeti. Miko. Ne dedi Miko? Öyle bir şey mi dedin? Ne yaptın? Çok mu dedin? Çok pahalı dedin. Ne kadardır mesela İstanbul'da ev taşımanın maliyeti sence? 70-80 çok mu? 70-80 ne? 70-80 bin mi? Ne diyorsun Özgür? Aynı kıta içindeyse Avrupa yakasından Avrupa yakasına taşınırsan 70-80 bin mi çıkar diyorsun Kemal? Sen de mi öyle diyorsun? Tabii bak, şimdi akıllı bir soru geldi. Kemal diyor ki kira içinde mi, depozito içinde mi? İçinde. İçinde olunca Özgür 200 dedi, sen 300 var. Evet. 300 yok mu başka artıran? Yok. Gözün kapalı. Gözün kapalı güveneceğin bir şirketse taşıma konusunda diyorsun. Bak. Gülistan Alagöz bu haberi yapmış Hürriyet'ten. 252 bin TL olarak bir rakam çıkarmış. Bir kira 44.500 TL olarak hesaplamış. Depozito, şimdi iki depozito diyor ama bazıları tek de alabiliyor, tek kira bedeli de alabiliyor. Emlakçı komisyonu var, bir kira artı KDV. Şehir için nakliye 2+1 ve 3+1 değişiyor burada. 2+1'de mesela 35.000 TL'ymiş. 3+1 olduğunda da 40.000 TL.
Boya ve ufak tadilat işlemleri var. 30 bin lira toplam 250-2000 TL. Saat başına gidiyoruz, sonra buradayız. Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Özgür orada, Kemal orada, Ali Haydar orada, İrem orada, Akif de buralarda, Simge de buralarda. Bütün ekip, değerli dinleyiciler, bugün yayına hep beraber cümbür cemaat.
2: Hiçbir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak.
1: Bugün teknik masada sevgili dinleyiciler Ali Haydar var. Ne kadar süreyle teknik masada kalacak? Ne kadar süre arkadaşlarım ona katlanabilecek? Ne kadar süre ona dayanabileceğiz? Ki bunu muhtemelen siz hisseder misiniz diye bir bakacağız. Yayını takip ederseniz kesin Ali Haydar masada. Kesin o var. Oturan kesin o yani diye anlarsınız. Sevgili kardeşimizi seviyoruz.
3: Mükemmel bir arkadaş.
1: Böyle biraz anlatmaya çalışayım. Uzun sakallı, gözlüklü, kısa saçlı. Kaç tane delik var kulağında Ali Haydar?
4: Şurada 4-3-3 yok.
1: Kaç tane anlamadım ben. 4 tane kulağında delik varmış. 2 elini birden kullanıyor 4'ü göstermek için. 3'ü bu taraftan, bir taneyi de bu taraftan gösterdi sevgili dinleyiciler. Simge'den beter. Var ya, bak bir şey söyleyeyim mi, sen eline saz al. Bak çok yakışır sana, söyleyeyim.
5: Tamam. İnandım.
1: Hanımlar beyler, yayınımızın Ali Haydar bölümünü noktalamış bulunuyoruz.
6: Çok iyi oldu, çok.
1: Yine yeniden ilerleyen günlerde bir başka Ali Haydar bölümüyle tekrar buluşmak ümidiyle diyerek hepinize sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında kıymetli dinleyiciler. Özgür hoş geldin.
1: Hoş bulduk Okan.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Özgür'den bir ara şeyi de dinleyelim. Ucuza tatil nasıl yapılır? Ucuza tatil yapmanın yolları evet, nelerdir? Ama müthiş keyif alarak değil mi?
1: Ben öyle yaptım.
0: Ne yaptın tatilde Özgür? Anlatsana biraz. Aha geldi bizimki.
1: Plaj sandalye.
0: Kulaklarını
1: var.
0: Çınlattık. Ali Haydar geldi. Aha geldi.
1: Telefonu bıraktı.
0: Ali Haydar artık teknik masaya gelmiyor değerli dinleyiciler. Az önce tanıtımını dinlettik ya size. Teknik masaya gelmiyor. Biz de bakmıyoruz yüzüne. İlgilenmiyoruz.
1: Şey olmuş, tanımıyoruz.
0: Komikti. Bir de var ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bak Ali Haydar'a. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Hatta fotoğrafını bile çekip paylaşabiliriz. Ali Haydar İzmir'e gitti, tam tatil konuşuyoruz. İzmir'e gitti, yanmış. Tarık Mengüç'e benzemiyorum bak Allah aşkına. bak tam Tarık Mengüç. Var ya. Ama değil mi yani? Şura bakar mısın Allah'ını seversen ya. Hani fotoğrafı. O kim ya? Kim o? Bir bakayım bana,
1: artık
0: bir bakayım.
1: Artık masaya oturmuyor falan demiştin ya, bir ara çok komik bir şey oldu.
0: Ne oldu?
1: Masada ben varım. Programcılara son sayıyoruz şimdi. Son 30, son 1 dakika falan diyerek. Ali Aydar da bir ara ayaktaydı. Falkı kapat, son 30 dedi. Oh be.
0: Ay çok iyi. Bak seni kime benzettiğime bak. Bak git Allah'ını seversen bak. Canım benim ya. Ekip arkadaşlarımız bir tane. Hepsini seviyoruz. Özgür şimdi... Ben hemen bir kısa bir toparlamak tamam. İstiyorum. Hanımlar beyler, biz her ay enflasyon rakamları açıklanmadan önce ya da açıklandıktan sonra, ki bugün aynı güne denk geldik, güzel de oldu. 2024 yılının Aralık ayında Özgür asgari ücreti aldı ve kullanmaya başladı. Asgari ücretle mutfak harcamaları, mutfakta özellikle deterjan meterjan falan da dahil, ihtiyaçları asgari ücretle bir sepet hazırladı. Neyden ne kadar alınır'a baktı ve o tarihten bu tarihe gelene kadar değişmedi. Yani o sepet ürünler aynı şekilde devam ediyor. Ancak artış ne kadar oldu? Sepetteki ürünlerimiz ne kadar azaldı? İşte bu rakamlara sevgili Özgür bakıyor. Ben şimdi susuyorum, sözü Özgür'e bırakıyorum. Bu ay neler var senden dinliyoruz. Kemal'im biraz alıver sana zahmet müziği. Canımsın, sağ ol. Özgür.
1: Şimdi sepetteki ürünlerde azalma diye bir şey yok, şu sebeple yok. Amacımız neydi? 2024 Aralık ayında açıklanmış olan asgari ücretin tamamıyla bir mutfak alışverişinden hangi ürünler ne kadar alabiliriz diyerekten bir sepet hazırlamıştık. 51 kalem ürünümüz vardı bu sepetin içerisinde. Kimisinden 5 kilo, kimisinden 10 kilo, kimisinden 3 kilo olacak şekilde ürünler o 22.104 lirayı dağıtarak alışverişimizi yapmıştık.
0: 22.104 TL'ydi değil mi ilk başladığımızda?
1: Evet, 22.104 TL'ydi ilk başladığımızda. Şu an 2026 yılının Temmuz ayındayız ve aynı sepeti almak için kaç para ihtiyacımızın olduğunu sonucu da çıkartıyoruz bu şekilde. Ve enflasyon raporumuzu da tutmuş oluyoruz. Altın çizerek her seferinde söylüyoruz, bu bir mutfak enflasyonudur. İlçeden ilçeye farklılık gösterecektir. Çünkü daha önceki videonun altında yorum yapanlar olmuştu. O 3 paket 30'lu yumurtanın fiyatını görüp de fiyata yumurta mı olur kardeşim, Bağcılar'da yumurtanın 30 adet yumurta şu kadar diyerekten. Ne yapalım yani, 30 adet yumurta almak için Bağcılar'a, bir kilo un almak için Ümraniye'ye mi gidelim?
0: Mantıklı olabilir yani.
1: Hani. Tabii yol parasını ve zamanı harcamak pahalı gelmeyecekse bu şekilde yapabilirsiniz. Yani İstanbul genelinde bir en ucuz ürünü fiyat listesi hazırlarız. Beylikdüzü'nde çay bu kadar ucuz diyerekten.
0: Yani biz şimdi normalde alışverişe çıktığımızda hepimiz yapıyoruzdur. Kaç market geziyorsun?
1: Aynı ilçe içerisinde, aynı mahalle içerisinde yaparsın. 3 harfli marketlerin, 4 harfli marketleri
0: farklı
1: gezersin.
0: Bir yerde ürün daha uygundur, evet. Öbüründe öbürü daha uygundur falan. Biz böyle 3-4 market geziyoruz kesin.
1: O yapılır ama yan yanadır.
0: Ama yani ilçe, Ali Özgür nerede? Valla Ümraniye'ye geldim. Burada bir markette un iyiymiş. Bunu aldım. Buradan da Kartal'a geçeceğim. Kartal'dan da
1: Beylikdüzü'ne.
0: Oradan içecek bir şeyler alıp Beylikdüzü'nden en son zeytin alıp eve döneceğim. Gibi.
1: Yani bu İstanbul'un genelini bağlamaz. Artı aslında bu fiyatlarda da şöyle bir hata payım var. Kendi adıma bunu söylüyorum. Çünkü hep aynı alışveriş yaptığım yerden bu fiyatları alıyorum ben. Ve her gün karşılaştığım şey şu. Etiket fiyatıyla kasadaki fiyatın uymaması.
0: Uymuyor mu? Bu suç?
1: Yani müşteri etiket fiyatına bakarak ürünü alıyor. Kasaya geliyor, diyorlar ki hanımefendi, beyefendi, o ürünün fiyatı bu. Ama etiket buydu. Ben etiket fiyatlarını yazıyorum listeye. Doğal olarak yani burada bir buçuk puanlık artış olabilir.
0: Ha, orada bir de kasaya gittiğin zaman ürünü artıyor fiyatı.
1: Tabii çünkü ben arada, sadece fiyatlarını not ediyorum.
0: Bu arada bu yasal değil. Yani Özgür bunu söylüyor. Evet ama kasadaki fiyatla işte etiket üzerinde reyondaki fiyatın aynı olması lazım. Bunların ciddi cezai yaptırımları var marketler evet. için. Onu da söyleyelim.
1: Temmuz ayının mutfak enflasyonu aylık %1,50. Geçen ay %1,05'ti. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %30,21. Geçen ay 39,21'di. Burada bir düşüş var çünkü bu mevsimsel düşüş. Bazı sebze ve meyvelerde fiyat düşüşleri bariz bir şekilde yaşanmış. Onu gözlemleyebildim. 10 aylık mutfak enflasyonumuz %93,58. Geçen ay %111,14'tü. 12 aylık mutfak enflasyonumuz da %98,63. Geçen ay %105,11'di.
0: Düşmüş yani.
1: Tabii. Yani bu 12 aylıkta düşmesinin sebebi şu. Ya bir senelik süreç içerisinde kış sezonundaki fiyatlar o bazen petrol fiyatlarının aşırı yükselmesiyle bazı aylarda rakamlarda ciddi değişme olmuştu yani ürünlerin hepsinde. Doğal olarak yani bunlar yaz sezonuyla birlikte bu beklenen bir şeydi zaten yani bu düşüşlerin. Yine olması gerekenden fazla bu rakamlar yani onu da belirtelim. Artı %1,50'lik enflasyon TÜİK'in ve ENAK'ın açıkladığı enflasyonla aynı değil arkadaşlar. Onlar 300-400 kalem mal üzerinden enflasyon raporunu çıkartıyorlar. Faturalar, kira giderleri, ulaşım, kırtasiye, okul, sağlık her şey var onun içerisinde. Bizimki de sadece marketten ev içi ihtiyacı için alınabilecek market ürünleri var. Başka hiçbir şey yok. Hı hı. Asgari farka gelecek olursak yani 2024 yılındaki asgari ücretle alınan sepetin şu anki farkı %124,86. 2025 yılındaki asgari ücretle yani 22.104 lirayla çalışan birisi bu sepeti 2024 Aralık ayında 22.104 liraya alabiliyordu bu ürünün tamamını. Çünkü bu ürünlerdeki listedeki adetleri ve kilogramları 22.104 lira belirlemişti. Eğer şayet asgari ücret hiç değişmeseydi, aynı şekilde devam etseydi, 2024 yılındaki bir asgari ücretli çalışan bu sepeti almak için üzerine 41.026 lira daha koymak zorundaydı. 2026 yılında asgari ücretin zamlanmış haliyle 28.075 lira olduğu, hep topu 5-6 aylık bir zamlı ücretten bahsediyoruz. Yani 2026 yılındaki asgari ücretli bir çalışan 2024 yılında 22.104 liraya alınan bu sepetin aynısını almak istese üzerine 35.000 lira daha koymak zorunda. Çünkü bu sepetimizin şu an Temmuz ayı itibariyle fiyatı 63.130 lira.
0: Evet.
1: 22.104 liraya 2024 Aralık ayında almış olduğumuz sepet şu an 63.130 lira. Adetler değişmedi, kilogramlar değişmedi, ürünler değişmedi. Her şey aynı, sadece fiyatlar değişti.
0: Şimdi Özgür senden en son hem 6, 10, 12 aylık enflasyon mutfak enflasyonunu ve bu son rakamları tekrar alacağım da bir şey de merak ediyorum. Değerli dinleyiciler biz bu araştırmalara yani Özgür'ün bu çalışmalarına başladığımızda yıl 2024'tü asgari ücret 22.104 TL idi.
1: Evet 27 Aralık'ta açıklanmıştı.
0: Sonra 28.075 TL şu anda değil mi? 28.075 evet. TL oldu. Yani 2025-2026 yılının nereden baksanız hani hemen hemen 2 yıla yakın bir dönemde artan yaklaşık asgari ücretteki artışın sadece ve sadece 6.000 TL gibi bir rakam. 6.000 küsür minik bir rakam olduğunu görüyoruz. Ama Özgür'ün bize aktardığı rakamlardaki artışa bakar mısınız? %124,86 gibi bir artış 22.104 TL'ye dolan bir sepetin bugünkü karşılığı. Özgür, ben hiç araya girmeyeceğim. Önce enflasyon, sonra bu son rakamları bir kere de bize tekrar bir anlat.
1: Temmuz ayı mutfak enflasyonumuz aylık bazda %1,50. 6 aylık mutfak enflasyonumuz %30,21, 10 aylık mutfak enflasyonumuz %93,58, 12 aylık mutfak enflasyonumuz %98,63, 2 yıllık asgari ücret farkı alım gücünün arasındaki fark %124,86, 2024 yılında 22.104 liraya almış olduğumuz sepetin aynısını bugün almak istesek bize maliyeti 63.130 lira, 2025 yılındaki bir asgari ücretlinin bu sepetin aynısını alabilmesi için cebine koyması gereken ekstra para 41.026 lira. 2026 asgari ücretli ilk asgari ücretini cebine koyduğu günden itibaren bir sene önceki asgari ücretli çalışanın almış olduğu bu sepeti tek seferde alamıyor. Çünkü şu an bile üzerine en az 35 bin lira koyması gerekli.
0: Ürünlerden vereceğim bir iki tane var mı kalem? Hangi ürün ne kadarmış mesela?
1: Bu... Et ürünleri manipüle ediliyor. Bu sene öyle olacak çünkü karar almıştı. Et balık kurumundan alışveriş yapan marketler fiyatlarına bir sene boyunca zam yapılmayacak diye. Halbuki kasaptan alacağınız et de bazı marketlerden alacağınız et fiyatları arasında ciddi farklar var. Bunu bütün vatandaş bilir. Çünkü bizim listedeki ürünler aşağı yukarı 2-3 aydır 4400 ile 5000 arasında değişiyor. Yani 5 kilogram olacak şekilde bu. Kilosundan falan bahsetmiyorum. Tahılda bir artış var. Kuru fasulye, çünkü benim de çok tükettiğim bakliyat ürünlerinden bir tanesi. Fasulye, nohut, bunlar zaten birbirleriyle fiyatları dengeli olan ürünler. Çok fazla değişmezler. Şu an onlar da böyle bir 150 liraya çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. En son listede şu an bulamadım şeyini.
0: Yumurtayı da bir görürsen yumurtayı da söyle.
1: Yumurta hemen söyleyeyim. Yumurta şu an 510 lira. Geçen ay 550 liraymış. 40 liralık bir düşüş var.
0: Yumurta 510 lira mı?
1: Evet.
0: 30'lu yumurta mı?
1: 30'lu yumurta. Gramaj farkı olabilir. Çünkü gramajdan gramaja değişiyor biliyorsun fiyatları yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. 30'lu yumurtanın fiyatı 510 lira
1: yok,
0: mı?
1: Yok. 3 paket 30'lu yumurta 510 lira.
0: 3 paket 30'lu yumurtanın fiyatı 510
1: evet,
0: TL.
1: 510 TL. Yoğurt 960 lira geçen ayki ile aynı
0: acaba
1: olmuş.
0: 3 koli alan? Hiç hayatında markete gidip 3 koliyi birden aldığın oldu mu? Yani bu konuyla tamamen alakasız da.
1: Ya belki ailesi kalabalık alanlar alıyordur. Çünkü yani ailesi pasta kalabalık. Kek yaparken de kullanılıyor. Hamur işi yaparken de kullanılıyor. Yani sadece kahvaltılık bir ürün değil yumurta.
0: Özgür buna bile cevap verdi ya, başka bir şey demiyorum yani gerçekten. Buna bile bir yorum bulduk ya, başka bir şey demiyorum yani. Başka.
1: Bir hamur işi bir şey yapacak olsan 3-5 tane kullanırsın.
0: Sen yapıyor musun bu arada hamur işi? Yapıyor musun?
1: Tabii.
0: Ciddi misin? Ne yani, yapıyorsun mesela?
1: Börek benim o... Canım yiyecek bir şey istemedi sırada ya da ne yapayım diye düşünüyorum.
0: Börek yapıyor musun sen?
1: Anında yarım saat içerisinde yaparım.
0: Yarım saat içerisinde, senin yarım saat içerisinde yapacağın börek ne kadar sağlıklı ve kadar tadı güzel.
1: Parmaklarını
0: börek.
1: Yersin.
0: O kadar diyorsun.
1: Parmaklarını yersin.
0: Bir de böyle iddialı değil mi? Başka var mı böyle kurabiye
1: i̇ddialı
0: murabiye?
1: İddialı çünkü yani yaptığım yemeği yiyen arkadaşlarım var.
0: Bak
1: yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Diyetteyim, normalde yemem. Kalemimi yine fırlattım, sinirlendim, alayım şunu.
1: Ben makarnamı bile kendim kesiyorum şekerim, sen ne diyorsun?
0: O kadar diyorsun. Yap şu börekten getir. Yapsın da getirsin şu börekten de bir bakalım tadına.
1: Şef de aynısını söyledi. Benim sipariş vermekte hassas olduğum konular şunlar. Hı. Börek ve hamur işi sipariş vermeyi sevmem. Niye?
0: Ne demek sipariş vermeyi
1: sevmem? Yani dışarıdan sipariş
0: almayı sevmiyorsun.
1: Evet.
0: Ha, sipariş
1: çünkü yolda gelirken o nemiyle yumuşayacak, çıtırlığı gidecek, hamuru yumuşayacak.
0: Yani şimdi sen bize börek yapmayacaksın.
1: Yapacaksın, yenilecek o.
0: Börek yapmayacaksın.
1: Hayır,
0: demek oluyor.
1: Yapmayacağım
0: bu.
1: Demiyorum. Yaparım, getiririm ondan sonra ve bu yumuşamış dersiniz. Çünkü yani Samatya'dan buraya gelene
0: bahaneye
1: kadar paketin
0: bak.
1: İçerisinde
0: bahaneye
1: bu bahane değil.
0: Bak.
1: Hamur işini seven
0: burada yapsın
1: tamam,
0: diyor.
1: Varım. Nurcan ha. Ablayı ikna edelim, varım ben.
0: Tamam, burada
1: varım.
0: Burada börek
1: Nurcan ablayı ikna edin. Makarna kesipse makarnada da yapacağım, börek de yapacağım.
0: Ne böreği bu arada?
1: Neli istersen.
0: Neli istersen.
1: Ben genelde peynir maydanoz severim. Öyle kıymalı peynir. Sevmiyorum.
0: Sorarız. Maydanozla ilgili bir sıkıntısı olan arkadaşımız yoksa. İrem, var mı senin maydanozla ilgili bir sıkıntın, derdin, bir şeyin? Anlaşamadığın bir sebzen var, sebze var mı? Moralinizi bozan. Küs oldunuz.
1: Patates
0: var
1: olabilir
0: mı?
1: Bak patates
0: de
1: güzel olur.
0: Bizde maşallah hiç kimse yok.
1: Vallahi
0: benim bacanağım mesela dereotuyla kavgası var. Domates de alıp veremediği var, bilmiyorum.
1: Dereotuna
0: arasında bir alacak verecek durum mu olmuş ne olmuş. Özgür var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Yok, canınızın sağlığı durumudur.
0: Valla Özgür'ün gelmesinin bugün en büyük karı börek oldu, ben sana söyleyeyim.
1: Ben o zaman varım. Nurcan'ı ben ikna edemiyorum. Hep
0: bu börekte yumurta kullanacak mısın?
1: Tabii ki.
0: Kaç tane?
1: Yapacağım böreğin o miktarına göre değil. İki tepsi yapacaksam. Hamur için 2-3 tane kullanırım. Bir de sosu için birer tane, iki hatta ikişer tane kullanırım. Çünkü yani ben sosunu yoğun kullanıyorum.
0: 5-6 tane falan.
1: 10 tane gider 2 tepsi.
0: 10 tane. Hanımlar beyler, sorumuzu soruyoruz. 3 tane 30'lu yumurta 510 lira olduğuna göre Özgür'ün börekte kullanacağı 10 tane yumurtanın fiyatı nedir?
1: Yapacağı böreğin maliyeti ne olur?
0: TYT. oradan dinle. Ulan vallahi bu güzel soruymuş ya. Biz bunu müzikçilere soralım. Bence güzel bir şey diyor. Özgür teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağına sağlık.
1: Sağ olsun.
0: Hanımlar beyler, hadi bir minik soluklanalım, ondan sonra buradayız. Ne?

Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkes, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katılan 3 isim oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri insansı askeri robotlar orduda aktif etmek için hazırlanıyormuş. Yaklaşık 150 bin dolar maliyetle üretiliyormuş bu robotlar. Binalara ilk giren ve riskli bölgeleri önceden kontrol eden birlikler olarak kullanılması hedefleniyormuş. Şimdi bu asker robotlarla ilgili olarak hep filmler falan da seyrederiz ya. Ya bunlar işte insanlığı şöyle mahvedecek, böyle mahvedecek falan diye. Şimdi askeri açıdan bakıldığı zaman bu tür robotların işte mayınlı alanlara girmesi ya da rehinelerin bulunduğu binaların önceden keşfetmesi ve kimyasal radyolojik tehlike olan bölgelere gönderilmesi bu askerlerin hayatını kurtarma noktasında önemli. Fakat bazı riskler, mesela yapay zeka ile bir sivil yanlışlıkla tehdit olarak tanıyabiliyor. Yazılım hataları veya sensör arızaları nedeniyle yanlış kararlar verebilir. Devreler yanabilir yani. Siber saldırılarda saldırılarla ele geçirilme veya manipüle edilme ihtimali. Otoriter yönetimler ya da silahlı gruplar tarafından sivilleri baskı altına almak için kullanılabilir mi bilemiyorum artık. O filmde kontrolden çıkmamak olayı falan var ya, hani filmlerde izliyoruz böyle robot kontrolden çıkıyor falan. Ben izledim öyle bir tane ya. Eve bir video alıyorlar. Aman video diyorum şey, robot alıyorlar. Temizlik işi falan yapsın diye. Robot bayağı ortalığı perişan ediyor. Aileyi darmadağın ediyor falan. Acayip şeyler yaşanıyor ya. Ben kendi işimi kendim yaparım abiciğim. Robota mobota ihtiyacım yok. Var mı evinizde robot? İrem? Var mı evde etrafı süpüren robot? O gezen? Şöyle yuvarlak oluyor onlar. Yuvarlak. Memnun musun? Ya bu robottan da herkes memnun ha. Güzel mi temizliyor? Bir duyayım, bir daha duymadım ha. Bayağı güzel temizliyor. Planlıyorsun, programlıyorsunuz. Şey, evin haritasını. Vay arkadaş. Bir kendi kafasına göre değil yani. Planlandığı saatlerde. Uzaktan da yapabiliyorsunuz. Vay arkadaş, güzelmiş ya. Ama ev iki katlıysa o zaman onun acaba merdiven çıkanları var mı? Hiç denk gelmedi bana. Nasıl? Ha, iki tane alıyorsun. Bir üst kata, bir alt kata şeklinde. Eskiden gırgır vardı, gırgır. Valla onların gelişmişi de var. Mesela bir tane şimdi tabii canım, gırgırın küçük el gırgırı. İlk benim dediğim o bildiğin sopalı gırgır. Gırgır diye yazın bak. Bilmeyenler, hani yeni jenerasyon, daha böyle yeni nesil. Bu gırgır gırgır gırgır. Nedir bu gırgır falan diye girip bakarsanız görürsünüz. Onun mesela iyi marka olanları da var. Tamamen manuel. Elle böyle. Bak şu anda İrem mesela bakıyor. Ama o değil, o eski olanı bul. Eski olanı var bir tane meşhur. Ya. Bu arada Trump, İran'a düzenlenecek saldırılar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılacak en büyük saldırılar olacaktı. Anlaşmayı yapmayı tercih ederim. Amacım insanları öldürmek değil. Ah ah. Ne oldu yani? Dünya Savaşı'nda evet, gırgırla hasret gideriyorsunuz. Vay be. Vay vay vay. Bu gırgırı hatırlayanlar var ya, direkt bu vay beyi söylüyorlardır. Şimdi ne oldu yani? Böyle diyorsun da Trump için diyorum. İki tane işte atom bombası atıldı edildi falan. Ne oldu? İnsanlar öldü. Ne yapacaksınız? Öyle mi yapacaksınız? Hanımlar beyler, yeşil ve gri pasaport başvuruları artık internetten yapılacak. Yeşil hususi ve gri hizmet pasaport almaya hak kazanan kişi önce çalıştığı kurumdan veya bağlı bulunduğu kuruluşlardan ıslak imzalı ve mühürlü bir onay belgesi alacak. Bu zorunlu. Bu belgeyi fiziksel olarak nüfus müdürlüğüne götürüyordu. Evrağın hazırlanması ve imzalanması ve teslimi biraz zaman alıyordu. Şimdi ne olacak derseniz, sistem ne oluyor? Kurumlar bu onayı elektronik ortamda ve elektronik imzayla sisteme gönderecek. Islak imza ve fiziksel mühür gerekmeyecek. Başvuru süreci büyük ölçüde dijital ortamda ilerleyecek hanımlar beyler. Buradaki faydalar ne olacak tabii? Ya günler sürebilen evrak bekleme süresi bitecek.
kurumlar arasında kağıt belge taşınması dediğimiz olay. Elektronik imza ve dijital kağıtlar sayesinde belgeler doğrulanabilecek. Tabii herkeste elektronik imza var mı? Yok. Bunu almak kolay bir şey. Zor da bir şey değil. E-imza almak tabii parası var, masrafı var, ayrı mesele. İspanya'da kolundaki aşı izlerinin dünyadaki diğer insanlarla insanlarda olup olmadığını merak edenler sosyal medyada böyle paylaşımlar yapmışlar. Kolundaki aşı izini yaklaştırıyor böyle. Bayağı makro çekim yapıyorlar neredeyse. İyice yaklaştırıp böyle kocaman. Var mı sende aşı izi? Sende var mı İrem? Bende aşı izi galiba yok ya. Demek ki ben aşılanmadım mı? Ne oldu acaba? Verem aşısı. Ney? Yok abi yok. Orada da yok, burada da yok. Yok. Yok. Şimdi bu koldaki izler, bu aşı izi nasıl değerli dinleyiciler? Verem aşısı genelde BCG diyorlar. Özellikle daha ileri yaşlardaki kişilerde ve çökük izlerin bir kısmı çiçek aşısından da kaynaklanabiliyormuş. Bunun tabii bazı nedenleri var. Yani niye bu aşılar, nasıl oluyor? Ama şey güzelmiş iz. Güzel bir şey ya. Bunu var ya o aşı izine yaklaştırıp iyice gözde yapıyorlar mesela. Gözü yaklaştırıp böyle evlerini asanlar falan var çerçeveletip. Aşıda da fena fikir değil ha, yapılabilir bence. Varsa aşı izi. Aşı iziniz varsa kıymetini bilin. Sakın ola kaybetmeyin. Aşı izinize sahip çıkın değerli dinleyiciler. Aşı iziniz varsa şanslısınız. Eski aşı izini getir, yeni aşı izini götür kampanyası başlamıştır. Eski aşı izini getirene bir adet bitter çikolata ve yanında da bir tane mandalina hediye edeceğiz. Kabuğu soyulmamış, kendini soyarsınız. Vesikalık aşı izi itinayla çekilir. Güzelmiş o ha, aşı izi. Vallahi ben yalnız bulamadım. Evet, İlkan Ayrık bu arada rahatsızlanmış oyuncu. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Kaburgaları falan kırılmış. Evinde geçirdiği bir kaza neticesinde tedavi sürecinde zatüreye yakalanmış. Hay Allah ya. Bazı gösterileri Bodrum, İstanbul, Antalya'daki gösteriler iptal edilmiş. Bu arada hanımlar beyler, yarın stüdyo konuğum radyonuz Radyo Sputnik'te Uğurkan Eres, modacılar Uğurkan Eres ve Erol Albayrak olacak. Şimdi var ya, kıvran dur, akşam eve git, yarına ne giyeceğim diye kıvranıp duruyorum biliyor musun? Çünkü kıyafetimizle uğraşırlar ya. Soracağım da, ben de kurtluyum, dayanamıyorum. Abi kıyafetim nasıl diye falan soracağım. Ama geleceklerini öğrendiğim günden bu yana acaba ne giysem, acaba ne giysem diye düşünüyorum. Yarın onlara soracağımız çok soru var. Sizler de soru sorarsanız yollayın. Uğurkan Eres ve Erol Albayrak yarın stüdyo konuğum olacak. Sevgili İrem'e, Özgür'e, Kemal'e, Miko'ya, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: party, don't start till I walk in.
1: Don't start.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Siber suçlarla mücadele kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. İsrail Savunma Bakanı, İran'ın İsrail'e saldırması halinde ülkesinin sert karşılık vereceğini söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gölek, HSK'nın 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar aldığını açıkladı. Gölek, 333 kişiye disiplin cezası verildiğini, 84 hakim ve savcının ise meslekten çıkarıldığını bildirdi. DEM Parti heyeti İmralı görüşmesinin akabinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. Mesajda sürecin başarısı için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiği belirtilirken siyasetin çıkaracağı yasanın sürecin önünü açacak temel adım olacağı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin 93'ü tutuklanırken 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Manisa'nın Sağlıklı ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2500 yıllık 2,2 metre yüksekliğinde anıtsal mermer genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Kazı alanında çevresi dikkatle temizlenen eser uzman ekip tarafından güvenli şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı. Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ortak konuların ele alındığı belirtildi. İran'da İsrail lehine casusluk iddiasıyla iki kişi idam edildi. İran'da İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'la bağlantılı oldukları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan iki kişi idam edildi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın İsrail'e saldırması halinde ülkesinin sert karşılık vereceğini söyledi. Katz, İran'ın böyle bir durumda yıkıcı bir darbe alacağını öne sürdü. Ayrıca hükümetin askeri başarılarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini belirtti. ABD'de bir yolcunun kalkış öncesinde uçak koridoruna çıkarak diğer yolculara vaaz vermesi güvenlik krizine yol açtı. Alaska Airlines

0: oranı da belirlenmiş oldu. Kira zam oranı %31,90 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına %31,90 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı %32,03 olmuştu. İhracatta Temmuz rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz itibariyle yıllık ihracatın 278,6 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını, Temmuz ayı ihracatının ise 25,6 milyar dolarla en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi. TOKİ'nin fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşı desteklemek amacıyla İstanbul'da başlatacağı 15 bin kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Piyasadaki rayiç bedelin yarısına hatta daha altına kiralanacak evler için teslimatlar bu yılın Eylül ayında başlıyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Suriye ile Türkiye'nin bir araya gelmesi, işte uzlaşısının önündeki en önemli engellerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptığı baskılar ve orada kullandığı provokasyon grupları diyebiliriz. Çünkü Türkiye ile Suriye uzlaşsa, görüşseler, üstüne bir de Rusya ve İran'la beraber bu dört ülke oradaki terör varlığını ezerek Suriye'de yeniden iktidarıyla muhalefetiyle gerçek anlamda samimi çözüm isteyen bütün unsurlarıyla bir çözüme kavuştuğunda oradaki sorun, herkesin gözünün döneceği kuvvet Amerika Birleşik Devletleri olacak. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri orada kaosun devamını istiyor. Daha doğrusu Amerika'nın içindeki Pentagon ve özellikle de CENTCOM'daki yapılanmalar.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dondurma hem bir lezzet hem de insanlık tarihi boyunca serinleme arayışlarının bir ürünü olarak var olmuştur. Tarihte soğuk tatlılar ilk kez Mezopotamya, Pers, Çin ve Roma uygarlıklarında görülmüştür. Persler M.Ö. 500'lü yıllarda kar ve buz depolayarak yazın serin içecekler ve tatlılar hazırlıyorlardı. Özellikle falodeh adı verilen ince pirinç veya nişasta şehriyesinin gür suyu ve limonla karıştırılıp karla soğutulması dondurmanın öncüsü olarak sayılabilir. Benzer şekilde Çin'de M.Ö. 2000'li yıllarda pirinç ve süt karışımının kar üzerinde dondurulduğu ve bu tür sütlü buzlu karışımların soylulara sunulduğu bilinmektedir. Roma İmparatorluğu döneminde İmparator Neron dağlardan getirttiği karı, bal, meyve püresi veya şarapla karıştırarak soğuk tatlılar hazırlatırdı. Ancak bu karışımlar modern dondurmada olduğu gibi süt, krema ve yumurta bazlı değildi. Arap dünyasının şerbet kültürü dondurmanın tarihinde önemli bir eşik olmuştur. 9. yüzyıldan itibaren Araplar şeker kullanımını yaygınlaştırarak buzla karıştırdıkları şuruplardan şerbet ürettiler. Bu soğuk tatlılar Orta Doğu ve Akdeniz'e yayılarak Avrupa mutfağını da etkiledi. Bugünkü dondurmanın temeli ise soğutma tekniklerindeki gelişmeyle gerçekleşti. 16. yüzyılda tuz ve buzun birlikte kullanılmasıyla donma noktası düşürüldü. Bu sayede sıvı karışımlar daha düşük sıcaklıkta katılaştırılabildi. İtalyanlar bu yöntemi geliştiren ve Avrupa'da dondurmayı tanıtan başlıca halklardan biri olarak bilinir. Floransalı aşçı Francesco Propio del Coltelli Paris'te 1686'da açtığı Cafe Procope ile dondurmayı halka sunarak gastronomik bir devrime imza atmıştır. Dondurma 18. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da aristokrasinin sofrasından yavaş yavaş halkın mutfağına inmeye başladı. Fakat asıl kitlesel üretim 19. yüzyıl Amerika'sında gerçekleşti. 1843 yılında Nancy Johnson elle çevrilen ilk dondurma makinesini icat etti ve patentini aldı. Bu cihaz buz ve tuz karışımının çevresine yerleştirilen silindirik bir hazne ile karışımı donduruyor, pürüzsüz bir yapı oluşturuyordu. Sanayi devrimin ardından soğutma teknolojisinin gelişmesi dondurma endüstrisini de etkiledi. Rivayete göre 1904 St. Louis fuarında dondurma satan bir stand tabakları tükenince yanındaki waffle satıcısıyla işbirliği yaparak dondurmayı kıvrık waffle'lara doldurmaya başladı. Böylece bugünkü dondurma külahı popüler hale geldi. Günümüzde dondurma küresel bir endüstriye dönüşmüştür. 2024 yılında küresel dondurma pazarının 80 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bugün vegan dondurmalar, düşük kalorili alternatifler ve farklı coğrafi lezzetler dondurma çeşitliliğini arttırmaktadır. Peki Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Türkiye'de dondurmanın tarihi dünya tarihinden farklı bir yol izleyerek yerel kültürle birleşmiştir. Dünyada olduğu gibi Anadolu topraklarında da serinlik arayışının ve tatlı geleneğinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Türkiye özellikle Maraş dondurması gibi kendine özgü lezzet sayesinde dondurma konusunda dünyada bambaşka bir yere sahip oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde soğuk tatlı tüketimi oldukça yaygındı. Karsambaç ya da bici bici gibi kar üzerinde meyve şurubu dökülerek hazırlanan tatlılar, Anadolu'nun sıcak bölgelerinde halkın serinlemek için başvurduğu yöntemlerden biriydi. Özellikle saray mutfağı, Uludağ, Toroslar gibi dağlardan getirilen kar ve buzları karlık adı verilen özel buzluklarda saklayarak yaz aylarında kullanıyordu. Ünüyle bilinen Maraş dondurmasını ise farklı kılan iki ana unsur bulunur: salep ve dövme tekniği. Salep, orkide köklerinden elde edilen nişasta ve glikomanan gibi polisakkaritlerce zengin bir tozdur. Bu madde su tutma kapasitesi ve kıvam artırıcı özelliği sayesinde dondurmanın erime süresini uzatır, elastik ve çiğnenebilir bir yapı kazandırır. Maraş dondurması üzerinde karışım geleneksel olarak büyük kazanlarda uzun süre tokmakla dövülür. Bu dövme işlemi dondurmanın içindeki buz kristallerinin küçülmesini sağlar. Maraş dondurmasının bugünkü formunu alması 19. yüzyıl sonunu bulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Maraşlı ustalar önce İstanbul'u ardından İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere göç ederek dondurma dükkanları açmış, böylece bu eşsiz tat Anadolu dışına da yayılmıştır. 1970'lerden itibaren Türkiye'de endüstriyel dondurma üretimi hız kazanmıştır. Özellikle uluslararası markaların pazara girmesiyle külah dondurma, kutu dondurma ve çubuklu dondurmalar yaygınlaşmıştır. Ancak Maraş dondurması yerel üretim ve gösterişli sunumuyla daima geleneksel kültürünü korumayı başarmıştır. Maraş dondurması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle korunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de dondurma üretimi yaklaşık 368 bin ton olarak gerçekleşmiş, kişi başı yıllık dondurma tüketimi ise 5,5 kilogramı aşmıştır. Kısacası tüm dünyanın serinlik arayışı, yüzyılların mirasını dondurma külahında bugüne kadar getiriyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın tarihi antik çağlardan günümüze kadar uzanıyor. Peki dondurmanın ortaya çıkışı nasıl oldu? Dünyada ve Türkiye'de dondurmanın tarihi nereye uzanıyor? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: because you're mine. I walk the line.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 15 ilde siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı. İsrail ateşkese rağmen son 24 saatte 19 Filistinliyi öldürdü. Ayrıntılar bültenimizde. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığı, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiği açıklandı. Göçmen kaçakçılarına 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İzmir merkezi 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklu bulunan 11 üyesi yönündense ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütülmesinin planlandığı belirtildi. İsrail ateşkesi rağmen son 24 saatte 19 Filistinliyi öldürdü. İsrail'in açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 73.375'e, yaralı sayısının da 174.220'ye yükseldiği bildirildi. İngiltere'de siber saldırı sonucu 100 binden fazla polise ait bilgiler sızdırıldı. İngiltere'de bazı devlet kurumlarına yönelik siber saldırı sonucu 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri Dark Web forumlarına sızdırıldı. İngiliz yetkililer saldırıdan X-File Squad isimli siber suç grubunun sorumlu olduğunu düşünüyor.
3: Ekonomi.
2: Savunma ve havacılıktan 1,12 milyar dolarlık ihracat elde edildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artışla 1,12 milyar dolara ulaştığını belirterek son 12 aylık toplam ihracatın 11,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Yangın bölgelerine 25 milyon liralık kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Temmuz ayında yıllık enflasyon %31,8'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını, eğitim ve kira enflasyonunda da önemli düşüşler yaşandığını ifade etti. Şimşek, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeyeceklerini vurguladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.477 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 81 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.174, çeyrek altın 10.077, tam altın 40.145, ata altını ise 41.131 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
2: Futbolla bülteni sonlandıralım. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzenindeki bir numaralı organizasyonda playoff turu kurası İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Üçüncü eleme turunda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playofflarda Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşmalar 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
5: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba. Bir haftanın açılışında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımızdan. Bugün enteresan haberlerimiz var, güncel haberlerimiz var tabii ki. Hadi oradan hemen başlayalım. Şimdi ilk haberimiz aslında çok güncel bir konu. Türkiye'den bir konu. Türkiye'den bu konuları, yani yapay zeka konusu, Allah Allah diyeceksiniz. Hikaye şu. Şimdi son 2-3 haftadır CHP'de yaşanan transferler diyelim tırnak içinde. Diğer partilere transferler hep şöyle bir söylemi getiriyordu önümüze. Tabii yapay zekayla seçti Özgür Özel o belediye başkanı adaylarını. Dolayısıyla yapay zekanın seçtiği de bu kadar olur. Hepsi kaçıyor gidiyor dediler. Şimdi yapay zeka ile başkan adayı ya da milletvekili adayı seçmek nedir, nasıl olur bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Ama olsaydı nasıl olurdu? Ben yapay zeka ile konuştum. Biraz kendi içimizde tartıştık. Sen olsan milletvekili ya da belediye başkan adaylarını nasıl seçerdin diye sordum. Ondan bazı cevaplar aldım. Biraz size bunları da aktarayım istiyorum. Şimdi hikayeye başlayalım. Ya başlık şu: yapay zeka belediye başkanını seçse kimi seçerdi? Başlık bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tabii ki bir önceki genel başkanı diyelim, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde yapay zekadan yararlandıklarını söyledi. Aslında anlattığı sistem böyle bilim kurgu filmlerindeki gibi bilgisayarı masaya oturtup İstanbul'a da yaşı olsun filan demesi değil. Daha çok anketlerin analizinde açık uçlu yanıtların taranmasında, tekrar eden isimlerin bulunmasında ve bazı tutarsızlıkların ayıklanmasında yapay zeka kullanılmış. Yani söyle bakalım İstanbul'a kimi seçelim yapay şey olarak, belediye başkanı olarak sorusuna cevap vermemiş. Ama şöyle bir şey yapmış. Mesela bunlar anket yapıyorlar ya. Anketlerde anket şirketleri zaman zaman işin kolayına kaçıyorlarmış ve aynı kişinin ismini kullanıp 8-10 tane farklı cevap çıkartıyorlarmış. Bunların önüne geçmek için o bütün dataları almışlar, yapay zekaya vermişler. Yapay zekada bu tür tutarsızlıkları bulmuş, çıkartmış ve onların önüne koymuş. Aslında bu yapay zekanın kullanımı anket şirketiyle CHP arasında bir kontrol mekanizması. Ama işte mesele biraz ilginçleşiyor burada. Çünkü gerçekten yapay zekadan belediye başkanını seçmesini istesek ona ne sorardık? Soru bu. Yapay zeka seçebilir mi? Bilmiyorum ki. Yani ama ben kriterlerini çıkarttım, kriterlerini istedim sizin için ve kriterleri şöyle verdi. En çok kim oy alır mı mesela? Bu şehri en iyi kim yönetir mi soracağımız soru. Şimdi bu iki soru Türkiye siyasetinde çoğu zaman aynı soruymuş gibi ele alınıyor. Halbuki aralarında çok ciddi bir fark var. Şimdi bir aday çok popüler olabilir ama kötü yönetici olabilir. Çok iyi konuşabilir ama bütçe yönetmeyi bilmeyebilir. Parti örgütünde çok güçlü olabilir ama şehrin sorunları hakkında ezber bir iki cümlenin dışında bir şey söyleyemeyebilir. Şimdi ben mesela bir yapay zeka sistemi kuracak olsam ilk olarak hangisini tahttan indirirdim? Bunu yapay zekaya sordum. O bana seçilebilirliği tahttan indirirdim dedi. Ne enteresan değil mi? Çünkü seçim kazanmak belediye başkanlığı yalnızca ilk günüyle alakalı. Sonrasında onu takip eden 5 yıl var. İyi bir belediye başkanının puanının en önemli bölümü kamu yönetimi deneyimi, dürüstlük, şehir bilgisi, mali yönetim becerisi, ekip kurma kapasitesi, kriz yönetimi gibi şeylerden oluşmalı. Yani seçilebilirlik de tabii ki hesaba katılmalı. Seçilemezse her şey yalan dolan olur ama bütün sistemi yutan ana ölçüt seçilebilirlik olmamalı. Şimdi bunun için yapay zekadan istediğim bana bir 100 puanlık bir sistem önerdi. Dedi ki kamu yönetimi ve yöneticilik kapasitesine 15 puan veriyoruz. Dürüstlük ve geçmiş sicile 15 puan veriyoruz. Şehrin sorunlarını bilmeye 12 puan veriyoruz. Teknik ekip kurabilme yeteneğine 10 puan veriyoruz. Mali yönetim becerisi 10 puan. Yerel toplumla gerçek bağlar kurabilme yeteneği 8 puan. Şeffaflık ve hesap verebilirlik geçmişi 7 puan. Kriz yönetimi 7 puan. Demokratik kültüre ve eleştiriye tahammül 5 puan. Seçilebilirlik yalnızca 5 puan. İletişim yeteneği sadece 3 puan vermiş. Bakın çok acayip. Ama en acayibi ne biliyor musunuz? En düşük puan olan şey parti içindeki popülerliğine sadece 2 puan vermiş yapay zeka. Türkiye'deki aday belirleme kültürünü düşününce bu dağılım neredeyse devrimci sayılabilir diyor yapay zeka buna. Çünkü biz genellikle listenin tam tersinden başlıyoruz diyor. Önce kim kazanır diye soruyoruz, sonra kazanan kişinin belediyeyi yönetip yönetemeyeceğini seçimden sonra öğreniyoruz diyor. Daha da önemlisi bazı kırmızı çizgilerin puan hesabının dışında tutulması gerekir. Mesela açıklanamayan servet, ciddi yolsuzluk iddiası, sistematik nepotizm, akrabalarını falan işe alma durumu, kişisel çıkarına göre sürekli siyasi pozisyon değiştirme, oradan oraya zıplama. Bunların hepsi önemli şeyler. Çünkü bazı kusurlar düşük puan değildir. Direkt diskalifiye nedenidir. Yani bu adam hep akrabalarını işe alan bir adamsa öteki puanlarına falan hiç bakmaya gerek yok. Hadi git git git git deyip onu oradan atacaksınız mesela. Şimdi peki ya seçtiğimiz adam, bugünün durumuna gelelim. Ya seçtiğimiz adam canı sıkıldıkça başka partilere falan gidiyorsa, geçiyorsa. Şimdi bu ikinci ve büyük bir problem. Yani Türkiye siyasetinde son yıllarda biliyorsunuz belediye başkanlarının, milletvekili ve yerel siyasetçilerin parti değiştirmesine çok alıştık. Özellikle yerel siyasette seçmenin bir partiye oy verip kısa bir süre sonra seçtiği kişinin başka bir partiye geçtiğini görmesi artık sıra dışı bir olay olmaktan çıktı. O halde şu soruları sormamız gerekiyor. Bir kişinin siyasi dayanıklılığı ne kadar? Yani şimdi buna yapay zeka parti sadakati demiyor. Çünkü kör parti sadakati demokratik bir erdem değil. İnsanlar parti değiştirebilir tabii ki. Fikir değiştirebilir, olur. Siyasi çizgileri dönüşebilir. Olabilir yani. Bize tuhaf geliyor ama olası şeyler bunlar. Ama sorun başka. Sorun siyasi tercihin ilkeye göre mi yoksa kişisel çıkarlara göre mi değişti? Bu nedenle ölçülmesi gereken şey partiye bağlılık değil, siyasi tutarlılık ya da baskıya dayanıklılık olmalı. Şimdi burada yapay zeka gerçekten ilginç bir araç haline dönüşebilir. Şimdi bir adayın son 10 ya da 15 yıllık siyasi geçmişini düşünün. Konuşmalarını, tweetlerini, röportajlarını, işte ne bileyim meclis konuşmalarını, partide aldığı görevlilikleri, adaylıkları, işte kritik siyasi olaylar karşısındaki açıklamaları, kazandığındaki söyledikleri, kaybettiğindeki söyledikleri, aday gösterildiğindeki söyledikleri, gösterilmediğindeki söyledikleri. Şimdi bütün bunlar yan yana geldiğinde bir insanın siyasi karakteri hakkında tek bir anketten çok daha fazla şey öğretiyor bize. Şimdi böyle bir sistem kurulursa, eğer yapay zeka böyle bir sistem kurarsa, en yüksek ağırlıklardan birinin maliyet ödeme geçmişine verirdim diyor. Neden? Çünkü siyasetçinin gerçek karakteri işler iyi giderken anlaşılmaz, kötü giderken anlaşılır. Bir kişinin partisinin yükseldiği dönemde yanında duruyorsa bu çok fazla bir şey anlatmaz. Herkes evet parti yüksekken orada durur. Oley yaşasın bizim parti diye. Ama asıl önemli soru parti düştüğünde aşağılara inerken ne yapıyor bu insanlar? Görev alamadığında ne yapıyor? Aday gösterilmediğinde, seçim kaybedildiğinde ne yapıyor? Onlara bakmak lazım. Kendi siyasi geleceği mesela tehlikeye girdiğinde fikrini değiştiriyor mu? Kazanan tarafa doğru sistematik biçimde yaklaşıyor mu? İşte bir insanın geçmişinde bu davranışların tekrarlandığını görüyorsak gelecekte de benzer davranış gösterme ihtimali vardır demek büyük bir kehanet olmaz. Bunun için Nostradamus olmak gerekmiyor. Davranış analizini yapmak mühim olan. Şimdi bir aday son 10 yılda birkaç kez parti değiştirip şey yapmışsa bu tek başına bir suç değil. Ama her değişiklikte siyasi güç dengesi değiştiğinde gerçekleşmişse o zaman bir dakika diyoruz. Yani partinin içinde yükselirken parti orada duruyor. Parti düşerken hop hemen başka partiye geçiyor. İşte bu adam güvenilir bir adam olmaktan çıkıyor. Bir dönem iktidara yaklaşmış, sonra başka bir güç yükselince ona yaklaşmış. Bir adaylık verilmediğinde partiden kopmuş. Başka bir yerde görev bulunca siyasi fikirlerini yeniden düzenlemiş. İşte böyle bir örüntü varsa işin içinde yapay zeka sistemi çok da güzel bir biçimde bunu işaretleyebilir efendim. Yapay zeka işaretlemek ne demek? Bu kötü bir insandır demez ama şunu söyler. Geçmiş davranışları siyasi fırsatçılık açısından yüksek risk göstermektedir diyebilir. Bence bu çok değerli bir bilgi. Şimdi aday değerlendirilmesine mesela çok az konuşulan ama son derece önemli bir başka kriter de var. Siyaset dışında bir hayatı var mı? Mesleği var mı? Ekonomik bağımsızlığı var mı? Kendi itibarı var mı? Şimdi bir siyasetçi mesela bütün ekonomik ve sosyal varlığı siyasi makama bağlıysa koltuğunu kaybetme ihtimaline karşı çok daha kırılgan hale gelir. Koltuğunu kaybetmemek için her şeyi yapar. Çünkü aç kalacak adam. Düşünsenize siyaseti kaybederse. Çünkü siyasi makam onun için yalnızca görev değil, gelir, statü, çevre, hayat tarzı haline dönüşüyor. Dolayısıyla iktidar değiştiğinde veya partisinin geleceği zayıfladığında siyasi taraf değiştirme baskısı da büyüyor. Buna karşılık siyasetin dışında mesleği, itibarı ve geçim imkanı bulunan bir kişinin koltuk giderse hayatım biter baskısı daha düşük tabii ki. Tek başına garanti değil, elbette değil ama önemli bir risk göstergesi. Mesela bir belediye başkan adayının siyasi meşruiyeti yalnızca genel merkezden geliyorsa başka bir problem daha ortaya çıkar. Şehirde mesela kendi geçmişi yok, sivil toplumla ilişkileri yok, mesleki itibarı yok, mahallelerle bağı yok, yerelde kişisel sermayesi bulunmuyor. Böyle bir adayın kariyeri tamamen partisinin kendisine verdiği göreve bağlı. İşte bu da onu merkezi siyasi pazarlıklara daha açık hale getirebilir. Çünkü yalnızca parti rozetini değil, kendi geçmişini de savunmak zorundadır böyle olmayan bir insan. Şimdi yapay zeka burada ne yapabilir? Tekrar yapay zekaya sorduklarımdan çıkartalım isterseniz. Şimdi diyor ki en ilginç tası alanlardan biri söylem analizi olurdu diyor. Diyelim ki elimizde bir belediye başkan adayının 10 yıllık konuşma arşivi var. Şimdi yapay zekaya şunları soralım. Bu kişi hangi temel konularda görüş değiştirmiş? Bu değişiklik ne zaman olmuş? Siyasi güç dengelerindeki değişikliklerle görüş değişiklikleri arasında ilişki var mı? Yani mesela eskiden Apo bebek katilidir deyip ondan sonra önderdir, liderdir, başımızın tacıdır mı diyorsunuz siz mesela? Değil mi? Bunlara bakmak lazım. Görev aldığı dönemlerde kullandığı dille alamadığı dönemlerde kullandığı dil arasında nasıl farklılıklar var? Parti yönetimine yönelik eleştiriler hangi dönemde artmış? Bunların hepsini yapay zeka söylüyor burada. Bakın kimlerle ticari ilişkisi var, hangi derneklerde bulunmuş, hangi siyasi isimlerle uzun süredir çalışıyor, hangi şirketlerle ortaklık olmuş. Yani çünkü bazen siyasi geçişin nedeni ideoloji değil, network'tür, ağlardır. İnsanlar çoğu zaman fikir değişiklikleri için değil, içinde bulundukları çıkar ağı değiştiği için siyasi pozisyon değiştirir. Bunu TGRT'ye çıkan eski CHP'liler, yeni CHP'liler için de söyleyebiliriz mesela. Kulağa biraz sert geliyor şimdi bu söylediklerimiz tabii ama dediğim gibi bunları yapay zeka söylüyor. Kusura bakmayın yani. Açın yapay zekayı. Ben ChatGPT'de 5.6'ya bunları sordum. Açın siz de sorun. Muhtemelen yine benzer cevapları verecek size. Yani aday belirlemede bunlar çok yararlı olabilir. Son 10 yılda 2 veya daha fazla parti değişmişse mesela risk puanı yükselir bu adam. Aday gösterilmediğinde partisine ağır saldırıp görev verilince susmuşsa arkadaş yükselir tabii bu risk puanı. Siyasi pozisyonları sürekli kamuoyu eğilimine paralel değişiyorsa risk puanı yükselsin. Kariyer tamamen parti merkezinden gelen görevlere bağlıysa yani kamuyla yoğun ekonomik ilişkileri varsa aman aman hemen o siyasi risk puanı en yukarı çekin. Siyaset dışında güçlü bir kariyeri varsa mesela düşsün. Geçmişte makam kaybetme pahasına görüşünü korumuşsa bu risk puanı düşsün. Yerelde kendi toplumsal itibarı varsa düşsün. Parti değiştirme riski düşük densin bunlara. Ya da mesela geçmiş davranış örüntüsüne göre siyasi blok değiştirme riski yüksek. Bunun kehanet olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Çünkü insan davranışı matematik değildir bakın. Yani matematik insanın bütün hareketlerini ya da sonraki hareketlerini bize çok iyi anlatamaz. Yani hiçbir algoritma size şunu söyleyemez. Bu adam şu anda seçildi, 3 sene sonra AKP'ye geçer. Ya da 3 sene sonra kesinlikle MHP'ye geçmez. Bunu söylemeye imkan ve ihtimal yok. İnsan çünkü çok devingen bir varlık, değişken bir varlık. Ama işte mesela sigorta şirketlerini bilirsiniz. Sigorta şirketlerinin risk hesapları vardır. Der ki işte geçmişte hastalık geçirdin mi? Annende babanda bilmem ne hastalığı var mı? İşte şeyde mi, binanın tepesinde mi çalışıyorsun? İşte yoksa oturduğun yerde koltukta mı çalışıyorsun filan. Bunun için risk hesaplar sigorta şirketleri. İşte bankalar mesela kredi riskini çıkartırlar değil mi? Risk hesabı yaparak. Şirketlerin çalışan kaybı tahmini yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesi bir dünyada siyasi davranış için bir risk modelini asla kuramayız demek çok romantik olur. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Ya biz burada robotik bir belediye başkanı hayal etmiyoruz. Daha gerçekçi bir kullanım alanı düşünüyoruz hep. Yani siyasetçinin geçmişini seçmenden daha iyi hatırlatan bir sistem. Çünkü neden? Seçmen unutuyor, gazeteler unutuyor, partiler özellikle unutmayı seçiyor. Ama makine unutmaz. Bir siyasetçi 2015'te ne dedi? 2018'de tersini söyledi mi? 2020'de aday gösterilmeyince ne yaptı? 2024'te koltuk verilince ne yaptı? İşte bunlar hepsi çok önemli konular efendim. Yapay zeka bize bunları önerdi. Bunları biz de yapabiliriz. Vatandaş olarak da yapabiliriz. Yani ben hatta biraz baktım. Eğer geçmiş 10 yıllık konuşmalarını bulabiliyor olsaydım herhangi birinin onun risk puanını size çıkartacaktım. Ama böyle biraz son dakika gelişmeler oldu. Önümüzdeki günlerde mutlaka bunlardan birkaç size örnek çıkartacağım. Haydi şimdi o zaman bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından şöyle bir derin nefes alalım. Ondan sonra haberlerimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra arkadaşlarımız nasıl yerine oturtturdular Yalnız şarkıyı. Kemal, Özgür Alkan falan böyle The Man Who Sold The World şarkısıyla David Bowie'nin o tam anlattığımız yere dünyayı satan adama cuk diye yerine koydular efendim. Saygılar buradan kendilerine gelsin. Efendim o zaman kaldığımız yerden biraz dünyaya doğru haberlere devam edelim. Şimdi dünyadaki yapay zeka yarışını size sık sık anlatıyoruz. Nereden geldi, nereye doğru gidiyor, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor olabilir diye. Şu anda bakış açısı şuna dönmeye başladı. Ben size son söyleyeceğimi önden söyleyeyim. En zeki olana değil, en ucuz olana doğru yöneliyor dünya. Yani kim daha zeki modeli yapacak, kim daha iyi kod yazacak, kim matematikte, bilimde, muhakemede öne geçecek? Amerika mı, Çin mi? İşte bütün bu büyük soruların arkasında insanlık tarihinin en eski sorusu böyle yırtıp orayı kafayı çıkartıp şey yapıyor. Peki bunun ucuzu yok mu abi? Şimdi yapay zeka yarışının kaderini gerçekten bu ucuzu yok mu abi sorusu belirleyecek. Çünkü Amerikan şirketleri mesela ortaya çıkan araştırmalar var. Amerikan şirketleri giderek daha fazla Çin'de geliştirilmiş yapay zeka modellerini kullanmaya başlamışlar. Çin modelleri her alanda Amerikan modellerinden daha iyi değil bu arada. Bu da kesin ve matematiksel olarak ölçülebilir bir şey. Hatta bazı ölçümlerde böyle birkaç ay gerideler. Ama çok daha ucuzlar. İşte kapitalizm penceresinden baktığımızda ucuz olması yeterli. Şimdi önce token denen bir şey var. Token yakmak deniyor. Token denen bir şey var. Token ne? Yapay zekanın metni işlerken kullandığı küçük dil parçalama tekniklerine verilen ad. Jeton diyorum ben buna ama değil tabii jeton. Yani şöyle bir şey. Mesela siz yapay zekaya bir şey yazıyorsunuz. O okuyor, düşünüyor, cevap veriyor. Bütün bu işlemler sırasında o tokenları harcıyor. Token biraz taksimetre gibi. Taksimetrede gittiğiniz yol kadar hani taksimetre atıyor ya. Arabaya biniyorsunuz, hop yazmaya başlıyor falan. Sayaç dönüyor siz gittikçe. Burada da iş yapan o güç harcandıkça o tokenlar çıt çıt çıt çıt diye atıyor. Dosyayı açıyor, interneti tarıyor, sonucu değerlendiriyor. Yanlışsa geri dönüyor, tekrar deniyor. O sırada o sayaç dönmeye devam ediyor. Sonra kapınız çalıyor, şirketin muhasebe müdürü içeri giriyor. Ya yapay zeka çok güzel düşünüyor da düşünürken şirketi yiyor be abicim diyor. İşte Çin tam bu noktada devreye giriyor. Bazı Çin modellerinin o kullanım maliyeti önde gelen Amerikan modellerine göre %60 ila %90 daha düşük maliyetliymiş. Şimdi patron olduğunuzu düşünün. Amerikan modelinin hani gücü, işlem gücü 100 diyelim. Çin modelinin işlem gücü 92. Ama Amerikan modeli 100 liraya satılıyor, Çin modeli 20 liraya satılıyor. Patron soruyor şimdi, abi 92 dedin değil mi? Evet. 92 de iyi abi ya diyor. İyi ya, o olur ya diyor. İşte mesele tam olarak bu. Çünkü şirketlerin büyük bölümü bu yapay zeka ile olimpiyatlara hazırlanmıyor. Arkadaş günlük işlerini yapıyor. Fatura sınıflandırıyor, müşteriye mesaj atıyor. İşte ne bileyim PDF'ten isimler çıkartıyor. Ürün açıklaması yazıyor bilmem ne filan. Şimdi dolayısıyla bu adamlar hani 100 yerine 92 güçlük bir şeyle çalışalım ama 5'te 1 para verelim şey onlara çok mantıklı geliyor. İşte bunun için insanlığın yarattığı en gelişmiş dijital zekaya gerçekten ihtiyaç yok onların yaptığı işlerde. Yani elinizde bir hesap makinesi var, bu hesap makinesinin Nobel ödülü almasını beklemiyorsunuz. 612 ile 25'i çarpmasını bekliyorsunuz. İşini doğru yapsın yeter diyorsunuz. Türkiye'de de bu mantık aynı. Biz de fiyat performans medeniyetiyiz. En iyisi hangisi diye sorarız. 3 dakika sonra abi bunun daha ucuzu yok mu deriz. Demez miyiz? Pazara gittiğinizi kendinizi düşünün. Şimdi yapay zeka dünyasında da şirketlerin önünde aynı hesap geliyor. Bir model %5 daha iyi olabilir ama %80 daha ucuzsa kusura bakma abi kimse o %5'lik kalite farkına bakmaz. Şirketler artık benchmark kazanmak gibi bir dertleri yok. Para kazanmak istiyorlar. İşte çelişki burada başlıyor. Amerikan devleti Çin'in yapay zeka kapasitesini yavaşlatmak için çiplere erişimi sınırlamaya çalışıyor. Washington'un mantığı şu, Çin gelişmesin arkadaş, biz gelişelim. Aradaki teknoloji farkını koruyalım diyor. Ama aynı anda Amerikan şirketleri başka bir hesap yapıyor. Çin modeli daha ucuz.
Washington diyor ki ulusal teknoloji stratejisi, şirketin finans müdürü diyor ki abi onu hangi gider kalemine yazıyoruz o ulusal teknoloji stratejisini? Yazamıyorsun tabii. İşte devletle şirketlerin çıkarları burada ayrışıyor. Devlet 10 yıl sonrasını düşünüyor, şirket o 3 aylık bilançonun içini doldurmaya çalışıyor. Devlet diyor ki gelecekte kimin teknolojisine bağımlı olacağız? Şirket bu cuma günü yönetim kurulu maliyet düşürdüğünü göstereceğim diyor. Türkiye'de mesela yerli ve milli teknoloji kullanalım diyor. Yerlisi 480 bin, ötekisi 170 bin. Hadi yerli ve milli kullan. Bir sessizlik oluyor tabii. Sonra milli duygular Excel tablosunun altında bir toplantı yapıyor. Diyorlar ki abi teknoloji tarihinde her zaman en iyi ürün kazanmadı. Bazen de yeterince iyi olan kazandı deyip oraya gidiyorlar. Şimdi mesela Amerika diyor ki dünyanın en zeki yapay zekasını biz yapacağız. Çin diyor ki tamam yapın. Biz de herkesin kullanabileceği kadar ucuz olanı yapacağız. Bakalım hangimize gelecekler diye. İşte insanlar 100 birim fiyatlık Amerikan modeline gideceklerine 20 birim fiyatlık Çin modeline gidiyorlar. Performans farkı ne? Performans farkı sizin yaptığınız işlerde gözükmüyor. Siz uzayın sırlarını falan çözeceksiniz okey. Ama hayır ya siz muhasebe yapıyorsunuz arkadaş. Kimse bunlara bakmıyor gözünüzü seveyim yani. Neyse. Geçelim bir başka habere. Biraz bununla alakalı bir başka habere geçeceğiz şimdi. Şimdi şey vardı. Amerika'da altına hücum dönemi var biliyorsunuz. Altına hücum döneminde insanlar işte Kaliforniya'ya gidiyorlar. İşte nehirleri kazıyorlar, dağları kazıyorlar, altın buluyorlar, oley falan. Filmler, milimler bunların hepsini görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle enteresan bir deyim vardır Amerika'da. Altına hücum döneminde en çok kim kazandı biliyor musunuz? Kazma ve kürek yapanlar kazandı. Yani o altına hücumda yerleri kazacağınız aletleri üretenler altını bulanlardan çok daha fazla kazandı. Şimdi sorduğumuz soru da bu bugünlerde. Yapay zeka altın arıyor ama kazmayı kim satıyor? Çünkü en çok onlar kazanacak belli ki. Daha önce yaşadık bunları 1800'lerde. Şimdi OpenAI mesela milyonlar milyarlarca dolar harcıyor. Google harcıyor, Microsoft harcıyor, Amazon, Meta filan. Çip alıyorlar, veri merkezi kuruyorlar, elektrik anlaşmaları yapıyorlar. İnsanlar da doğal olarak soruyor. Tamam, tamam abi yapıyorsunuz çok güzel ama bunun parası nereden çıkacak diye. Şimdi Wall Street mesela buna cevap vermiş Amerikan borsası. Belki de yapay zekadan en sağlam parayı modeli yapan değil, modelin çalışacağı bilgisayarı kiralayan kazanacak diyor. Yani tam olarak o altına hücum hikayesindeki kazma tarafı. Şimdi bulut dediğimiz şeyi açıklayalım. Bulut dediğimiz cloud computing, bulut bilişim. Böyle çok şiirsel bir adı var değil mi? Bulut, bilişim falan. Ama aslında bulut şu demek, bir başkasının bilgisayarı demek. Yani hiç eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi önünüzde bilgisayarınız var ve bir şeyler yapıyorsunuz ya, telefonunuz var falan. Siz burada başkasının bilgisayarını kiralıyorsunuz aslında. Şimdi Amazon'un, Microsoft'un, Google'ın dev veri merkezlerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce güçlü bilgisayar var. Şirketler kendi veri merkezlerini kurup böyle bunları acayip acayip paralar o bakım falan yapacaklarına oraya gidip oradaki işlemci gücünü kiralıyorlar. Abi tamam kaç para ya bu ben sistemi oraya koyacağım diyorlar. Şimdi yapay zeka patladıktan sonra bu iş acayip büyüdü. Neden? Çünkü o yapay zekanın bir yerde durması, çalışması gerekiyor. GPU gerekiyor, bellek gerekiyor, elektrik, soğutma, işte internet ağ bağlantısı falan gerekiyor. Yani ChatGPT size uçan kedi resmi yaparken arkada gayet şiirsiz bir elektrik faturası oluşturuyor. Amazon, Microsoft, Google bu faturanın bir bölümünü çat çat çat kesiyor. Mesela Amazon Web Services gelirleri son dönemde yaklaşık %37 büyümüş. Microsoft Azure'un aynı şekilde %43 büyümüş. Google Cloud'un büyümesi %80'lere gelmiş. Yani herkes yapay zeka nasıl para kazanacak diye düşünürken bulut şirketleri çoktan çok büyük paralar kazanmış durumda. Yani bu işin cazibesi şu. Model savaşı var yani OpenAI mı daha iyi, Anthropic mi daha iyi, Gemini mı daha... Hadi abi hadi geç onları ya DeepSeek, DeepSeek falan. Bulut şirketleri hangisi olursa olsun gelin burada çalıştırın ben kazanayım diye. Şimdi Çin modeli Amerikan modelinden ucuz mu? Güzel. Amazon'un sunucusunda çalıştırıyorsanız Amazon yine para kazanıyor.

diyebiliriz yani. Bakkalı buzdolabı 100 bin lira vermiş mesela. İşte Amazon'unki küçük bir şehir kadar öyle bir para harcıyor mesela. Bakkal 100 bin liraya buzdolabı alıyor, Amazon acayip paralar verip şehir kadar para harcıyor mesela. İşte bütün bu şirketler 100 milyarlarca dolar para harcıyor ama geri dönüşü var mı? Şimdi Amazon'un CEO'su Andy Jassy şirketin aldığı bilgisayar ekipmanlarının yatırım maliyetinin ortalama 3 yıldan kısa sürede çıkartılabildiğini söylüyor. Bakın acayip bir para bu. Ya bir alet alıyorsunuz 3 yılda parasını çıkartıyorsunuz. Böyle bir şey teknolojinin ya da endüstrinin başka alanlarında çok zor bulursunuz. Bir fabrika yaptınız, fabrika 3 sene içinde kendini amorti etmez. Ev aldınız, düşünsenize. Bir kiraya verdiğiniz evi, kiracıdan gelen parayla evi 3 senede amorti ediyorsunuz. İmkan yok. İmkan yok yani. Ha ama bakın bu yapay zeka durumunda ne oluyor biliyor musunuz? Bir kiracı alıyorsunuz siz. Kiracı size diyor ki abi ben 5 yıl çalışmayacağım, para kazanmayacağım, ona göre beni al. Ben sonra 5 yıl sonra sana para vereceğim. Bana verdiğim 5 yılda almadığım parayı da buradan çıkartacaksın diyor. İşte yapay zeka dünyası böyle dönüyor efendim. Haydi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Ardından Avrupa'nın düzenlemelerini konuşacağız sizlerle birlikte.

David Bowie'den gidiyoruz bugün. Lady Grinning Soul bence David Bowie'nin en az bilinen, en iyi parçalarından bir tanesi efendim. Vaktiniz oldukça mutlaka dinleyin David Bowie'nin bu parçasını. Dedikten sonra hadi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Avrupa Birliği demiştik. Avrupa'da ilginç bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği diyor ki bir insan yapay zeka ile konuşuyorsa bunu bilmeli. Enteresan bir kavram. Hiç üstünde daha önce çok düşünülmemiş bir kavram. Mesela bir görüntü yapay zeka ile üretildiyse insanlar bunu bilmeli diyor. Bir ses değiştirilmişse insanlar bunu bilmeli diyor. Mesela karşısındaki çağrı merkezi çalışanı aslında insan değil, yapay zeka ise onu da bilmeli diyor. Yani Avrupa aslında yapay zekayı yasaklamıyor. Sadece yapay zekayı aydınlatan o loş

odanın ışığını açmalarını emrediyor. Şimdi bir ışık açıldığında vatandaşın ilk tepkisi muhtemelen şu olacak. Allah Allah. Ya bak görüyor musun? Evin de her tarafı yapay zekaymış diyecek. Çünkü asıl mesele ChatGPT'ye girip girmememiz değil artık. Bizim kullandığımız sistemlerin bizi işlerken yapay zeka kullanıp kullanmaması. Nerelerde mesela? Bankada, çağrı merkezinde, reklamlarda, sosyal medyada, fotoğraf uygulamalarında, iş başvurusu yaparken mesela, takviminizi oluştururken, müşteri hizmetlerinde. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey o salonun ortasında duran robot değil. Yanlış yere bakıyorsunuz. Daha çok böyle rutubet gibi. Siz bir köşede başladı zannediyorsunuz ama aslında dolabı bir çekiyorsunuz. Aa, dolabın arkası olduğu gibi rutubetten nem küf olmuş. Her tarafta var yapay zeka. Şimdi onun için de burada önemli bir kavram şeffaflık. Avrupa Birliği bize bunu söylüyor. Yani sistemin bize şu anda karşınızda bir yapay zeka var demesi gerekiyor diyor Avrupa. Mesela müşteri hizmetlerini aradınız. Kibar bir ses çıktı karşınıza. Yaşadığınız sorun için çok üzgünüm diyor. Siz üzülme, interneti aç diyorsunuz. Öfkenizi anlıyorum diyor. Avrupa'da diyor ki mesela bu şöyle. Bir dakika. Gerçekten anlıyor mu? Yoksa ses tonunuzu analiz eden bir makine mi var arkasında diyor. Eğer yapay zeka sizin duygularınızı, stresinizi ve davranışınızı analiz ediyorsa bunun görünmez olmaması gerekiyor diyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir çağrı merkezi düşünün. Görüşmemiz hizmet kalitesi için kaydedilmektedir. Ayrıca yapay zeka şu anda öfke seviyenizi ölçmektedir. Şimdi vatandaş diyor ki bir dakika daha başlamadım. %61'e geldi öfke seviyeniz. Daha bir şey söylemedim arkadaş. %74'e geldi. Hanımefendi internetim gitti tam %96. Platin müşterimiz oldunuz. Teşekkürler falan. Böyle bir şey yani. Şimdi Avrupa'da mesela yeni kurallar, özellikle o chatbotlar, deepfake resimler, işte yapay zeka ile üretilen bazı içerikler için filan şeffaflık isteniyor. Deepfake dediğiniz ne? Ya mesela bir insanın görüntüsünü veya sesini yapay zeka ile birleştirip gerçekmiş gibi bambaşka bir şey üretmek. Yani yok mu bu etrafınızda? Vardır, mutlaka görüyorsunuzdur. Sosyal medyada bugün dolaşıp da bugün hiç deepfake görmedim diyen birine rastlamak çok zor. Bir siyasetçiye söylemediği şeyi söyletiyorsunuz mesela. Yöneticinin sesini taklit ediyorsunuz. Sanatçıyı mesela hiç para almadığı ya da oynamadığı bir reklamda oynatıyorsunuz. İşte eskiden sahtecilik için yetenek gerekiyordu. Yani mesela Photoshop bilen adam diye bir şey vardı. Photoshop'la oynayıp şey yapıyordu. Şimdi sadece abonelik. Diyorsunuz ki yapay zeka, bu adamı bilmem ne yapıyormuş gibi göster. Benim kıyafetlerimi bilmem neymiş gibi yeniden yap. Şimdi vatandaş bu yüzden karşısındaki şeyin gerçek insan mı, sahte insan mı, sentetik bir içerik mi falan olduğunu bilmiyor ama bunu bilmeye hakkı var. İşte Avrupa dijital düzenlemelerinde hep aynı risk çıkıyor, böyle kutucuk çıkıyor. Şimdi Avrupa'da bir internet sitesine girdiğinizde ne diyor? Çerezleri hazırlayın. Başta amaç güzeldi, tamam. Veriniz üzerinde sizin kontrolünüz olsun. Sonra internet şuna dönüştü. Çerezleri kabul ediyor musunuz? Hayır. Gerçekten mi? Vallahi kabul etmiyorum. Bak ama çok fonksiyonel. Abi hayır. Partnerlerimiz peki? Kim bu partnerler? İşte 847 tane partnerimiz var. Abi hava durumuna bakacağım ya diyorsunuz. Sonra Allah kahretsin deyip hepsini kabul ettik geçiyorsunuz. Yapmıyor musun? Ben yapıyorum yani. Artık kavga edemiyorum yani. Şimdi yapay zeka uygulamalarında da böyle bir tehlike olacak. Şimdi bu öneri yapay zeka ile hazırlandı. Tamam. Bu reklam yapay zeka ile üretildi. İyi. Bu e-posta yapay zeka yardımıyla yazıldı. Tamam abi. İşte bu görüşmede yapay zeka koyuyor. Tamam. İşte bir noktadan sonra artık her şeyi etiketlenirse etiketin kendisi de görünmez oluyor. Şimdi soru burada başlıyor zaten. Neyi etiketleyeceğiz? Şimdi mesela bir fotoğrafın ışığını yapay zeka düzeltti. Şimdi bu yapay zeka mı? Siz bir fotoğraf çektiniz. Ne bileyim, karınızın fotoğrafını çektiniz. Onu yapay zeka ile bir filtreden geçirdiniz. Ne oldu? Bu şimdi yapay zeka yardımı oldu. Diyelim ki e-posta atacaksınız. E-postanızın imla hatalarını düzeltti yapay zeka. Şimdi bunu yapay zeka mı yazmış oldu? Şimdi mesela haber yazıyoruz gazeteciler olarak. Ondan sonra metnindeki yazım hataları olamaz mı? Ben o kadar hızlı yazıyorum ki sık sık yazım hatası yapıyorum. Geçmişteki yazılara bakınca göreceksiniz bunları zaten. Harf atlıyorum ya. Yani çok hızlı yazmaktan kaynaklanıyor bu. Şimdi ben bunun yazım hatalarını düzelttirdim. Ne oldu bu şimdi? Yapay zeka içeriği mi oldu? Şimdi yani birisi mesela 3 tane haber verdi, sonra sıfırdan yeni bir metin yazdırdı. Onun durumu. Şimdi yapay zeka kullanıldı mı değil konu. Yapay zeka bu ürünün ortaya çıkmasında ne kadar belirleyici oldu? Esas soru bu.
Çünkü birkaç yıl içinde yapay zeka özelliği olmayan yazılım bulmak imkansız olacak. Aynı böyle şey gibi, klimasız otomobil bulmak gibi olacak. Öyle demeyin, gülmeyin. Gerçekten 70'li yıllarda klimalı araba diye bir şey vardı, bir kavram vardı. Çünkü arabaların tek kliması açınca dışarıdan size doğru arabanın hızıyla üfleyen rüzgardı. Klima diye biz bunu bilirdik. Aa bir dakika ya, soğutuyor. Aa bir dakika ısıtıyor filan. Biz bunları 80'lerden sonra görmeye başladık. 70'lerde yoktu böyle bir şey. Şimdi aynı şey yapay zeka için de öyle olacak. Ama işte asıl politik mesele etiketlerde değil, kararlarda. Şimdi mesela Spotify size kötü bir şarkı önerirse dünyanın sonu gelmez. Beğenmezsiniz, aman bu neymiş derseniz geçersiniz. Ama bir banka mesela yapay zeka kullanırken size kredi vermiyorum dedi mesela. Ha işte o, orada başka bir yere geliyoruz. Ya da mesela işe CV verdiniz işe girmek için. Bu CV uygun değil dedi. Hadi bakalım. Ya da bir devlete başvuruda bulunuyorsunuz. Abi başvurunuz çok düşük öncelikli, ben istemiyorum sizi filan dedi. İşte orada olay başka bir yere geliyor. Ya bu kararı yapay zeka mı verdi? Mesela banka beni yapay zeka ile mi başvurumu düşük öncelikli buldu, kredi vermedi? Yoksa insan mı bunu vermedi? İşte neden bu sonuca vardı? Nasıl itiraz ederiz? İşte burada bu içerik yapay zeka ile üretildi demek kolay. Ama bu sistem sizin kredi limitinizi neden düşürdü sorusunu cevaplamak zor. Bunu yapay zekanın bütün o bilgi birikimini oradan alıyor olmamız lazım. Türkiye açısından bakalım mı olaya? Mesela bir kamu kurumuna gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Başvurunuz otomatik sistem tarafından ön değerlenmeye alınmıştır diyor. Güzel. Peki neden reddedildi? İşte banka kredi vermedi. Algoritmik değerlendirme dedi. Ne izinle, hangi veri? İşe başvurdunuz, CV'niz ilk elemede gitti. Makine mi eridi, insan mı? Şimdi yapay zeka, işte yapay zekayı durdurmamız gerekmiyor. Avrupa Birliği yapay zekanın önüne set çekip artık sen bu işleri yapmamalısın, bunun hepsini insanlar yapmalı demiyor. Onu görünür hale getirmeye çalışıyor. Bizim bir şeyimiz reddedildiğinde ya da doğru şekilde gitmediğini düşündüğümüzde onu görünmeyen teknolojilerini sorgulamamızı bizi sağlıyor. Yani mesela insana gelelim mesela işte işin sonunda. İlk yapay zeka etiketi, vay bunu yapay zeka yapmış, tamam. 100. tamam. İşte 10.000. kabul et filan. Şimdi teknolojinin en büyük savunma mekanizması hala aynı. İnsanın üşenmesi. Şimdi bütün bunlara rağmen Avrupa'nın attığı adım önemli, çünkü milyonlarca insan ilk kez günlük hayatını tekrar şu soruyla karşılaşacak. Şu anda karşındaki şeyin makine olduğunu biliyor musun? Ve muhtemelen en sık verilen cevap da şu olacak. Aa hayır, bilmiyordum. İşte haber bu efendim. Yapay zeka hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Zaten girmiş durumda. Avrupa şimdi eve nüfus memuru gönderiliyor. Kapı açılıyor. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? 4. Arkadan bir ses geliyor. 5. Sen kimsin? Yapay zeka. İşte mutfaktan bir ses geliyor. 6. Sen kimsin? İşte öneri algoritması. Salondan bir ses geliyor. 7. Sen kimsin? Duygu analiz sistemi filan. Siz bayağı kalabalıksınız aslında. İşte Avrupa onların sayısını da görebilmek istiyor. Bence enteresan bir iş yapıyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Sık sık size bu konuda bir şeyler atacağız efendim. Şimdi gelelim Amerika'ya. Şimdi Avrupa Birliği'ni anlattıktan sonra Amerika'yı anlatmamak tuhaf olurdu. Amerika'nın da bu hafta listelere ilk sıradan giren çok önemli bir haberi var. Şöyle, çok enteresan bir haber bu, bakın. Trump yönetimi 7 yarı iletken şirketine toplam 874 milyon dolara kadar destek vereceğini duyurdu. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Büyük bir haber de değil. Çünkü Amerika'da, Çin'de, Avrupa'da, işte ne bileyim Japonya'da, o da bu da, herkes bir böylesi büyük teknolojik gelişmelere devlet parası aktarıyor. Neden o sektörler gelişsin? Hatta bize tarıma falan da aktarılıyordu ya eskiden. Şimdi o kadar gitmiyor. Neyse. Şimdi çip dediğimiz şey neden önemli? Telefonun içinde var, bilgisayarda var, otomobilde var, savunma sistemlerinde var. Her şeyin içinde var. Ama işte bu pakette, Amerika'nın yeni sunduğu 874 milyon dolarlık pakette çok enteresan minik bir fark var. Amerikan devleti diyor ki parayı ben vereceksem şirketinden hisse alırım arkadaş diyor. Yani hibe para verip kenara çekilmiyor. Şirkete ortak oluyor. Kontrol ele geçirmiyor. Tamam peki. CEO'yu değiştirmiyor. Tamam. Yönetim kuruluna mesela gelip de böyle kahve söylemiyor. Bilmem ne, hissedar olmuyor. Ama hissedar oluyor işte. Hissedar oluyor.
ve dünyanın serbest piyasa konusunda en fazla öteki ülkelere atar yapan, ders veren, serbest piyasa şahane bir şeydir, siz nasıl yapmıyorsunuz, dur size asker göndereyim de sizi demokratikleştirip serbest piyasaya sokayım diyen ülkesi teknoloji şirketlerine gidip şey diyor, siz abi hisse kaçtan veriyorsunuz filan diye soruyor. İşte burada tam bir ironi var. Neden ironi? Çünkü yapay zeka yarışının altında başka bir yarış var. Çip yarışı var. Biz yapay zekayı ekranda görüyoruz. İşte nedir o? ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek filan. Bunların hepsini görüyoruz. Ama bütün bu modellerin altında fiziksel bir dünya var. GPU dünyası. Bellek dünyası. Çip fabrikaları. Optik bağlantılar, elektrikler, soğutmalar, üretim ekipmanları. Yani ruh ne kadar zeki olursa olsun, beden yoksa geçmiş olsun efendim. Şimdi bu yarı iletken dediğimiz şeyi biraz basitleştirelim. Ne olduğunu anlatalım size. Şimdi modern elektronik cihazların temel yapı taşı yarı iletkenler. Telefonunuzda var, arabanızda var, uydularda var. İşte ne bileyim tanklarda, dronlarda var filan. Her yerde var. Şimdi yapay zeka veri merkezlerinde tonla var. En gelişmiş çipleri üretmek insanlığın yaptığı en zor sanayi işlerinden biri. Neden? Çünkü milyarlarca transistörü birkaç nanometrelik ölçekte aynı parçanın üstüne yerleştiriyorsunuz. Nanometre ne biliyor musunuz? Metrenin milyarda biri. Elinizde şöyle metre yapın. Bakın metre. Onu milyara bölün. Her birinde binlerce transistör koyuyorsunuz. Yani olacak şey değil. Milyonlarca transistör koyuyorsunuz. O elinizdeki metreyi milyara böldüğünüz yerin içinde milyarlarca transistör. Yani bir saç telinin kalınlığı on binlerce nanometre. Bakın saç telinin kalınlığı, uzunluğu demiyorum, kalınlığı on binlerce nanometre. Şimdi biz oraya milyarlarca elektronik kapı koyuyoruz. Sonra da diyoruz ki bu acaba daha fazla küçülür mü ya filan. Arkadaş, arkadaş yani. Neyse, şimdi Trump yönetiminin destek verdiği alanlar arasında işte bu fotonik ve ya yani bellek sistemleri var. Fotonik ne? Onu da size anlatayım. Veri taşımak için elektriğin yanında ışığı kullanmaya biz fotonik sistemler diyoruz. Çünkü yapay zeka sistemlerinde sadece işlemcinin hızlı olması yetmiyor. Veriyi de hızlı taşımanız gerekiyor. Tamam onu işleyecek ama bir yerden bir yere götürdüğünüzde hızlı götürmeniz lazım. Nasıl hızlı? Bilinen en büyük hız ne? Işık. Işık hızı. Şimdi dünyanın en hızlı aşçısını düşünün. Saniyede 10 yemek hazırlıyor mesela. Ama malzemeyi mutfağa getiren bir tane amele var. Adam 10 tane yemekle uğraşırken abi şey getiriyor, patlıcanı getiriyor, koyuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Kıymayı getiriyor. Aşçı bekliyor. Neye yaradı aşçının hızlı olması? Domatesi bekle, eti bekle, patatesi bekle. Niye var aşçı o zaman? İşte işlemci çok hızlı olabilir ama yetişmiyorsa pahalı makine oturup bekliyor. Bu yüzden de o bellek, bağlantı ve fotonik teknolojileri yapay zeka yarışında daha da kritik bir hale geldi. Şimdi gelelim haberin ekonomik tarafına. Amerikan devleti yalnızca bu sektör stratejik destek verelim demiyor. Şunu söylüyor bakın. Risk vergi mükellefini ise şirket büyüdüğünde kazançtan neden vergi mükellefi de pay almasın diyor. Güzel ve basit bir mantık. Yani devlet şirkete $200 milyon veriyor. Şirket battı, kamu kaybetti. Peki ya uçup giden şirket $20 milyar şirket olursa? Şimdi eski modelde devlet ülkeye faydalı oldu deyip geçiyordu. Yeni modelde güzel, bir de bizim hisse ne oldu abi diye soruyor. İşte bir çeşit Washington girişim sermayesi kuruyorlar. Yani Amerikan bayrağı işin içinde, Ticaret Bakanlığı işin içinde. İşte bayağı. Fakat işte ideolojik bir komedi tarafı da var işi. Yani Amerika yıllardır Çin'e ne diyor? Devlet ekonomiye fazla müdahale ediyor diyor. Stratejik şirketleri destekliyor diyor. Güzel. Kazanan sektörleri devlet seçiyor diyor. Ucuz finansman sağlıyor, rekabeti bozuyor diyor. Çin diyor. Şimdi Amerika diyor ki bu büyük haksızlık. Sonra ne oluyor? Amerika Çin'in çip üretiminden, yapay zeka yatırımlarına devlet desteğine bakıyor. Sonra bir süre düşünüyor. Diyor, ulan peki siz bunu tam nasıl yapıyordunuz? İşte Çin'le devlet kapitalizmi üzerine yarışan Amerika giderek daha fazla kendini stratejik devlet kapitalizmini kuruyor. Bu sosyalizm değil tamam ama devlet şirketlerin tamamını ele geçirmiyor. Ama klasik devlet kenarda duysun, piyasa kazananı seçsin modeli de değil. Devlet açıkça sahaya iniyor efendim.
İşte Türkiye açısından da baktığımızda bu da bize çok yabancı değil. Ama biz de şöyle yapıyoruz. Biz devletli olarak şirketlere teşvik veriyoruz, veriyoruz. Sonra onun peşinden koşmuyoruz. Teşvik verdiğimizde söylemiyoruz. Aynı zamanda onların vergilerini falan da iptal ediyoruz. Affediyoruz. Bir şeyler, bir şeyler. Ama bunları anlattığımızda daha serin yerlere gitmeye başlıyorsunuz. Tatil yörelerine. Mesela Silivri'ye. Dedikten sonra artık programın sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde yine birlikte olalım. İyi günler.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
3: Soğan da 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık soğan ve patateste. Düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
3: Evet, merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan Haber Var programında yine bir pazartesi birlikteyiz. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündeminin yanı sıra uluslararası ekonomik gelişmeler, dış politika gelişmelerinde bu programda değerlendirmeye, perde arkasındaki olayları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Çözüm süreci olarak adlandırılan süreç biliyorsunuz son 1,5 yıldır devam ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı İyi Parti dışında siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı komisyon raporunu hazırlamıştı. Ve bir çerçeve yasanın çıkartılması gerekiyordu. PKK terör örgütünün silah bırakma eylemi, daha sonra PKK yöneticilerinin ve üyelerinin statüleri, terör eylemlerine bulaşanların bundan sonra hukuk karşısındaki durumunun ne olacağı, normalleşme ile ilgili adımların nasıl atılacağı ve silahlanma sürecinin nasıl denetleneceğine ilişkin tartışmalar vardı. Bununla ilgili bir çerçeve yasa, sınırlı süreli bir çerçeve yasanın çıkartılması konusunda mutabık kalınmıştı. İşte bu çerçeve yasa bir buçuk aydır konuşuluyor fakat içeriğiyle ilgili kamuoyu fazla bir şey bilmiyor. Oysa bu defa sürecin şeffaf yürütülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında en geniş uzlaşıyla çıkartılması yönünde beklenmişti. Beklentiler söz konusuydu ve adımlar da bu yönde atılıyordu. İşte nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girmeden bu yasanın çıkartılması konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti bir mutabakata vardılar. Bu mutabakat çerçevesinde de İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasanın içeriği konusunda bilgilendirildi ve bugün yapılan açıklama, çerçeve yasa teklifinin bu hafta içerisinde meclise gelmesinin hemen hemen kesinleştiği yönünde. Çünkü AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler şu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diğer siyasi partileri ziyaret etmeye başlıyor ve çerçeve yasayla ilgili bir ön bilgilendirme gerçekleştirecek bu ziyaretler sırasında. Çünkü başta Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olmak üzere muhalefet partilerinin en temel eleştirilerinden bir tanesi, bir taraftan MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasanın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu yasanın tüm partilerin mutabakatıyla ve ortak imzasıyla genel kurula geleceğini söylüyorlardı. Ancak şu ana kadar muhalefet partileri, biz bu yasanın içeriğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz, bize hiçbir bilgi verilmedi. Dolayısıyla son dakikada bir emrivaki ile de karşı karşıya kalmak istemiyoruz diyorlardı. İmralı heyeti, DEM Parti üyelerinden oluşan İmralı heyeti Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti ve bu ziyaret sonrası Öcalan'ın kamuoyuna bir mesajı da yayınlandı. Öcalan mesajında demokratik cumhuriyet için çok önemli bir adımın atılacağını, bu yasanın bu anlamda çok önemli bir aşama olacağını, her ne kadar istenilenlerin, beklenenlerin tamamı gerçekleşmemiş olsa da sadece bu yasayla bile Türk-Kürt kardeşliği ve sorunun çözümü konusunda önemli bir aşamanın geçilmiş olacağını söyledi ve herkesin bu süreci desteklemesi gerektiğini vurguladı. Bu yönde de bir çağrısı oldu. Anlaşıldığı kadarıyla bugün AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in meclisteki parti gruplarına yapacağı ziyaretle gerçekleştireceği ön bilgilendirme İmralı'ya daha önce yapılmış. Abdullah Öcalan bu yasanın, çerçeve yasanın içeriğini ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerinden önce bilgi sahibi olmuş bunun içeriğiyle ilgili ve yaptığı yazılı açıklamada da bu çerçeve yasaya herkesin destek vermesini, demokratik cumhuriyet için bunun çok önemli bir şans olacağını söylüyor. Şimdi önümüzdeki günlerde sanıyorum bir iki gün içerisinde çerçeve yasa teklifi diğer partiler de şayet ikna edilirlerse ortak imzayla meclis başkanlığına verilecek ve bu hafta sonuna kadar komisyon süreçleri hızlandırılmış bir şekilde tamamlanarak bu hafta sonuna kadar veya en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar bu yasanın meclisten geçirilip yürürlüğe konulması öngörülüyor. Özellikle Cumhur İttifakı ve DEM Parti ortaklığında yürütülen bu süreçle ilgili atılan adımlar bunu gösteriyor. Diğer taraftan iç politikadaki bu sorunun diğer bir boyutu tabii ki dış politikaya da yansıyor. Özellikle bölgemizdeki savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları son dönemde şiddetlenmişti. Barış masası dağılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump son yaptığı açıklamada bir kez daha İran'a saldırıları durdurduğunu duyurdu. İran'ın tekrar masaya gelmek istediğini, müzakere etmek istediğini ve buna bir şans vereceklerini ifade etti. Bu çerçevede de iki ülke arasında yeniden pazarlıklar başlayacak. Tabii ki bu ateşkes ihtimali yeniden ekonomi piyasalarını olumlu yönde etkiledi. Petrol piyasaları pozitife döndü. Fiyatlarda bir düşüş yaşanmaya başlandı. Buna karşılık petrol düşerken altın fiyatları yükselişe geçti. Diğer ülkelerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilindiği gibi önceki hafta politika faizini değiştirmemişti, sabit bırakmıştı. Amerikan Merkez Bankası, İngiliz ve Japon Merkez Bankaları da özellikle İran Savaşı ve enerji piyasalarındaki hareketlilik, bunun enflasyonist yansımaları nedeniyle faiz konusunda temkinli bir duruş sergiliyorlardı. Nitekim bu üç bankada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya Merkez Bankaları da faiz politikasında değişikliğe gitmediler. Mevcut faizlerin devam etmesini, sürdürülmesini kararlaştılar. Eylül ayına kadar anlaşıldığı kadarıyla merkez bankaları faiz konusunda yeni bir adım atmaksızın durumu gözlemleyecekler, görmeye çalışacaklar piyasaların nereye gittiğini. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yeniden İran'a savaşı durdurduğunu, saldırıları durdurduğunu açıklaması biraz temkinli karşılandı. Çünkü daha önce de buna benzer 3-4 açıklama yapmıştı Trump. Ama ortaya çıkan bir anket Trump'ın biraz da bu adımı siyasi mecburiyet nedeniyle attığını gösteriyor. Queen's Park Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın üniversitelerinden bir tanesi, her yıl kapsamlı, ulusal düzeyde kapsamlı bir kamuoyu araştırması yapıyor. Siyasi içerikli bir araştırma bu. İşte bu araştırmanın 2026 yılına ait sonuçları 29 Temmuz'da açıklandı. Ve bu açıklamaya göre ABD Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a seçmen desteği ve görev onayı tarihi dip seviyelere indi. %32'ye kadar düştü. %58, kamuoyunun %58'i ve seçmenlerin bu orandaki %58'i Trump'ın politikalarını başarısız buluyor. %10 oranındaki seçmen ise anketi yanıtlamadı, cevapsız bıraktı. Dolayısıyla Trump'ın Kasım ayında yaklaşan ara seçimler öncesi Temsilciler Meclisi ve Senato'da üyelerin 1/4'ü yenilenecek. Trump'ın bir anlamda iktidarı kaybetme riskini de taşıyor bu seçimler. Ama işte bu seçimler öncesi bu kapsamlı anket Trump'ın kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybettiğini gösteriyor. İran politikasını, özellikle İran'a yönelik savaş politikasını başarısız buluyor Amerikalılar ve İran savaşını Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanamadığını, böyle bir savaşa gerek de olmadığını, okyanus aşırı bir savaşta Amerika'nın bu kadar büyük ekonomik ve askeri harcamalar yapmasına gerek olmadığını savunuyorlar. İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'ne bir faydası olmadığını söyleyen seçmenlerin oranı %66 düzeyinde. Tabii bu oran Demokrat Parti seçmeninde %90'lara kadar çıkıyor. Dolayısıyla Haziran anketinde Trump'a Cumhuriyetçi Parti'den, yani kendi partisinden verilen destek %85'ti. Ama Temmuz ayındaki ankette 9 puan birden, kendi partisinin desteği bile 9 puan birden eriyerek %76'ya düştü. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın siyasi olarak zor bir durumda olduğunu söylemek mümkün bu anket sonuçlarına bakıldığında. Biraz da İran'a saldırıları durdurması, erteleme kararını açıklamasının gerisinde bu tablonun yattığını söylemek mümkün. Tabii seçmen kaybettikçe, destek kaybettikçe Trump biraz da içerideki politikasını sertleştiriyor. İşte burada da yeni bir düşman icat etmeye yöneldi. Komünizm tehlikesinden söz etmeye başladı son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Komünist tehlike yeniden büyüyor. İşte New York Belediye Başkanı Demokratik Sosyalist Mamdani'yi örnek göstererek bütün bunlar Küba'dan destek alıyorlar. İçerideki komünistleri Küba besliyor diyor ve bir yandan da Küba'yı işgal konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Trump'ın sağ kolu Mark Rubio bu çerçevede bir kara liste yayınladı. Politik teröristler olarak nitelendirdikleri bu listenin başında New York Belediye Başkanı, Demokrat Partili ve kendisini Demokratik Sosyalist olarak nitelendiren Mamdani geliyor. Onun dışında Filistin Savaşı'na karşı çıkan, Netanyahu'yu eleştiren, Gazze'deki saldırıları onaylamayan hemen hemen tüm siyasetçiler, sanatçılar işte bu politik teröristler listesine dahil edilmiş durumda ve bunlara karşı, komünizm tehlikesine karşı bir mücadele başlatacağını ifade ediyor Başkan Trump. Bu da tabii dediğim gibi kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmek planının ve yitirilen desteği en azından Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar seçmeni nezdinde tekrar sağlamaya çalışmanın bir başka boyutu. Bu politik teröristler listesindekileri hainler olarak ilan ediyor. Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri özellikle Soğuk Savaş döneminde Senatör McCarthy tarafından böyle bir komünist avına yeltenmişti. Yüzlerce kişi, binlerce kişi, siyasetçi, sanatçı, yazar, çizer, sivil insanlar komünizm tehdidinin maşaları olmakla suçlanarak cezaevlerine konulmuşlardı. İşten çıkarılmışlardı. Ekonomik dayanakları kesilmişti. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Trump yeni bir komünizm tehdidi dalgası ortaya atarak, böyle bir muhayyel süreç yaratarak en azından kaybettiği siyasi desteği geri almayı planlıyor. Bu yüzden de İran'a yönelik saldırıları erteleme girişiminin gerisinde de bu hızla eriyen siyasi desteği öngörmek mümkün. Evet, bu iki kritik gelişme, çerçeve yasa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya ekonomisini ve siyasetini de etkileyen bu gelişmelerin ardından içe döndüğümüzde enflasyon verileri, Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı ve Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayında %0,99 oranıyla %1'in altına düştüğünü ifade ettiği enflasyonun bu kez Temmuz'da %1,78'e, yani yaklaşık bir ayda iki kat arttığını öngören bir veri açıkladı. Yıllık enflasyonda %31,75'e yükseldi. Enflasyon açıklayan diğer iki kuruma baktığımızda İstanbul Ticaret Odası'nın Temmuz enflasyonu %2,06, Enflasyon Araştırma Grubu adı altında bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu bilim ve çalışma grubunun açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu ise %3,07, yıllık bazda da %50,49. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileriyle İstanbul Ticaret Odası ve ENAG Enflasyon Araştırma Grubu'nun verileri arasındaki makas giderek açılıyor. Her ne kadar TÜİK'in verisi Haziran'a göre ikiye katlanmış olsa da. Tabii burada şunu vurgulamak lazım. Haziran ayında %0,99 olarak açıklanan enflasyon nedeniyle 6 aylık enflasyon farkı olarak maaşlara yapılacak zamlar düşük kaldı. %17 seviyesinde kaldı. Oysa şimdi bugünden daha bu yapılan %17'lik zammın 1,78'i enflasyonla geri alınmış oldu. Ve belki o dönemde hesaplara yapılan itirazlar gerçekçi bulunarak bir düzeltme yapılsaydı %19 civarında emekliler, memurlar 1 Temmuz'da maaş zammı alacaklardı. Böylece bu maaş zammı konusunda bir haksızlık yine bu enflasyon verileriyle ortaya çıkmış gibi görünüyor. Diğer taraftan Merkez Bankası 13 Ağustos'ta bu yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. İlan edilen veriler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileri, bu 3. enflasyon raporunda da Merkez Bankası'nın yeni bir revizyon yapmak zorunda kalacağını gösteriyor. Mayıs ayında daha önce %16 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon hedefi %24'e yükseltilmişti. Şimdi %32'ye yakın bir yıllık enflasyon söz konusu ve 7 aylık enflasyon da Ocak-Temmuz arasındaki enflasyon da %19'un üzerinde. Bu tabloda yıl sonuna kadar Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yılın kalan 5 ayında Merkez Bankası'nın 5 puanlık bir marjı kalıyor %24'lük hedefi tutturabilmek için. Dolayısıyla da önümüzdeki 5 ayda enflasyonun aylık %1'i aşmaması gerekiyor. Hatta altında olması gerekiyor ki %24'lük yıl sonu hedefi tutturulabilsin. Bu da şu günkü ekonomik koşullarda mümkün görünmüyor. O yüzden muhtemelen 13 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın açıklayacağı 2026 yılının 3. enflasyon raporunda bir kez daha Merkez Bankası enflasyon verilerini, yıl sonu beklentisini revize etmek ve bir miktar daha yükseltmek zorunda kalacak. Çünkü açıklanan açlık ve yoksulluk rakamları Türk İş tarafından her ay açıklanıyor biliyorsunuz. 7 ayda gıda harcaması %22,5 oranında artmış. 36.939 liraya yükselmiş açlık sınırı. Yani 37 bin lira diyebiliriz. Ve yoksulluk sınırı da 120 bin liranın üzerine çıkmış. 4 kişilik bir aile için bu hesaplar yapılıyor. Şöyle düşünün, 4 kişilik bir aile, aile ve bireylerinin 4'ü de asgari ücretten çalıştığını varsaysak, 28'er bin lira aldıklarını varsaysak, 4 kişilik asgari ücretli çalışan bir ailenin toplam geliri yine de 120 bin liralık yoksulluk sınırının altında kalıyor. 8 bin lira altında kalıyor ve yoksulluk sınırını bile yakalayamıyor bir haneye 4 kişiden asgari ücret geliri girdiği halde. Böyle bir tabloda %1,78'lik enflasyon hesabı doğal olarak kamuoyunda tartışılıyor. Diğer rakamlarla kıyaslandığında makas açılıyor ve bu açıdan da enflasyonun tahribatı özellikle ücretli dar gelirli kesim üzerinde devam ediyor. Tabii bunun bir başka boyutu gıda fiyatları üzerinde kendisini gösteriyor. Antalya Ticaret Borsası her ay Antalya halindeki sebze, meyve fiyat endekslerini ve satış endekslerini açıklıyor. Bu aslında oldukça gerçekçi bir endeks. Çünkü doğrudan üretici ve haldeki fiyatları içeren bir endeks. Bu endekse baktığımızda Temmuz ayında özellikle sebze fiyat endeksi yıllık %64 artmış. Antalya Türkiye'nin dört bir yanına sebze meyve gönderen bir bölgemiz, bir ilimiz ve Antalya sebze halindeki fiyatlar bu açıdan belirleyici. Domates fiyat endeksi %30'un üzerinde artmış. Meyve endeksi de %25, %26 düzeyinde artmış. Dolayısıyla işlem hacmine baktığımız zaman satış miktarı azalıyor. İşlem endeksinde düşüş var. Ürün arzı yetersiz olduğu için, ürün satışlarındaki endeks geriliyor. Buna karşılık fiyat endeksi artıyor ve özellikle sebze meyve endeksindeki bu artışlar son 8 yılın Antalya Ticaret Borsası'nın ilan ettiği bu Temmuz ayı artışları son 8 yılın en yüksek sebze meyve fiyat endeksi artışlarını bize gösteriyor. Bu açıdan da tablo oldukça tehlikeli diyebiliriz önümüzdeki aylardaki enflasyonun seyri açısından. Bir başka önemli veriye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Enflasyonun yanı sıra sanayideki sıkıntıları da sürekli programımızda vurguluyoruz. Sanayi Odası başkanlarının, ihracatçıların görüşlerini ve hükümete çağrılarını programda gündeme getiriyoruz. İşte bu konudaki son negatif gelişmelerden bir tanesi beyaz eşya sektöründe yaşandı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli ev eşyaları gibi pek çok ürünü üreten beyaz eşya sektörü otomotivden sonra Türkiye'nin en büyük lokomotif sektörlerinden bir tanesi, aynı zamanda da ihracatta çok önemli bir paya sahip. Kaldı ki Türkiye Avrupa'da beyaz eşya üretim kapasitesi açısından birinci ülke konumunda, dünyada da ikinci. Dolayısıyla böyle bir konumda üretim kapasitesine sahip Türkiye maalesef bu yılın ilk 6 ayında yurt içi satışlarda %7, yurt dışı ihracatta %19 bir düşüş yaşadı. İhracattaki daralma, üretim ve talepteki düşüşle beraber kapasite kullanımı, ürün üretimi de %15 geriledi. Yurt içi satışlardaki düşüş daha da fazla. Türkiye'nin 29 milyon adet yıllık beyaz eşya üretim kapasitesi var. Haziran ayında 2 milyon 33 bine inmiş durumda üretim kapasitesi. Bu da çok ciddi bir üretim kaybı ve buna bağlı olarak da ihracat kaybı anlamına geliyor. 2025'te 20 milyon 200 bin adet ürün ihraç edildiğini göz önünde bulundurduğumuzda Haziran ayındaki 2 milyonluk rakam oldukça ciddi bir tehlikeyi, riski işaret ediyor. Kaldı ki sektör 60 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor beyaz eşya sektörü. Yan sektörlerle birlikte de 600 bin kişi beyaz eşya sektöründen ekmek yiyor, para kazanıyor, evine, etrafına, çevresine iş götürüyor, ekmek götürüyor. Böyle kritik bir sektör. Ancak bu sektörde de dediğim gibi çok ciddi alarm zillerinin çaldığını son veriler ortaya çıkartıyor ve sektör temsilcilerini çatısı altında toplayan TÜRKSBET, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Şengül, ihracatta çok ciddi bir daralma var, iç pazarda çok ciddi bir talep düşüşü var. Mutlaka sektöre hükümet tarafından, ekonomi yönetimi tarafından yeni bir destek paketi açıklanmalı. Yoksa bu tablo bu şekilde gitmez diyor. Bu da bir başka sanayi sektörünün çağrısı. Biz de bu çağrıya en azından sizlere duyurarak aracılık etmiş olalım. Belki ekonomi yönetimi sanayicilerden peş peşe gelen, iş dünyasından art arda gelen bu çağrıları biraz daha dikkate alarak yeni bir takım hamleler yapmayı gündemine alır diyelim. Şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Gigliola Cinquetti 16 yaşında bir genç kızdı 1964 yılında ve Verona'da yaşıyordu. Kendisinden yaşça büyük mahalledeki bir delikanlıya da aşık olmuştu. O dönemin 1960'ların İtalya'sı, 2. Dünya Savaşı'ndan henüz yeni çıkmış bir ülke. Ekonomik sıkıntılar, Katolik inancının baskıları, mahalle baskısı ve bu Gigliola Cinquetti aşkını itiraf edemiyordu. Çünkü 16 yaşında kendisinden büyük birisine aşık olmuş. Etraftan kınanacağı endişesiyle ve oturdu, duygularını satırlara döktü. Biraz da piyano çalmayı biliyordu ve bunları besteledi. Nono Leta isimli, Yaşım Yetmiyor isimli bir şarkı yazdı. Bu şarkıyla 1964'te Sanremo Müzik Festivali'ne katıldı ve birinci oldu. Arkasından ülkesini aynı yıl 1964'te Eurovision şarkı yarışmasında temsil etti. Orada da İtalya'ya ilk Eurovision birinciliğini kazandırdı ve Yaşım Yetmiyor şarkısı bir anda Avrupa'da ve dünyada o yılların mahalle baskısıyla aşklarını düzgünce istedikleri gibi yaşayamayan insanların hit şarkısına dönüştü. Şimdi önce bir şarkıyı dinleyelim Cigliola Cinquetti'nin dilinden. Çünkü kendisi 60 yıl sonra 2024'te 76 yaşında San Remo Festivali'nde bu şarkıyı bir kez daha seslendirdi. Ve yine aynı hisler tüm dünyada yankılandı.

Gigliola Cinquetti'nin 16 yaşında seslendirdiği, kendisine şöhret kapılarını açan Sanremo ve Eurovision müzik yarışmalarında birincilik elde etmesini sağlayan şarkıydı. Yaşım el vermiyor, Nono Letta. Yaşım el vermiyor seni sevmeye, seninle yalnız başıma çıkamam. Elimde hiçbir şey yok sana anlatacak. Çünkü 16 yaşındayım. Çünkü sen benden daha çok şey biliyorsun. Bırak yaşayayım ben bu romantik aşkı. Eğer istersen bekle beni. Büyüdüğümde ellerinde olacak sana olan tüm aşkım. Ama şimdi yaşım el vermiyor. Seni sevmeye, seninle yalnız sokağa çıkmaya. Evet, o günlerin İtalya'sını anlatan bu şarkı sözlerini seslendirdiğinde Cinquetti, jüri oy birliğiyle birinci seçmişti ve aradan 60 yıl geçti. Sözlerimin başında da vurguladığım gibi 60 yıl sonra 2024 Sanremo Müzik Festivali'nde bu şarkıyı tekrar seslendirdi. Tabii sesi, fiziği 60 yılın yıpranmışlığıyla olsa da yine de ayakta alkışlandı söylediği bu şarkı. Kendisi şu anda İtalyan Radyo Televizyonu RAI'de sunuculuk yapıyor. Bir dönem gazetecilik yaptı ve müzikten koptu ama bu şarkısı yıllarca onunla hep anıldı. Evet sevgili dinleyiciler, şarkı, müzik demişken turizm. Turizm, insanların birbirini tanıması, gittikleri ülkelerin kültürünü tanıması açısından çok önemli bir sektör. Kısaca bacasız sanayi olarak adlandırılıyor. Türkiye son dönemde turizme çok ciddi yatırımlar yaptı. Zaman zaman bunun semeresini de topladı. Fakat tamamıyla deniz, plaj, güneş, beş yıldızlı tatil köyü, her şey dahil, işte yeme içme üzerine kurgulandığı için turizmimiz yıllardır biraz patinaj yapıyor gibi, işte 50-60 milyar dolarlarda takıldık kaldık. Şimdi ve dünyadaki gelişmelerden, özellikle bölgemizdeki gelişmelerden de çok çabuk etkileniyor. Yani yılın 12 ayına turizmi yayma konusu yıllardır konuşulduğu halde bu konuda gerekli adımlar bir türlü atılamadı. İşte bu yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verileri açıklandı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından. 2026 için yıl sonu hedefi 68 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu düzeyde bir turizm geliri elde edilmesi hedefleniyordu. 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçları ise bu konuda fazla ümit vermiyor diyebiliriz. Ziyaretçi sayısında %5,1 oranında düşüş var. Gecelik harcamalar ortalama 113 dolar. İspanya'da, Yunanistan'da 1000 dolara yakın kişi başına, turist başına harcama yapılırken bizde 113 dolar. Dolayısıyla böyle bir tablo. Her ne kadar hükümet üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda umutlu olsalar da, işte ilk 6 ayda 26 milyar, 27 milyar dolarlık turizm gelirinin iyi bir sonuç olduğunu ifade etseler de, şu anki tablo eğer Ağustos ve Eylül aylarında çok ciddi bir hareketlenme olmazsa yıl sonu hedefinin tutmasının biraz zor olacağını gösteriyor. Tabii bunda bölgemizde 2-3 aydır Şubat sonundan bu yana devam eden İran Savaşı'nın etkisi büyük. Neredeyse tüm rezervasyonlar daha Şubat-Mart ayında dolmuştu erken rezervasyon başvurularıyla. Ancak savaş patlak verince bu rezervasyonların büyük bölümü iptal edildi. İnsanlar savaş devam eden bir bölgeye tatil yapmaya gitmek istemediler. Bu kayıplarda bu savaşın da etkisinin olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yine de turizmi 12 aya yayacak politikaları, stratejileri, uzun vadeli politikaları bugünden düşünmemiz ve ona göre bir planlama yapmamız şart gibi görünüyor. Aynı şekilde turizmle birlikte Türkiye'nin cari açığında, ödemeler dengesinde en kritik kalemlerden birisi olan dış ticaret, yani döviz geliri elde ettiğimiz iki büyük alandan birisi turizm ve dış ticaret, dolayısıyla da ihracat. Orada da yeni veriler açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa belirlediği verilerle ilk 6 ayda ihracatta %21, İthalatta %23 düzeyinde bir artış yaşandı ve 24,9 milyar dolarlık ihracata karşılık 35,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Açık Haziran ayında 11,3
1,2 milyar dolar oldu. Temmuz ayında, o da bugün açıklandı, Temmuz ayı dış ticaret verileri, ihracattaki artış %2,9 ile 25,6 milyar dolar olurken, ithalattaki artış %5,2, yani ihracatın yaklaşık iki katı düzeyinde ve 33 milyar dolar. Yine Temmuz ayı dış ticaret açığı da 7,4 milyar dolar oldu. Ocak ayından bu yana 7 aydaki dış ticaret açığı 60,5 milyar dolara ulaştı. Tabii ihracat pazarlarının daraldığı, ihracat hızının, artış hızının yavaşladığı yönünde sanayicilerin sık sık uyarılarından söz ediyoruz. En son Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bu konuda nefes alamıyoruz ihracatçıya, sanayiciye, ihracata dönük üretim yapan sanayi sektörlerine mutlaka destek verilsin. %60 faizlerle biz dış pazarlarda rakiplerimizle baş edemeyiz demişti. Ancak şu ana kadar bu çağrılara somut bir yanıt gelmedi hükümet kanadından. Çünkü orada birinci öncelik enflasyonun düşürülmesi, tüketimin aşağı çekilmesi, talebin aşağı çekilmesi. Böyle olunca da enflasyonla mücadele için ekonomi yönetiminin elindeki en temel silah faiz oluyor. Faizi enflasyon düşmedikçe aşağı düşürmeyi gündemine almıyor ekonomi yönetimi. O yüzden de işte en son %37'de politika faizi sabit kaldı. Gecelik faiz %40. Tabii bunun ticari kredilere yansıması %60 düzeyinde bir faiz oluyor. Bu faizlerle de sanayici, ihracatçı, imalatçı üretim yapıp rekabet etmekte güçlük çekiyor. Bu tablonun bir başka boyutu işsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü üretim kapasitesi geriledikçe, satışlar, ihracat, iç pazara satışlar azaldıkça ve içeride talep kısılmaya çalıştıkça şirketler üretimlerini kısmanın karşılığında işten çıkartma yoluna gidiyorlar. Her ne kadar son açıklanan Haziran ayı verisinde %7,6'ya düştüğü, işsizlik oranının %7,6'ya düştüğü vurgulandı. Ekonomiyi yöneten Haziran

nitelendirdiği veriye bakmak gerekiyor. İşte atıl iş gücüne baktığımız zaman burada %28-29 düzeyinde bir işsizlik oranı görüyoruz. Yani bir taraftan işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişiye indi. İşsizlik oranı %7,6 oldu deniliyor. Ama diğer taraftan bu görünen işsizliğin gerçeğini bizlere gösteren atıl iş gücü olarak adlandırılan iş gücü, bu da %29 seviyesinde, 28,8 oranında işsiz sayısı olarak da 11 milyon 600 bin kişiye tekabül ediyor. Yani %28,8 oranındaki bir geniş tanımlı işsizlik oranı 11 milyon 600 bin işsize tekabül ediyor. Oysa TÜİK'in açıkladığı görünen işsiz sayısı 2 milyon küsur düzeyinde. TÜİK burada neden böyle bir hesaplama yapıyor? Bir taraftan bir 4 haftalık uygulaması var. Son 4 haftada eğer işçi bulma kurumu veya başka bir kanaldan iş aramak için başvurmamışsanız, işsiz olsanız bile sizi işsiz saymıyor. Birincisi bu. İkincisi, iş aramaktan ümidini kaybedenler ve artık iş aramaktan vazgeçenler, umutsuzlar, bunlar da işsiz sayılmıyor. Oysa bu insanlar gerçekten işsiz ama aylardır, bırakın 4 haftayı, aylardır iş aradıkları halde bulamadıkları için artık iş bulmaktan umudunu kaybedip aramaktan vazgeçmişler. İşte TÜİK'in işsiz saymadığı bu kişilerden eksik istihdamdakiler 3 milyon 900 bin kişi, umudunu yitirenler ise 5 milyon 100 bin kişi. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve 11 milyon 600 bin gerçek işsizin olduğu bir ekonomide açıklanan resmi işsizlik rakamı 7,6 ve işsiz sayısı da 2 milyonun biraz üzerinde. Tablo böyle olunca da tabii 21 yıl sonra en düşük işsizlik seviyesine inildiği çok rahatlıkla söylenebiliyor. Çünkü görünen rakamlar, resmi olarak görünen rakamlar böyle. Az önce sizlere 1964 yılında 16 yaşındaki Cinquetti'yi şöhrete ulaştıran ve o günün toplumsal insani koşullarında sevdiği insana aşkını itiraf etmekten çekindiği için bunu şarkıya ve besteye döken bir İtalyan sanatçının şarkısını dinletmiştik. Şimdi de yine aynı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde okyanusun öte tarafında bir siyahi şarkıcıyı şöhrete ulaştıran Ben E. King'in şarkısı "Yanımda ol, yerler gökler yıkılsa da, dağlar yıkılıp denizlere aksa da, dünyayı aydınlatan sadece ay kalsa da, ışık olarak sadece ay kalsa da, yeter ki sen beni terk etme, yanımda ol" diyor Ben E. King, "Stand by me."

0: Dağlar denize karışıp yok olsa da ağlamayacağım. Tek bir damla gözyaşı dökmeyeceğim, söz veriyorum. Ama yeter ki sen yanımda ol sevgilim dedi. Ben E. King, Stand By Me şarkısıyla. Sevgili dinleyiciler, küresel ekonominin gidişatını belirleyen kurumlar var biliyorsunuz. Bunların başında Uluslararası Para Fonu geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomisinin ne yöne gideceğini, özellikle de kapitalist ekonomilerin küresel düzeydeki etkinliğini pekiştirmek, finansmanı buna göre yönlendirmek üzere çeşitli kurumlar oluşturuldu. Bunlardan birisi Uluslararası Para Fonu, IMF adıyla kısaca tanıdığımız ve sık sık geçmişte Türkiye'nin kapısını çalan örgüt, diğeri Dünya Bankası. Bu gibi kurumlar, yine bu iki kurumun çatısı altında bir başka kurum, Uluslararası Finans Enstitüsü. Şimdi bunlar zaman zaman ekonomik değerlendirmeler yapıyorlar. Özellikle de İran Savaşı sonrası yapılacak bu değerlendirmeler daha da önem kazanıyor. İnsanların ve ülkelerin önlerini, şirketlerin, işletmelerin önlerini görebilmeleri açısından. Uluslararası Para Fonu bahar, yaz ve güz dönemi olmak üzere yılda 3 kez dünya ekonomik görünüm raporunu yayınlıyor ve ardından da bu raporları güncelliyor. İşte geçtiğimiz hafta dünya ekonomik görünüm raporunda ilgili güncellemeyi yayınladı Uluslararası Para Fonu IMF ve özellikle İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Orta Doğu'da gittikçe şiddetlenen savaş ortamı, petrol yollarının kapanması, tedarik zincirlerinin aksaması, gübreden akaryakıta kadar, kimyasal ürünlere kadar pek çok ürünün tedarikinde zorluklarla karşı karşıya kalınması ve bütün bu trafiği, dünyadaki ticaret trafiğini yöneten, yönlendiren Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Babül Mendeb Boğazı gibi boğazların savaş tehdidi altında olması bir güncellemeyi zorunlu kıldı ve IMF bu güncellemesinde diyor ki önümüzdeki süreçte, aylarda küresel büyüme yavaşlayacak, küresel ticaret daralacak, küresel tedarik zinciri zorlanmaya başlayacak ve yeni bir durgunluk dönemine mi girilecek? Burada negatif ve pozitif iki ayrıma yer veriyor Uluslararası Para Fonu ve diyor ki artık dünya ülkeleri bu son savaş, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in önce birlikte, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına sürdürdüğü İran'a saldırılar ve İran'ın da buna cevap olarak Körfez'deki zengin petrol ülkelerine, işte Katar'a, Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Amerikan üssü bulunan diğer ülkelere yaptığı karşı saldırılar gösterdi ki yeni bir ayrışma sürecine giriyor dünya. Nasıl bir ayrışma sürecine giriyor? Birincisi, bir grup ülke var. Bunlar tamamıyla enerjiye bağımlı. Ve enerji fiyatlarındaki artıştan, enerji şoklarından, enerji tedarikindeki aksaklıklardan ekonomileri olağanüstü düzeyde olumsuz etkileniyor ve bir anda çok ciddi kayıplar yaşayabiliyorlar. Kurlar yükseliyor. Akaryakıt fiyatları yükselince bütün zincirleme ürünler ve hizmetler zamlanıyor. Enflasyon bir anda tırmanışa geçiyor ve bu ülkelerin ekonomileri bu tür şoklarda alt üst oluyor. Diğer taraftan yine bir başka grup ülke var ki bunlar da enerjiye bağımlı oldukları halde vakti zamanında veya kısa süre öncesine kadar orta vadede yeni stratejiler belirleyerek, başta yapay zeka, dijital altyapı, veri merkezleri, yeni teknolojiler, bu alanlara yatırım yaparak ve bu alanlarda üretime geçerek, işte çip üretimi başta olmak üzere bu alanlarda üretime geçerek yüksek teknoloji ihracıyla bu enerji bağımlılığını absorbe edebiliyorlar. Hatta artıya geçebiliyorlar. İşte artık bugüne kadar, diyor Uluslararası Para Fonu, biz dünyayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler diye kategorilere ayırıyorduk. İşte Türkiye genellikle az gelişmiş ülkeler diye bir kategori daha vardı. Ancak artık son dönemde az gelişmiş ülkeler kategorisi de gelişmekte olan ülkeler kısmına dahil edildi. Ve iki grup ülke, bir gelişmiş ekonomiler, işte sürekli ihracat fazlası veren, dış ticaret fazlası veren, yüksek teknoloji üreten ülkeler, bir de bunları yakalamaya çalışan, kaynaklarını bu yönde kullanmaya çalışan ve gelişme çabasındaki ülkeler. İşte Türkiye bu ikinci kategorideydi. Şimdi IMF diyor ki artık böyle bir kategoriye gerek kalmadı. Çünkü son tablo, Orta Doğu'daki son savaş ve bunun yansımaları bize gösterdi ki iki grup hiyerarşiye sahip ülke var. Birincisi, ekonomileri baştan sona enerjiye bağımlı, enerji ithalatına bağımlı ve bu konuda yaşanan şoklar bir anlamda bu ülkelerin ekonomisini alt üst ediyor ve bu ülkeler aynı zamanda başta yapay zeka ve dijital altyapı olmak üzere, çip teknolojileri olmak üzere teknoloji üretimi açısından da çok zayıf konumdalar. Ama diğer tarafta öyle ülkeler var ki enerji şoklarına karşı ekonomileri dayanıklı. Neden? Çünkü bu ülkeler aynı zamanda yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler. Şimdi böyle bir tabloya baktığımız zaman Türkiye işte bu yeni hiyerarşide ikinci gruba dahil olmak zorunda kalıyor. Çünkü bir taraftan enerji bağımlılığı söz konusu. Her ne kadar son dönemde işte çeşitli doğalgaz boru hatları, petrol boru hatları üzerinden Türkiye bölgesel enerji trafiğini yönlendiren bir konuma gelmiş olsa da hala %60-70 düzeyinde bir dışa bağımlılık söz konusu enerji açısından. O yüzden petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişler Türkiye'deki her şeyi iğneden ipliğe olumsuz etkiliyor, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar. Bunun yanı sıra teknolojik altyapı konusunda da Türkiye gerek yazılım, gerek çip üretimi, gerekse işte yapay zeka ve diğer dijital altyapılar, veri merkezleri açısından da büyük ölçüde teknolojiyi ithal eder bir konumda. Her ne kadar son dönemde başta savunma sanayi olmak üzere bu konuda bazı adımlar atılmaya çalışılsa da, işte yapay zeka eylem planı gibi 20-30 yıl sonrasına ilişkin bir takım eylem planları açıklanmış olsa da, bugünün realitesi, içinde bulunduğumuz gerçek, Türkiye bu açıdan oldukça mesafe kat etmesi gereken bir ülke. Şimdi o yüzden de geçmişte matbaa 1300 yıl sonra geldi Türkiye'ye batılı ülkelerden. Sanayi devrimini ıskaladı Türkiye. O yüzden çok geride kaldı. Şimdi de yapay zeka ve dijital altyapı, çip teknolojisi sürecini eğer ıskalarsa aradaki mesafe daha da açılacak. Ama buna karşılık işte Hindistan %100 enerjide dışa bağımlı, petrolü ve doğalgazın tamamını ithal ediyor. Çin aynı şekilde, Güney Kore aynı şekilde, Japonya aynı şekilde. Fakat bu ülkeler, batılı ülkeleri saymıyorum, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkeler zaten gelişmiş ülkeler kategorisinde ve bunlar enerji bağımlılığını zaten bugüne kadar yüksek teknoloji ihracıyla tüm küresel düzeyde bertaraf etmeyi başardılar. Ama Türkiye gibi sonradan bu sürece girip doğru stratejiler belirleyerek açıklarını kapatan ülkeler, enerjiye bağımlı oldukları halde işte bu yeni teknolojileri üreterek bu açıkları kapattıkları gibi dış ticaret fazlası da vermeye başladılar. Geçen hafta programımızda Güney Kore'nin bu konudaki öyküsünü sizlere anlatmıştım. Ama sadece Güney Kore değil, dediğim gibi Çin gibi, Japonya gibi neredeyse elektriği, enerjiyi, petrolü, doğalgazı, her şeyi dışarıdan ithal eden ama bu açıklarını teknoloji ihracatıyla kapatarak refah düzeyini yükselten, kişi başına milli gelirini 30-40 bin dolarlara çıkartan ve dış ticaret fazlası veren ekonomiler, işte IMF'nin bu yeni kategorisinde, yeni hiyerarşisinde yer alan ülkeler. Türkiye ne yazık ki yine bu kriterler çerçevesinde de hem enerji bağımlılığı hem de teknolojik zayıflık açısından tasnife bakıldığında en kırılgan ekonomilerden birisi olarak yer alıyor IMF'nin son dünya ekonomik görünümü güncelleme raporunda. O yüzden de çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Sadece teknoloji alanına yatırım yapmak, kaynakları buralara yönlendirmek de yetmiyor. Aynı zamanda Hukuk devleti, hukuk altyapısı, çip altyapısının ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra, dijital yatırımlarının yanı sıra hukuki anlamda da bu yatırımları çekebilecek bir şeffaf yönetim yapısını, harcamaların denetlendiği bir şeffaf ekonomi yapısını ortaya koymak gerekiyor. IMF'nin son raporu Türkiye açısından da bu tür uyarıları içeriyor diyebiliriz. Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavı yapıldı. Son bölümde birkaç cümleyle de ona değinmek istiyorum. Türkiye yıllardır merkezi üniversite sınavları yapıyor. 170 bin kişi sınava başvurduğu halde girmedi. 8 milyona varan üniversite öğrencisi sayısıyla Türkiye pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusu üniversitelerde eğitimde barındıran bir ülke konumunda, ancak eğitimin niteliği, kalitesi her yıl geriliyor. 81 ilde üniversite kuruldu son 15-20 yıl içerisinde. Şöyle bir baktığımız zaman 129 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yani 250-260'ın üzerinde, 270 dolayında üniversite söz konusu olduğu halde, özel ve kamu olmak üzere. Bu üniversitelerdeki eğitimin kalitesi, işte az önce belirttiğim IMF raporundaki nitelikli, kaliteli insan ihtiyacını, beşeri sermaye ihtiyacını karşılamadığı için Türkiye yeni küresel ekonomi hiyerarşisinde geri kalıyor. Bütün bunların ötesinde son açıklanan öğrenci dostu şehirler ve ülkeler araştırması, bu dünya çapında her yıl yapılan bir araştırma ve üniversite öğrencilerine dostane çözümler sunan ülkelerle ilgili bilgiler burada söz konusu. Öyle baktığımız zaman da Türkiye maalesef burada da ilk 10 ülke arasında yok. Yani 8 milyon üniversite öğrencisiyle Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla üniversite öğrencisine sahip olup bu öğrencilere gereken altyapıyı, yaşam koşullarını sunan ülkeler ve şehirler arasında Türkiye maalesef yok. Avrupa'da Zürih, Viyana, Paris, Münih, Berlin, Londra ilk sıralarda yer alırken, son dönemde Asya Pasifik bölgesinde öğrenci dostu ülkeler ve şehirler giderek yükseliyor. Bunların başında Avustralya'dan Sydney ve Melbourne, Japonya'da başkent Tokyo ve dünyada öğrenci dostu şehirler sıralamasının birinciliğini yine Güney Kore başkenti Seul'le almış durumda. Hem nitelikli eğitim ve nitelikli eğitimin yanı sıra üniversite gençliğine sunulan olanaklar konusunda da Güney Kore ve Seul birinci sırada. Sözlerimi burada noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde programımızla ilgili görüş, değerlendirme ve önerilerinizi 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilir, iletebilirsiniz. Hoşça kalın sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: Soğan da 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık soğan ve patateste. Düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman ertesi yıl fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği devlet planlama teşkilatına yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Yangın bölgelerine 25 milyon liralık kaynak aktarıldı. 15 ildeki siber suç operasyonlarında 93 kişi tutuklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa ile ilgili partilere bugün ön bilgilendirme yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesinin talebi üzerine 6 Ağustos Perşembe günü aileyle bir araya gelecek. Görüşmede suikast dosyasındaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı ve değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı. 55 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarının ardından yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini açıkladı. Bakan Göktaş, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti. Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahalede Rusya'dan talep edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gelen 2B-200 yangın söndürme uçağı geçen hafta yaşanan orman yangınlarında etkin olarak kullanıldı. 30 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye ulaşan 2 adet Rus amfibi uçağı 1 Temmuz itibariyle aktif olarak göreve başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna'ya verilen silahların Avrupa ülkelerindeki suç örgütlerinin eline geçtiğini belirtti. Rus diplomat, sevkiyatların son yıllarda ve geniş bir ağ üzerinden gerçekleştirildiğini, sistematik bir nitelik taşıdığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran'ın şu anda ABD ile herhangi bir görüşme yürütmediğini söyledi. Bekai'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar gecesi İran'la görüşmelerin ertesi gün başlayacağını söylemesiyle çelişti. Küba'da ulusal elektrik şebekesinin devre dışı kalması sonucu ülke genelinde devasa bir elektrik kesintisi meydana geldi. Temmuz ayında yaşanan 3 büyük ülke çapındaki kesintinin ardından gelen bu son çöküş halk arasında endişe yarattı. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, ülkesinin Kuzey Afrika'daki toprağı Septe kentine yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle Avrupalı ortaklarından dayanışma talep edeceğini bildirdi. Albares ayrıca Fas'ın söz konusu krizi çözmek için en başından beri işbirliği yaptığını vurguladı. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yaklaşık 2500 yıllık genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Milattan önce 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve Lidya kültürünün izlerini taşıyan giysi ayrıntılarıyla dönemin sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.
0: Spor.
1: Avrupa kupalarında kurallar çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz elemesi halinde playoff turunda Sparta Prag Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşmalar 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş'ta Hrales Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi Ferencvaros Gornik Zagreb maçının galibi oldu. İlk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.402 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 83 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.170, çeyrek altın 10.066, tam altın 40.103, at altını ise 41.092 lira. Haberleri sunduk. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Şimdi Suriye'de terörle mücadele uzun soluklu sürecek. Yani 1990'dan itibaren Irak'ı konuşuyoruz. Suriye'de de sorunlar keşke hani olması gerektiği bu anlamda söylemiyorum ama maalesef bir günde çözülmüyor meseleler. Bakın Irak'la bu kadar yıl sonra ilk defa doğru bir rotaya oturan ilişkimiz var. 35 yıl sonra. Şimdi Suriye'de de doğru rotaya oturması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Evet, bastırmamız gerekiyor. Terörle mücadele dahil olmak üzere ama bir günde olacak işler değil. İşte yanlış işler yapıldı. Ya yanlış işler yapıldı da bugün bunu konuşacak durumda da değiliz. Devletler kendi açısından şöyle bakar. Biz gazeteciler bunun analizini yaparız. Şu dönem şöyle yanlış yapıldı. Bu dönem doğru yapıldı. Analizler yaparız ama devlet şöyle bakar. Ben bugünden sonrası için ne yapabilirim? Hep yarına bakar. Hep ileriye bakar devlet. Geçmişten tabii ki dersini çıkartacaktır. O ayrı mesele. Ama hep ileriye bakar. Bugüne göre planlamasını yapar. Vay ben geçmişte şunu yaptım diye. Ağıt yakmaz devlet. Deyim yerindeyse yani şu an önümüzdeki dönem mücadele alanları böyle.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik özel haber.
6: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
7: Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahalede Rusya'dan talep edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gelen 2B-200 yangın söndürme uçağı, geçen hafta yaşanan orman yangınlarında etkin olarak kullanıldı. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen orman yangınları sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürme filosunu güçlendirdi. Bu yıl Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı olmak üzere toplam 161 hava aracı ve 5264'ten fazla kara aracı yer alıyor. Bunların yanı sıra Türk makamlarının talebi üzerine mevsimsel orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla kiralanan 2 adet Rus amfibi uçağı 30 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye ulaştı. Söz konusu uçaklar 1 Temmuz itibarıyla aktif olarak göreve başladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı envanterinde bulunan B-200 tipi amfibi uçakların özel şahıslara veya ticari şirketlere kiralanması kural olarak mümkün değil. Yalnızca arama kurtarma ve yangın söndürme görevleri için tahsis edilen bu devlet hava araçlarının kiralama süreci ancak devletler arası düzeyde anlaşmalar veya ilgili bakanlıklar arası sözleşmeler yoluyla yürütülebiliyor. Türkiye'nin talebi üzerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oluru ile uçaklar orman yangınlarına müdahalede kullanıldı. Son orman yangınları ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşılan videolarda da uçakların yangınlara müdahale ettiği anlar yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
6: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
5: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
2: İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Öte yandan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği belirtildi. Şarkının özellikle Gül Tut'u olay meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulandı.
1: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
2: Mahkemeye sunulan iddianamede maktul Gültut'un 26 Eylül 2025'te saat 01:26'da Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omurg kırıklarıyla çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
1: Toksikoloji incelemesinde Gültut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızın odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
2: Şarkının özellikle Gültut'u olayı meydana geldiği odayı getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
1: Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphenin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
2: Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı. İddianamede Ulu'nun ifadesine Gültut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise Tuğya'nın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık bu ses kaydının tanın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.
1: İddianamede Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden, bu kadın ölsün ve ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede Ulu'ya Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Gülter'in ise araya girerek "Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem" dediği belirtildi.
2: Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi. Savcılık, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer şüpheli Sultanur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Güllü ismiyle de bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gültut 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu'yla iki kişi gözaltına alınmıştı.
2: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini tasarlayarak öldürdüğü öne sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve olay öncesiyle sonrasına ilişkin delillere yer verilirken Gülter'in annesini pencereden aşağı attığı iddiası savcılık tarafından iddianamenin temel unsurlarından biri olarak gösterildi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar serinlemek için Türkiye'nin Gölkıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor. Plajın yeniden ücretsiz olması ilgiyi arttırıyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, deniz seviyesinden 1700 metre yüksekte yer alırken sodalı suyu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Tuşba ilçesindeki Molla Kasım Halk Plajı ise göl kıyısındaki Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla Van Gölü hem kent sakinlerinin hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri haline geldi. Daha önce giriş ücreti alınan Molla Kasım Halk Plajı yeniden ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Çöp temizliğinin yapıldığı plajda olası boğulma vakalarına karşı da biri kadın olmak üzere iki can kurtaran görev yapıyor. Alanda konuşan Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, "Van Gölü kadar temiz ve yüzülebilecek böyle bir suyu dünyada bulmak kolay değil. Van Gölü ve diğer sularda zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bu yıl biri kadın olmak üzere iki can kurtaran görevlendirdik." diyen Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser, "Burası güvenli yüzme alanlarından biri. Hafta sonları yoğunluk yaşansa da hafta içi de rahatlıkla kullanılabilecek bir alan. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu. Van'da hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı'na akın ediyor. Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı olan Molla Kasım'ın yeniden ücretsiz hizmet vermeye başlaması yaz sıcaklarında bölgeye olan ilgiyi daha da arttırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde yaşayan Bulut isimli kedi alışılmışın aksine et yemiyor. Kahvaltılık, peynir ve zeytin gibi yiyecekleri tercih ediyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut, kuşlara zarar vermemesiyle görenleri şaşırtıyor. Bulut isimli kedi Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Güvercin Oteli'nin en dikkat çeken sakinlerinden biri oldu. Et yemeyen Bulut beslenme tercihini peynir, zeytin ve diğer kahvaltılık ürünlerden yana kullanıyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamda yaşayan Bulut'un kuşlara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve onlara adeta çoban köpeği gibi sahip çıkması ise görenleri hayrete düşürüyor. Güvercinlerle adeta dostluk kuran sevimli kedi ziyaretçilerin de ilgi odağı alıyor. Bulut'un sahibi Mehmet Batmaz, "Kedimiz Bulut çok asil bir hayvan. Yavruyken yanıma aldım. Zeytin, peynir, yoğurt yiyor. Ciğer getir, kuşbaşı getir yemez. Yedirmeyi başaran kişiye sıfır model otomobil hediye edeceğim. Bulut vejeteryan bir hayvandır." diye konuştu. Diyarbakır'da bir güvercin otelinin en dikkat çekici sakini et yerine peynir, zeytin ve yoğurtla beslenen Bulut isimli kedi oldu. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut'un kuşlara zarar vermemesi ve adeta onlara sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Bulut'un sahibi ise kedisine et yedirmeyi başarabilene sıfır model otomobil hediye etme vaadinde bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2026 iş gücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %9,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,3 puan artışla %48,9'a çıktı. Bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise %32 olarak gerçekleşti. İş gücü de Haziran'da 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan yükselerek %52,9 oldu. 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Genç işsizliği erkeklerde %10,4, kadınlarda %17,3 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,5 saate çıkarken, atıl iş gücü oranı 2 puan azalarak %28,8 oldu. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6'ya geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine düşerken, istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da 1,8 puanlık düşüşle %12,8'e geriledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değiştiren Washington'ın Kiev'e sağladığı yardımlarda da ciddi düşüş yaşandığı görüldü. ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılın başında ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık %80 oranında geriledi. Mart 2022 Aralık 2024 döneminde Ukrayna'ya yaklaşık 43,4 milyar dolar değerinde silah sevk eden Washington yönetimi, bu süreçte aylık bazda ortalama 1,28 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise sevkiyatlar ağırlıklı olarak daha önceden imzalanan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi Sözleşmeleri üzerinden devam etti ve aylık ortalama 266 milyon dolar seviyesinde kaldı. Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi raporunda ABD'nin güvenlik yardımlarının keskin bir şekilde düştüğü, buna karşın NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'yı finanse etme konusunda daha büyük bir rol üstlendiği de vurgulandı. Rusya yönetimi Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmayı uzattığını ve diplomatik çözüme hiçbir katkı sunmadığını defaatle dile getiriyor. Ancak Kiev ve Batılı sponsorları gerilimi tırmandırmaya hizmet eden bu adımlardan vazgeçmiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle Washington'ın Ukrayna politikasındaki değişimin Kiev'e yönelik askeri yardımlara da yansıdığı belirtildi. ABD Kongresi'ne sunulan bir rapora göre 2026'nın ilk çeyreğinde Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Joe Biden dönemindeki aylık ortalamaya kıyasla yaklaşık %80 azalarak 266 milyon dolar seviyesine geriledi. Raporda ABD'nin desteğindeki düşüşe karşılık NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'ya yönelik finansal ve askeri desteğinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. DEM Parti İmralı heyeti 2 Ağustos'ta terörist başı Abdullah Öcalan'la İmralı cezaevinde görüştüğünü açıkladı. CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen figüran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifi meclise sunulmadan önce milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bugün çerçeve yasa ile ilgili partilere ön bilgilendirme yapacak. DEM Parti İmralı heyeti 2 Ağustos'ta terörist başı Abdullah Öcalan'la İmralı cezaevinde görüştüğünü açıkladı. Heyetin açıklamasına göre terörist başı Öcalan, 1000 kilometrelik yol bir adımla başlar diyerek mecliste çıkarılması planlanan yasanın tarihsel bir sorunun çözümü açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Şüpheli firari ismi Salih Usta olarak tanıdığını öne sürdü, telefonu ve GSM attığını verdiğini kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'la telefonda görüştü. Fidan, mevkidaşı Sabah'la bölgedeki son durumu ele aldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Öte yandan Özgür Özel'in yarın 11.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısına başkanlık edeceği açıklandı. CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen figüran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı savcılığa ifade verdi. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sek ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333'üne disiplin cezası uygulandığını bildirdi. Gürlek, 84 hakim ve Cumhuriyet Savcısının ise meslekten çıkarıldığını açıkladı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl 11 Mart'ta eski sevgilisi Fatma Karay'ı sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme sanığın erkeklik gururunun kırıldığı günündeki savunmasını soyut buldu ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Kamera kayıtları ve otopsi raporu eylemin kasten öldürme olduğunu ortaya koyarken sanığa iyi hal indirimi de verilmedi. İstanbul Beyoğlu'nda semt pazarında meyve ve sebze seçme deneyiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadın müşteriyi elindeki cismi başına atarak yaraladığı iddia edilen pazar esnafı kasten yaralama suçundan tutuklandı. Kanada'da 4287 kabin görevlisinin greve gitmesi nedeniyle 600 uçuş iptal edildi. Seyahat sezonunun en yoğun dönemlerinden birinde yaşanan grevden etkilenen yolculara para iadesi veya alternatif seyahat seçenekleri sunulacağı açıklandı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı. Hükümet bölgeyi ağır afet ilan etmeye hazırlanırken merkezi bütçeden 20 milyar yenlik afet fonu ayrılması planlanıyor. Atina'da metruk bir binada bavul içinde cansız bedeni bulunan İskoçyalı Elizabeth Reynolds'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 yaşındaki Afganistan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen şüphelinin maktulün kredi kartlarını kullandığı tespit edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Spor.
1: Süper Lig'de yeni sezonun adı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon 2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonu adıyla oynatılacak. Avrupa Kupalarında kurallar çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Sparta Prag Olympique Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşmalar 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş'ta Hrades Kralove'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb Kauna Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi de Ferencvaros Gornik Zabce maçının galibi oldu. İlk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları 27 Ağustos'ta oynanacak.
0: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre Temmuz ayında enflasyon %1,78, yıllık enflasyon ise %31,75 olarak hesaplandı. Temmuz ayının zam şampiyonu belli oldu. TÜİK'in verilerine göre Temmuz ayında en yüksek fiyat artışı %50,42 ile ayaktan tedavi hizmetlerinde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün %20,44 ile taze meyveler oldu. Temmuz'da ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu. Otomotiv endüstrisi Temmuz ayında 3 milyar 586 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 45 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorun fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.393 puanda, serbest piyasada dolar 47.53, euro 54.82 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.152, çeyrek altın 10.038, tam altın 39.990, atı altın ise 40.979 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB'nin trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %53'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Bostancı oldukça yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde trafiğin akıcı olduğu gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'den arka arkaya tarihi çıkışlar geliyor. Anti-emperyalist cephenin tahkimatı noktasında gerek Türkiye içinde gerekse de bölgede çok önemli Kudüs Paktı önerileri İsrail'e karşı. Aynı zamanda terörsüz Türkiye hedefi. Aslında hepsi bakıldığı zaman birbirleriyle bağlantılı konular. Şimdi gelinen aşamada anladığım kadarıyla bir şey var. Tartışma var. İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin. En son bir çıkış daha yaptık. Bu son çıkışı nereye oturtabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz?
3: Kanaatim açıkçası çok ciddi bir tartışma olduğu doğrusu. Değil. Bu yönde bir tartışma olduğuna dair bir kanaat oluşturulmak isteniyor ve esasen bunun üzerinde bir tartışma terörsüz Türkiye adı verilen PKK'nın feshedilmesi, lağvedilmesiyle sonuçlanan sürecin akamete uğratılmasına çalışan dış kaynaklı bir beklenti var.
2: Bir karşı çıkış değil de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Acaba toplum nasıl karşılar böyle bir adım değil mi? Mesela millet hazır mı acaba böyle bir şeye yönünde bazı soru işaretleri üzerine anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli böyle bir çıkış yapıyor.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'nin turizm geliri 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düşerek 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte %5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi. Ziyaretçilerin %16,2'sini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde konaklama yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 79 dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinde en büyük pay %30,2 ile paket tur harcamalarına ait oldu. Bunu %21 ile yeme içme, %12,4 ile uluslararası ulaştırma ve %11,3 ile konaklama harcamaları izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise %6,1 azaldı. Buna karşılık konaklama harcamaları %11,7, yeme içme harcamaları %5,2 arttı. Ziyaretçilerin Türkiye'ye geliş amaçlarında ilk sırada %16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, ikinci sırada ise %6 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'ye geliş amaçlarında ise %60,3 ile akraba ve arkadaş ziyareti ilk sırada bulundu. Öte yandan Türkiye'nin turizm gideri de arttı. Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara yükseldi. Bu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı %16,5 artışla 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Yurt dışına çıkan vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 863 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin turizm geliri 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 düşerken, yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının turizm harcamaları %7,4 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomatiğe Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracın menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor devrine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracı maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli şarkılar
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. AK Parti terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Yeni parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığındaki ilk açık meclis grup toplantısını yarın gerçekleştirecek. CHP'de bazı isimlerin deklarasyon yayınlamaya hazırlandığı öğrenildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. AK Parti terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Emre, bugün itibarıyla 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız, 81 ilde en kısa zamanda tamamlayacağız dedi. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında ilk açık meclis grup toplantısını yarın gerçekleştirecek. Resmi başvuru meclis başkanlığına iletildi. Toplantı yarın 11.30'da Büyük Salon'da yapılacak. Öte yandan yeni parti şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişletmek, GATA'yı yeniden kurmak için iki kanun teklifi sundu. Teklifler maaş iyileştirmeleri, istihdam, eğitim ve askeri sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasını içeriyor. CHP'de bazı isimlerin deklarasyon yayınlamaya hazırlandığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin deklarasyona imza atacağı ifade ediliyor. Talepler arasında kurultayın yılbaşından önce yapılması ve Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasının yer alacağı belirtiliyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararını verdi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ihale usulsüzlüğü, rüşvet, zimmet, irtikaf ve örgüt suçlamaları kapsamında yürütülüyordu. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Çalık'ın avukatları 500 gündür devam eden tutukluluğun kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduklarını açıkladı. Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkındaki iddianame tamamlandı. Mahruki'nin halka kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojim Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma ile ilgili açıklama yapan baba Nizamettin Kabayış, dosyanın etkin şekilde ilerlemediğini öne sürdü. Kabayış, üniversite yönetimine ilişkin iddiaların da araştırılması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde çıkan 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalar kapsamında 29 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 6'sı tutuklanırken 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahalede Rusya'dan talep edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gelen 2 B-200 yangın söndürme uçağı geçen hafta yaşanan orman yangınlarında etkin olarak kullanıldı. 30 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye ulaşan 2 adet Rus amfibi uçağı 1 Temmuz itibariyle aktif olarak göreve başladı. İstanbul Fatih'te iddiaya göre sanal medyada tartışan iki grup buluşmak için randevulaştı. Park önünde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan Suriyeli Ali Anzo hastanede öldü. Kavgada yaralanan diğer kişinin tedavisi ise sürüyor. Bakanlığın başlattığı burs programında kontenjan artırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı araştırma burs programında kontenjan sayısı 500'e, desteklenen bölüm sayısı 38'e yükseltildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemediklerini söyledi. Pezeşkian, buna karşın ulusal güvenlik, milli çıkarlar ve toprak bütünlüğünün savunulması konusunda tüm imkanların kullanılacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Kaide Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde bir İran gemisine düzenlediği saldırının Kiev'in iddia ettiği gibi kaza değil kasıtlı olduğunu kaydetti. Bekai, Tahran'ın Ukrayna'dan hesap sormak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti. Myanmar'ın devrim lideri Aung San Suu Kyi, 2021'deki askeri darbeden bu yana ilk kez Uluslararası Kızıl Haç Komitesi temsilcisiyle bir araya geldi. Yıllardır sağlık durumu bilinmeyen Suu Kyi'ye ait yeni fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı. Spor. Süper Lig'de yeni sezonun adı açıklandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon 2026-2027 Trendyol Süper Ligi Adnan Süvari sezonu adıyla oynatılacak. Avrupa kupalarında kurallar çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Karşılaşmalar 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Beşiktaş'ta Hrades Kralova'yı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Otogaza artış geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına litre başına 2,42 lira artış yapılması bekleniyor. Otogazın İstanbul'da 33,61 liraya, Ankara'da 33,71 lira, İzmir'de 33,61 liraya, Doğu illerinde ise 35,39 liraya çıkması bekleniyor. TOKİ'nin fahiş giro artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşı desteklemek amacıyla İstanbul'da başlatacağı 15 bin kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Piyasadaki rayiç bedelin yarısına hatta daha altına kiralanacak evler için teslimatlar bu yılın Eylül ayında başlayacak. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro, 2002 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir tasarım değişikliğine gidiyor. Avrupa Merkez Bankası, aralarında Da Vinci ve Beethoven gibi simge isimlerle Avrupa yaban hayatının yer aldığı 10 yeni konsepti kamuoyuna sundu. Yeni banknotlar için geri bildirim süreci başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.419 puanda serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.066, tam altın 40.079, at altını ise 41.066 lira.
0: Yol durumu.
1: İstanbul'da en çok trafik kazasının yaşandığı ilçe belli oldu. İstanbul'da kazaların en yoğun yaşandığı nokta 228 kazayla D100 karayolunun Avcılar kesimi oldu. Avcıları 185 kazayla D100 Küçükçekmece ve 182 kazayla D100 Haramidere izledi. D100 Beylikdüzü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Basın Ekspres 2 Teli de kazaların sık görüldüğü bölgeler arasında yer aldı. İBB trafik haritasına gelince kent genelinde trafik yoğunluğu %62'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Bu açıklamaları nasıl görüyorsunuz? Şimdi örgütün liderliğinden, Kandil'deki lider kadrolarından Öcalan'a göre çok daha geride açıklamalar görüyoruz. Yani birileri örgütün lider kadrosuna silah bırakmayın, örgütü feshetmeyin, yaşamınızı sürdürün, varlığınızı sürdürün mu demeye çalışıyor sizce?
3: Biliyorum, evet. Hı-hı. Yani bu yönde bir takım faaliyetler olduğunu biliyoruz. Yani bunu şöyle tarif edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin esasen istihbarat örgütünün bu işin arkasında olduğunu, aynı zamanda Mossad'ın da bu işin arkasında olduğunu saptamak mümkün. Fakat bunun başarılı olma olasılığını pek görmüyorum ben. Çünkü hem Abdullah Öcalan'ın açıklamaları hem PKK'nın Abdullah Öcalan'ın çizgisinden farklı bir çizgiye girme olasılığının örgütsel yapısı nedeniyle pek olmaması, böyle bir şeye tevessül edecek kesimlerin olsa bile ortada dımdızlak kalacağı bir atmosfer söz konusu. Hem güçler dengesi buna izin vermiyor.
2: Yani bir şeyler yapmaya çalışacaklar ama başarısız olacak diyorsunuz yani.
3: Evet, onu söylüyorum.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi, her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre saatlerin ileri ve geri alınması özellikle ruhsal rahatsızlıkları bulunan kişilerde uyku düzenini bozarak depresyon, anksiyete ve dikkat sorunları riskini artırabiliyor. Bilim insanları yılda iki kez yapılan yaz saati değişikliklerinin sanıldığından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Dünya genelinde 70'ten fazla ülkede uygulanan yaz saati sistemi, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin ilkbaharda bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınmasını içeriyor. Ancak uzmanlar bu değişimin vücudun doğal biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Psikiyatri, nörobilim ve halk sağlığı alanlarında yayımlanmış 60 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada saat değişikliklerinin toplum genelinde uyku düzenini bozduğu ve bazı gruplarda sağlık risklerini artırdığı tespit edildi. Araştırmacılar depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve psikotik rahatsızlıklara sahip kişilerin saat değişikliklerinden daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre beyin saatlerin bir gecede değiştirilmesine aynı hızda uyum sağlayamıyor. Bu durum uyku kalitesini düşürürken duygusal dengeyi, dikkat süresini ve bilişsel performansı da olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmada ayrıca bazı kişilerde depresif belirtilerin arttığı, dikkat ve hafıza problemlerinin görüldüğü, hatta manik atak riskinin yükselebildiği belirtildi. Bilim insanları saat değişiklikleri öncesinde uyku düzeninin kademeli olarak ayarlanmasını ve sabah saatlerinde gün ışığına daha fazla maruz kalınmasını öneriyor. Araştırmacılara göre kalıcı standart saat uygulaması doğal saat ışığıyla daha uyumlu olduğu için halk sağlığı açısından daha avantajlı bir seçenek olabilir. Yeni bir araştırma, yılda iki kez yapılan saat değişikliklerinin uyku düzenini bozarak depresyon, anksiyete, dikkat ve hafıza sorunları riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yaz saat uygulamasının biyolojik saati olumsuz etkileyerek ruh sağlığı üzerinde beklenenden daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken, sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar, sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalar ve yoğurtlu tarifler daha hafif seçenekler olarak öne çıkıyor. İştahın azalmasıyla birlikte yapılan bir başka hata ise protein tüketimini düşürmek. Oysa yeterli protein alımı kas kütlesinin korumasına ve daha uzun süre tok kalmaya katkı sağlıyor. Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagillerin günlük beslenmede dengeli biçimde yer alması gerekiyor. Yaz aylarında yalnızca ne yediğiniz değil, yiyecekleri nasıl sakladığınız da önem taşıyor. Sıcak havalarda gıdalar çok daha hızlı bozulabiliyor. Özellikle mayonezli ürünler, et ve tavuk yemekleriyle sütlü tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasında ise yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Are you ready?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Pareo'nun atası bugün görsek tanıyamayacağımız kadar farklı bir yapıya sahipti. İlk pareolar Büyük Okyanus adalarındaki yerlilerin tapa adını verdikleri dövülmüş ağaç kabuklarından üretiliyordu. Yerliler kağıt dutu, ekmek ağacı, Hindistan cevizi lifi veya kutsal kabul ettikleri bamyan ağacının kabuklarını dövüp şerit tabakalar haline getiriyor, toprak ve bitki pigmentleriyle boyayarak bellerine sarıyorlardı. Adalarda ne yün ne de pamuk gibi kumaş ham maddeleri ne de ağır kıyafetler giymeye izin verecek bir iklim bulunuyordu. Bu dönemde kadınların giydiği bu örtüye pareu, erkeklerinkine ise maro adı veriliyordu. Yüzlerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareo'nun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti son yıllarda belirgin şekilde arttı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı yıllar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Barış Önoğlu, meteoroloji mühendisi Tolga Karakaya'nın Avrupa Yer Bilimleri Birliği konferansında sunduğu çalışmada 1950-2025 dönemindeki sıcak hava dalgalarının değişimi incelendi. Günlük maksimum sıcak verilerine dayanan ve sıcak hava dalgası büyüklük indeksinin kullanıldığı analizde sıcak hava dalgalarının hem yıllık en şiddetli değeri hem de yıllık toplam büyüklüğü değerlendirildi. Sonuçlara göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde güçlü bir artış eğilimi bulunuyor. 1970-1990 döneminde yaz aylarında ortalama sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyrederken 2000 yıllardan itibaren hızlanan ısınma ile birlikte bu değerler 24-25 dereceye yükseldi. 2024 yılında ortalama yaz sıcaklığı ise 26,1 dereceyle rekor kırdı. Bununla birlikte en dikkat çekici artış aşırı sıcak hava olaylarının şiddetinde görüldü. 2000 yılı öncesine düşük seviyelerde kalan sıcak hava dalgaları 2010 sonrasında belirgin şekilde güçlendi. Yıllık toplam sıcak hava dalgası şiddeti referans dönemin yaklaşık 3 katına ulaştı. 2023 ve 2025 yazları ise son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla artarken 2025 yılında yaklaşık 11 katına çıktı. Ortalama yaz sıcaklığının rekor kırdığı 2024'te ise sıcak hava dalgalarının şiddeti 2023 ve 2025 kadar yüksek olmadı. Bu durum yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının rekor düzeyde yüksek gerçekleşmesinin her zaman en şiddetli sıcak hava dalgalarıyla örtüşmediğini gösterdi. Bilim insanları sıcak hava dalgalarının atmosferik blokajlar, sıcak hava taşınımı, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak nemi gibi birçok etkinin birlikte etkisiyle oluştuğunu belirtiyor. Elde edilen bulguların Türkiye ve Doğu Akdeniz'de iklim rejimindeki değişime işaret ettiğini vurgulayan araştırmacılar, aşırı sıcaklara karşı tahmin kapasitesinin ve uyum stratejilerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarının gelecek senaryolarını ele aldığı başka bir çalışmaya göre ise sıcak hava dalgalarının etkili olduğu gün sayısının da artması bekleniyor. 2021-2050 döneminde İstanbul, Ankara ve Konya'da bu sürenin yaklaşık 16 güne, Antalya'da 18 güne, İzmir'de ise 23 güne çıkabileceği öngörülüyor. Yüzyılın ikinci yarısında ise bu sürenin bazı şehirlerde 40 ila 53 güne kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacılarının 1950-2025 dönemini kapsayan çalışması, Türkiye'de sıcak hava dalgalarının son yıllarda belirgin şekilde şiddetlendiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Güneş, bir yandan D vitamini deposu, öte yandan cilt yaşlanmasının ve kanserin başlıca nedenlerinden. Onu dozunda aldığımızda enerji, mutluluk ve sağlık getiriyor ama fazlası ciltte lekeler, kırışıklıklar ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Peki o zaman neden milyonlarca insan hala saatlerce güneşin altında bronzlaşmaya çalışıyor? Cevap sadece güzellik algılarında gizli değil. Tarih, moda, sınıf farkları ve kültürel dönüşümlerde bu tutkunun arka planında yer alıyor. Antik çağlardan Chanel devrimine, kültürlerden solaryum furyasına uzanan bu bronz hikaye aslında insanlığın güzellik uğruna güneşe nasıl meydan okuduğunun özeti. Peki nasıl oldu da bir zamanlar sakınılan güneş ışınları modern zamanların güzellik rutinine dönüştü? Cevap kısa ama etkisi büyük. Coco Chanel. 1923'te Fransız Riviera'sında güneşlendikten sonra bronz bir tenle fotoğraflanan Chanel, dönemin moda anlayışını kelimenin tam anlamıyla yakıp kavurdu. O güne kadar soylulukla özdeşleşen açık ten, yerini tatilden yeni dönmüş, spor yapan, özgür ruhlu görünüme bıraktı. Güneş yanıkları bile bir anda havalı oldu. Elbette Chanel'i tek başına suçlamak haksızlık olur. Bronzlaşmış ten tamamen görecelidir ve evrensel olarak kabul görmüş bir güzellik ideali değildir. Çünkü güzellik anlayışı kültüre göre değişiyor. Avrupa ve Amerika'nın kimi bölgelerinde bronzlaşmak çekici bulunurken Asya, Orta Doğu ve Hindistan'da hala daha açık ten favori. Bir de kendi ten rengine sahip çıkmayı seçen geniş bir kitle var. Tarihte ise işler daha da renkli. Antik Yunan ve Roma mozaiklerinde kadın figürleri genelde daha açık tenli. Çünkü dışarıda değil içeride vakit geçirdikleri varsayılıyor. Erkeklerse daha koyu. Zira savaşçı, cesur ve dış dünyada aktifler. Ama işler her zaman bu kadar güneşli gitmedi. Orta Çağ'ın veba ve karanlığıyla birlikte bronz ten modası rafa kaldırıldı. 16. yüzyıla gelindiğinde insanlar kurşun ve arsenikli beyazlatıcılarla ciltlerini açmaya çalışıyor, hatta sülük bile kullanıyorlardı. Güneş modası geçmiş bir düşmandı adeta. Ta ki bilim sahneye çıkana kadar. 1890'larda güneş ışığının raşitizm gibi hastalıkları iyi geldiği anlaşıldı. Kellogg ışık banyoları icat etti. Nils Fitzen, raşitizm ve lupus vulgaris gibi diğer hastalıklar için mucizevi bir tedavi olarak kabul edilen Fitzen ışık terapisiyle Nobel Tıp Ödülünü aldı. Derken güneşlenmek sadece sağlıklı değil, bir yaşam biçimi haline geldi. Fransız sahil tatil köylerinin ilk olarak 1923'te genellikle sezon dışı olarak yaz boyunca açık kalmaya başladığı ve bunun da güneşlenmenin zenginler için bir eğlence olarak ortaya çıkmasına yol açtığı söylenir. Coco Chanel bu dönemde güneşten yanmış tenini sergilemeye başlayan birçok kişiden biri. Yine 1920'lerin başına kadar bronzlaşmak batıda çok da rağbet görmüyordu. Kadınlar hala cilt beyazlatıcılar kullanıyor, çil ve lekelerden kaçınıyordu. Ancak özgürleşen etek boyları, dans pistinde salınan flapperlar ve Chanel gibi ikonlarla birlikte bronzluk artık bir meydan okumaydı. Ben buradayım, özgürüm ve güneşteyim. Moda dünyası bunu da kaçırmadı. 1946'da bikini hayatımıza girdi ve 1962'de Ursula Andress'in beyaz bikinisi bronzluğu daha da cazip hale getirdi. 1978'de ilk solaryum Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı ve işte artık bronzlaşmak zaman, para ve tercih meselesine dönüşmüştü. Soluk ten asaletin değil, belki de güneşsizlikten kaynaklanan D vitamini eksikliğinin göstergesi haline geldi. Daha soluk ten bir zamanlar ayrıcalık göstergesiyken bronz ten artık tenimizi rahatça koyulaştırmak için zamanınız ve paranız olduğunu gösteriyordu. Peki güneşin zararları ne olacak? Cilt Kanseri Vakfı'na göre tüm cilt kanserlerinin %90'ı UV ışınlarıyla ilgili. Üstelik yaşlanma belirtilerinde çoğu güneş kaynaklı. Basın bu konuda epey uyarıcı oldu aslında. Ama moda bir kez parlar mı? Kolay kolay sönmüyor. Üstelik bronzlaşmaya başkalarının itici bulduğu bir düzeyde takıntılı olan kişileri tanımlamak için tanoreksik teriminin doğmasına neden oldu. bronzlaşmak, Chanel'den Barbie'ye, bilimden moda haftalarına uzanan, zamanla değişen, kültüre göre şekillenen bir trend. Ne tamamen masum ne tamamen zararlı. Tıpkı güneş gibi, dozunda olursa enerji verir, abartırsanız yakar. Güzellik anlayışı zamanla değişse de güneşin etkileri sabit kalıyor. Chanel'in bronz teni modaya soktuğu o meşhur yazdan bugüne çok şey değişti ama güneşe duyulan tutku hala aynı. Bronzluk bir statü göstergesi mi, özgürlük simgesi mi, yoksa geçici bir trend mi? Belki de hepsi. Ama ne olursa olsun sağlığın modası hiç geçmiyor. Bir tavsiye, güneşe çıkarken şıklığınızı değil cildinizi düşünmeyi unutmayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre partiye üyeliklerin açılacağı tarihi açıkladı. Figüran soruşturmasında gazeteci Fatih Altaylı ifade verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sonrası partiye üyeliklerin açılacağı tarihi aktardı. Emre, bu hafta içinde üye alımının başlayacağını değerlendiriyoruz. Üye alımını telefona indirilecek bir aplikasyonla yapacağız dedi. CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin yürütülen figüran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı savcılığa ifade verdi. İçişleri Bakanlığı yeşil ve gri pasaport başvurularında ıslak imza ve mühür şartını kaldırdı. Yeni elektronik talep formu sistemiyle belgeler doğrudan Mernis'e iletilecek, işlemler hızlanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın müstehcenlik suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi. İstanbul Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi'yi silahla vurarak öldüren kiralık tetikçi polis ekiplerinin 480 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından Taksim'de yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakan Fidan İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'i yeni görevinden dolayı tebrik ederek bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroshnik, Ukrayna'ya verilen silahların Avrupa ülkelerindeki suç örgütlerinin eline geçtiğini belirtti. Rus diplomat, sevkiyatların son yıllarda ve geniş bir ağ üzerinden gerçekleştirildiğini, sistematik bir nitelik taşıdığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yürütüldüğü öne sürülen diplomatik temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran yönetimini inanılmaz derecede ikiyüzlü olmakla suçlayarak İran'ın kamuoyu önünde görüşmeleri reddederken perde arkasında müzakere talep ettiğini iddia etti. Kore Yarımadası'nı etkisi altına alınan rekor sıcaklık dalgası nedeniyle Güney Kore hükümeti alarm seviyesini ikinci en yüksek düzeye çıkardı. Ülkenin Yangsan kentinde pazar günü termometreler 42,5 dereceyi göstererek 122 yıllık meteorolojik kayıtlarının en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Ekonomi.
1: TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oranında arttı. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında %1,78 zammı hak etmiş oldu. Enflasyon yıllık bazda ise %31,75 oldu. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği Ağustos ayı kira artış oranı da %31,90 olarak belirlendi. Temmuz ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için artış oranı %32,03 olarak uygulanmıştı. Otogaza artış geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına litre başına 2,42 lira artış yapılması bekleniyor. Trafik sigortasında şeffaflığı artırmak amacıyla 1 Ağustos itibariyle yeni kurallar devreye girdi. Araç sahipleri artık değer kaybı için başvuru yapmayacak, olay yerini izinsiz terk edenlerdense ödenen tazminat geri istenebilecek. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,35 değer kaybederek 13.410 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 77 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.165, çeyrek altın 10.066, tam altın 40.079, ata altın ise 41.066 liradan işlem gördü.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %62'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Ağustos pazartesi 19.06. 7'yi tutturamadık. Özgür var ya, o yüzden ayarladı kesin. Haberleri bile ayarlamıştır 1907 olmasın diye. Erken çıkarmış olabilir valla. Arkadaşımız haberleri sundu. Şimdi 19.07'ye geldik. 19.07'yi selamlamadan programa başlayınca ben kendim de Fenerbahçeliler biliyorsunuz. Çok inancımıza uygun değil ama yine de bir totem şeyimiz vardır biliyorsunuz. 19.07'de başlamış olalım diyelim. Bismillah diyelim, başlayalım. Gündemimiz yoğun tabii ki. Gündemimizde transfer mransfer veya Fenerbahçe ile ilgili şeyler yok. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bayağı bir Aziz Başkan deyim yerindeyse esti gürledi. Sonuna kadar da destekliyorum. Yani ailesine yönelik söylemlere karşı çok net bir tutum sergiledi. Sonuna kadar destekçisiyim. Çünkü o kadar pervasız o sosyal medyada Fenerbahçe'de çok var ya. Fenerbahçe diğerlerini bilmiyorum. Belki çok fazla denk gelmiyor ama Fenerbahçe'de o kadar böyle sosyal medya trolleri kulüpte yıkıcı etki yapıyor ki. Yani adamlar mı işte kadınlar mı bilmiyorum tabii ki. Yani adamlar derken lafın gelişi söylüyoruz. Fenerbahçe aleyhine her türlü dezenformasyonda şey yapıyorlar. Ben zaten biliyorsunuz dönem dönem onlardan bahsederken parayla iş yaptıklarını söylüyorum. Aziz Başkan yine o meşhur lafını söyledi onlara. Haklı olduğunu düşünüyorum. O kadar olayı şeye vardırdılar ki artık ailesine, 12-13 yaşında kızcağıza. Ya ben onun paylaşımlarını seviyordum. Yani Fenerbahçe başkanının kızının böyle Fenerbahçe'yi deli gibi derken teşbih olarak söylüyorum. Sahiplenmesi, böyle yürekten sahiplenmesi anlamında. Sahiplenmesi falan benim hoşuma gidiyordu. Ben takip de ediyorum. Beğeniyorum da. İnşallah ileride işi yapar, Fenerbahçe'de yönetici de olur. Ya ahlaksızlar kızına da saldırıyorlar. Yani 12-13 yaşında çocuğa saldırıyorlar. Ya bu kadar gözleri dönmüş bir güruh. Türk yargısının yani işte siber birimler var emniyetimizde. Tabii başvuru da yapılacak herhalde anladığım kadarıyla. Aziz Yıldırım'ın avukatları, işte şirketin avukatları mı doğrudan kendi kişisel olarak mı şey yapılacak, onun şeyi vardır. Yapılması taraftarıyım. Fenerbahçe'nin keşke Türk futbolundaki tüm troller temizlense. Spor, hepsi rezalet işler yapıyorlar. Parayla gidiyorlar. Paylaşım yapıyorlar. Ha, haberciler arasında yok mu? Tırnak içi gazeteciler arasında da çıkıyor biliyorsunuz dönem dönem. Onlar da parayla paylaşım falan yapıyorlar. Bu troller de öyle. Sahte hesaplar, isimlerini cisimlerini bilmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz böyle dezenformasyon üretiyorlar. Yalan dolan. İşte eskiden Fısıltı Gazetesi vardı. Şimdi Fısıltı Gazetesi'nin yerini bu troller aldı. Yalanlarıyla, böyle her türlü iftiralarıyla ahlaksızca, alçakça saldırıyorlar. Bütün değerlere saldırdıkları gibi onların değeri falan da yok yani. Onlar hani burada çok değerli Radyo Sputnik dinleyicilerinin ne saygımdan dolayı söylemeyeyim ama hani Demirel'in bir lafı vardır, işte bizim başkasının kapısında vardı, şimdi bizim kapıya bağladık, karşı tarafa şey yapıyor diye. Tipler işte her yere şey yapabilirler, parayı kim verirse onun böyle sözünü şey yaparlar, ona göre hareket ederler. Parayı verenlerin de dikkat etmesi lazım. Yani bu tür şeyleri belki gündemde işte gündeme gelmek veya işte rakibi yıpratabilmek, rakip olarak görülenleri yıpratabilmek için kullandıklarını düşünüyor olabilirler ama yarın öbür gün kendilerini vurur. Bunun en bariz örneğini benim Fenerbahçeliğinden zerre şüphe etmediğim, Fenerbahçe sevgisinden zerre şüphe etmediğim Sayın Ali Koç yaşadı. Şöyle yaşadı. 2018 kongresinden önce bu tiplerin, işte o dönemler bu kadar böyle ayyuka çıkmamıştı bu trollükler. İşte fenomen adı altında böyle şeyler yapıyorlardı, paylaşımlar yapıyorlardı. O dönem Ali Koç'un ekibi de bunlarla çalıştı. Sonra ne oldu? O kişiler bu sefer başkasından aldıkları paralarla Ali Koç'a saldırmaya başladılar. Hatta Ali Koç'un bir konuşması var. Araştırdık, işte Norveç'ten atıldığı yapıldığı belirtilen tweetler falan demişti mesela. Yani işte bunu yaşadı mesela. İşte Hakan Safi bir tane internet grubu, bir grup diyeyim, tek kişi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe düşmanı, böyle parayla iş yapan. Gittiler işte Fenerbahçe ile ilgili kongre sürecinde bir paylaşım yaptılar, hesap açtılar, işte site kurdular. Orada Fenerbahçe'ye iftiraları bile yayınladılar, yani çelişki var diye. İftiraları bile yayınladılar yani. O kadar gözleri dönmüştü. İşte bunların temizlenmesi lazım. Yani adli anlamda da temizlenmesi lazım. Psikolojik anlamda da temizlenmesi lazım. Sporu güzelleştirmek, siyaseti de tabii etkiliyor. Dediğim gibi sonuçta tırnak içi gazeteciler bile var. Parayla tweet yapan, parayla iş yapan falan filan. O yüzden ben Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları sonuna kadar destekliyorum. Kaç lira? Kimmiş o ya? Bayağı bir yüksekten gidiyormuş. Tamam. 350 bin liraya tweet paylaşan varmış böyle. 350 bin lira liste yüksek yani. Bunların da tarifeleri var zaten. 10 bine tweet atan da var. 350 bin liraya da atan varmış mesela. Bilmiyorum, 1 milyona falan ulaşır mı bu işleri bilmiyorum ama yani ulaşır herhalde yani. Şimdi şunu şey yaparım. Yeni bir meslek haline geldi. Adam influencer mı diyorlar işte, ne diyorlarsa. Onlar mesela, adamlar zaten influencer mı? Ben anlamıyorum işte. İnfluenza ile karıştırdım, evet, ikisi virüs gibi demeyelim yani, arkadaşlarımız da ayrı bir günümüzün şeylerinden biri. Ben hayatta o tür şeyleri tasvip etmek değil yani, şey anlamda benim uzaktan yakından çok yan yana durduğum bir alan değil ama o bir alan haline geldi. Adamlar diyor ki kardeşim diyor, ben diyor işte benim sayfam şu kadar şey yapıyor, reklam anlaşması yapıyor. Vergisiyle, kaydıyla, kuyduyla falan filan bunu yapıyorlar mesela. Şimdi ben buna bir şey demem ama adam troll veya tırnak içi gazeteci. Adam gizlice anlaşma yapıyor, hiç kayıt kuyut yok, direkt şey yapıyorlar, parayı alıyorlar, elden alıyorlar anladığım kadarıyla, elden alıp hop bir bakıyorsun paylaşım yapıyorlar. Ne diyeyim, Allah ıslah etsin bunları diyeyim. Cukkayı götürüyorlar ama o cukka bir gün boğazlarında kalıyor. Yani yakın zamanda veya uzak zamanda bir şekilde o cukka boğazda kalıyor. İyi de oluyor, kursakta kalıyor, iyi de oluyor, böyle boğazdan öteye gitmiyor. Teşbih anlamında nefessiz kalıyorlar. Yani o zaman Türk yargısı devreye giriyor. İyi de yapıyor. O yüzden bunlardan uzak durmak lazım. Dediğim gibi Aziz Başkan'ın o açıklamalarını da sonuna kadar destekliyorum. Umarım Türk sporundaki hepsi bu tür saldırgan troller, zarar veren troller, taraftarları tahrik eden troller, hangi takımı destekler? Bazılarının ismi cismi de belli. Gazeteci kılıklı. Böyle Galatasaray'da da var, Beşiktaş'ta da var, Fenerbahçe'de de var. Ama bildiğin troll. Yani bizde de var yani. Troll. Adam her türlü para karşılığı attığı belli olan şeyler var. Provoke ediyor, geliyor. Neyse, gelelim gündemimize. Terörsüz Türkiye var gündemimizde. Ondan sonra Uğur Mumcu suikastı raftan indi tekrardan. Dosya gündemde. Aileyle görüşecek Sayın Bakan. O gündemimizde var. Amerika'da bazı gelişmeler var. Onu gündemimize aldık. Bir de zaman kalırsa başka başka şeyleri konuşacağız. Sayın Bahçeli'nin 4 gün süren Türk Gün Gazetesi söyleşisi önemli başlıklar içeriyor. Zamanımız kalırsa, ki kalmasını sağlamak istiyorum çünkü önemli açıklamalar yaptı. Ona bakacağım. Ama Terörsüz Türkiye ile başlayalım. Terörsüz Türkiye'de önemli bir gelişme. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik sürdürülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Yani artık meclis süreci başlıyor. Meclis bu yasayı çıkartmadan tatile girmeyecek. Bunu kimle konuşacağız? Çok değerli dostum, çok değerli bir gazeteci, Ankara'yı en iyi bilen gazetecilerden değerli Ercan Gürses'le konuşacağız. Ercan, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Ceyhun, çok teşekkür ederim. Senden duymak güzel, sağ ol, var ol.
3: Eyvallah, gerçekleri söylüyoruz dostum ya. Valla yani yaklaşık 30 seneyi aşkın süredir Ankara'nın siyasetini, gündemini, meclis olsun, bakanlıklar olsun, Cumhurbaşkanlığı, eskiden başbakanlık vardı, başbakanlık, hepsini takip ettin. Şimdi yine bu süreci, Türkiye'nin tarihi sürecini en yakın takip eden gazetecilerden bir tanesisin. Şimdi imzaya açıldım. Nedir durum? Taslaktan sızan bilgiler var mı? Çünkü gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ağırlıklı bugüne kadar biraz analiz yaparak, yani parçaları birleştirerek bazı bilgileri aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi bugünden itibaren de anladığım kadarıyla halen çok fazla sızan bir şey yok ama bir çerçeve belli anladığım kadarıyla. Sen çünkü komisyonu da yakından takip ettin, diğer tartışmaları da yakından takip ettin. Neyle karşılaşacağız? Nasıl bir taslakla karşılaşacağız?
4: Şimdi çerçeve çok doğru Ceyhun söylediğin, 3 aşağı 5 yukarı belli ama öyle rötuş yapılacak, ufak düzenleme yapılacak, kuyumcu titizliğiyle incelenecek bölümler var ki bunlar belki, yani biraz abartarak söylüyorum, hani bir virgülün yer değişikliği gibi düşünün, tabii daha ötesinde, ama bunu çok böyle tartışmaya meydan vermeyecek, şeksiz şüphesiz bir şekilde ortaya koyacak. DEM partilerinde, yeni partinin de, CHP'nin de rahatlıkla imza atabileceği bir noktaya getirecek şekilde düzenlemek istiyorlar. Şimdi içeriğinde ne var? Hepimiz, sen de çok iyi biliyorsun. Anayasa ile ilgili bir düzenleme değil bu zaten. Yasal bir düzenleme. Normal şartlar altında AK Parti ile MHP'nin oyları yeter. Ama geniş bir taban olsun diye uğraşılıyor. Yani burada meclisin çok büyük bir katılımıyla olsun diye uğraşıyor.
3: Burada sana bir detay sorayım o zaman. Tabii. Yani onu birazdan soracaktım ama şimdi tam yeri geldi. Şimdi meclisin bütününü kapsayacak şekilde bir mutabakat aranıyor gerçekten. Komisyon çalışmalarında hedef de oydu. Şimdi yeni bir parti var. İsmi de Yeni Parti zaten. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Sayın Meclis Başkanı mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etti. O zaman henüz yeni parti kurulmamıştı. Yani CHP'den bir ayrılık yaşanmamıştı. Şimdi bu süreçte yeni partiyle iletişim nasıl olacak?
4: Yeni partiyle iletişimde pek bir sorun yaşamazlar diye düşünüyorum Ceyhun. Şundan dolayı görüşüyorlar. Zaten bu taslak götürülecek muhtemelen. Taslak şöyle, şu haliyle götürelim diye randevu istemişler yeni partiden. Evet. Murat Emir bu konuda bir açıklama yaptı, grup başkan vekili. Onlar da sormuşlar, demişler ki taslağı getiriyor musunuz? Şu anda taslağı henüz getiremiyoruz, ana hatları konuşalım demişler. O nedenle henüz bir randevulaşma olmadı. Yarın bunlar randevulaşma.
3: Yani bu ama yeni partiye özel bir durum değil anladığım kadarıyla, diğer partiler için de geçerli.
4: Değil değil, hepsi için geçerli. Hatta AK Partili vekiller şu anda o taslağı bilmiyorlar. Yani onu söyleyelim. Rötuşlar tamamen orta. Ya bu çok özel bir yasa olduğu için, belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli yasalarından biri olarak çıkacağı için teklif. O nedenle biraz titizlikle, değişik bir yöntem izlenerek yapılıyor. Bunu söylememiz lazım. O nedenle yani yeni partinin ben destekleyeceğini düşünüyorum. Yeni parti esasen biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. O partinin devamı, ne kadar reddetseler de, ve bu sürecin karşısında durma riskini alabilecek durumda değiller. Bunu çok değerlendirdiler ama bu riski almıyorlar. Kılıçdaroğlu da destekliyor zaten bu süreci. Dolayısıyla bir görüşme
3: olacak. Evet, onun da açıklaması var.
4: Adet yerini bulacaktır, yani o görüşme yapılacaktır. Ama düzenlemenin ana ekseni şu: bir af olmayacak, geçici olacak. 6 aylık bir süreç içerisinde bu karar geldikten sonra yararlanacaklara denilecek ki örgüt üyeliğinden ya da yardım yataklıktan ya da propagandadan denetimli serbestlik hakkını kullanacaksınız. Ama şimdi şunu tartışıyorlar, kulislere sızan bilgilere göre DEM Parti ile AK Parti arasında böyle bir trafik var. Yani bu denetimli serbestliği kanuna yazmayabiliriz. Çünkü zaten böyle bir hak var. Bu kullandırılıyor. Bunu bir yazmaya gerek yok. Bir de örgüt yöneticilerinin de bu işin içerisinden yararlanması için DEM Parti'nin bir isteği var ki ben bunu çok değerlendirmeye açık olduğu kanaatinde değilim. Yani çok böyle açıkçası gerçekçi gelmiyor. Hı hı. Biraz tabana dönük bir mesaj gibi geliyor. Hı hı. Onun dışında diğer kısımları zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Seninle de çok konuştuk bunu. Yani evet. Örgütün içerisinde silah çekmiş olan, işkenceye ya da cinayete katılmış olanlar kendileri için öngörülen cezaları alacaklar. Diğerleri de 3 yıl ya da 5 yıl denetimli serbestlik imkanından yararlanacaklar. Ve daha sonrasında bu siyaset yasağını içeren bu sürecin ardından suç işlemeden entegrasyon fırsatını yakalayanlar da topluma entegre olacak ki bunda yani hiçbir beis olduğu kanaatinde değilim. Şahsi düşüncemi söylüyorum.
3: Yani şöyle bir şey vardı, önceden o konuşuluyordu. 3 kategori olarak değerlendiriliyordu. Birincisi hiç eyleme katılmamış PKK unsurları. Onlar dediğin gibi denetimli serbestlik ve belli bir süre siyaset yasayla sonuçta belli bir süre süzgeçten geçtikten sonra doğrudan deyim yerindeyse topluma entegre olacaklardı. Bir ikinci kategori eyleme katılmış orta düzey eyleme katılmışlar ve orta düzey yöneticiler açısından belli bir süre hapis cezası diyorlardı. Sonra denetimli serbestlikle serbest kalmaları ve topluma entegrasyon. En üst düzey örgüt yöneticileri, kanlı eylemleri planlayanlar falan filan, onların Türkiye'ye girişi bu sürecin dışında tutulacak falan şeklinde bir kategori vardı. Bu ilk ulaştığınız bilgiler çerçevesinde taslakta bu çerçeve olma ihtimali var mı? Onu merak ettim.
4: Çok yüksek, çok yüksek Ceyhun, çok güzel özetledin. Yani taslakta 3 aşağı 5 yukarı %95 oranında böyle yer alması bekleniyor. Hı hı. Ama yani bunların hepsini biraz önce sen ifade ettin ya, yani puzzle'ın parçasını birleştirebilir gibi.
3: Evet.
4: Böyle aldık birleştirdik, bu noktaya geldik. 10-12 madde arasında 3 kategoriye ayrılacak örgüt üyeleri ve o şekilde bir statü uygulanacak. Sonra topluma entegrasyon yönünde adımlar atılacak. Bir de bir madde var, yürürlük maddesi. Hı hı. O hemen olmayacak tabii. Fesihle ilgili devletin tespiti geldikten sonra. MİT diyecek ki sahada evet tamamen çekilme ve silah bırakma gerçekleşti. Milli Güvenlik Kurulu bu kararı alacak, Cumhurbaşkanı da onaylayacak. Cumhurbaşkanının kararının ardından yürürlüğe girecek. Sadece bu ayrıntıyı da vermek gerekiyor. Yani insanlar şunu düşünmesin. Daha henüz madem silah bırakma resmi olarak gerçekleşmediyse siz niye yasal düzenleme yapıyorsunuz ki? Bu yapılıyor, söyleniyor. Bu yasal düzenlemenin yapılması hemen geçerli olacağı anlamına gelmiyor. Sahada bu gerçekleşmezse yasal düzenleme de yürürlüğe girmeyecek.
3: Evet.
4: Ve süreli olması da aynı zamanda 6 ay ya da 1 sene öngörülüyor. Yani yasanın başladığı, yani yararlanmanın başladığı tarihten itibaren mesela 6 ay belirlendi. 6 ay içerisinde Türkiye'ye gelip teslim olmayan örgüt elemanları eski statüden değerlendirilecekler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında bir terörist olarak değerlendirilecekler. Zannediyorum bu da çok ciddi anlamda soru işaretlerini giderici bir madde gibi geliyor. Şu an bunları bekliyoruz tabii. Bu maddeleri bekliyoruz ama tabii o denetimli serbestlik düzenlemesi, örgüt yöneticileri düzenlemesi ve DEM Parti bir ara şeyi çok biliyorsun Ceyhun, çok ısrar etti. Kategorilere ayrılmayın, ayırmayın evet. Örgüt elemanlarını diye. Yani bunun açıkçası gerçekçi olmadığını herkesin bilmesi evet. lazım.
3: DEM Parti şeye de itiraz ediyor çünkü terör kelimesinin kullanılmasına bile itiraz ediyor aslında bakıldığı zaman.
4: Elbette buna itiraz edecekler. Biraz sinirleri sağlam olması lazım bazı evet. konularda. Çünkü 48 yıllık bir mevzuyu çözüyor evet. Türkiye Cumhuriyeti. Ama bunlar olacak diye düşünüyorum. Önemli olan herkesin sonuca odaklanması. Zannediyorum okyanusu geçtik. Derede boğulmayız diye tahmin ediyorum Ceyhun. Sen de öyle düşünüyorsun.
3: Aynen öyle. Aynen. Yani bu beladan kurtulalım da tabii ki sorular oluyor kafamızda. Yani bu ne olacak, ne bitecek? Mesela DEM Parti'nin şöyle bir şeyi de var. Şimdi bu statü meselesi üzerinde hatırlarsın Sayın Bahçeli'nin bir önerisi vardı. Öcalan için bir statü tanımı yapmıştı. DEM Parti de buna destek vermişti. Zaten yıllar boyunca onu şey yaptılar. İşte DEM Parti bunu müzakereci olarak tanımlayan bir şey vardı. Sayın Bahçeli'nin yaptığı bir tanım biraz daha farklıydı. Bu konuda ne konuşuluyor Ankara'da? Var mı bir şey?
4: Var. Şöyle var Ceyhun. Fiili olarak zaten Öcalan bu sürecin içerisinde bir açıkçası söylemek gerekirse kolaylaştırıcı etkide bulunan bulunan bir taraf da onu söyleyeyim. Yani evet. Şundan dolayı söylüyorum. Örgütün kurucusundan bahsediyoruz.
3: Evet.
4: Hani ne dediler sürecin başında Sayın Bahçeli'nin yaptığı o açıklamanın ardından? Öcalan böyle bir açıklama yapmaz. Öcalan açıklama yaptı. Yapsa da kimse dinlemez dediler değil mi?
3: Evet.
4: Sonuçta böyle bir karar alındı. Kongre yapıldı. Bu kararı da dinledi örgüt. Onu evet. söylemek lazım. Elbette marjinal dinlemeyen, ayak direyen unsurlar olabilir. İsrail'i dinleyenler de olabilir ki Öcalan bu tehlikeye de dikkat çekti. Şimdi Öcalan'ın açıklamalarının tamamı yani açıkçası bizim de aynı terminolojiyi kullanması vesaire mümkün değil zaten. Terör Aynen. örgütü korumuş bir kişiden bahsediyoruz.
3: Evet.
4: Onunla ilgili düşüncemizin değişmesi falan da söz konusu değil. Ama şöyle bir şey var Ceyhun, insanların kaçırdığı, şayet böyle bir şey, böyle bir imkan varsa ve deniyorsa ki seninle pazarlık yapmıyoruz, sadece fesih açıklaması yap, feshettiğini açıklıyor ve şunu da diyor: özellik, federasyon, konfederasyon, bağımsızlık, kültüralist talepler, hepsinden vazgeçtim diyor. Yani bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde, ha uygulamada zorluklar var ama Öcalan'dan bu şekilde yararlanıldı, onu söyleyelim. Ama şimdi Öcalan işte şöyle olacak, Öcalan'la anlaşıldı, böyle bir şey mümkün değil. Yani Öcalan'ın serbest kalması, ama şimdi Öcalan'da her mahkum gibi görüş konusunda evet böyle açıkçasını söylemek gerekirse bazı imkanlar, cezaevi imkanlarından yararlanma konusunda
3: evet.
4: hakları var. Bununla ilgili devlet bazı açıkçası hakları Öcalan'a diğer mahkumlara, diğer ağırlaştırılmış müebbet mahkumlarına tanıdığı gibi
3: Aynen.
4: bir kısmını verebilir. Bunun Hı-hı. ötesi değil. Yani o insanların kafasında ne oluşuyor bilmiyorum. Bazı Zafer Partisi'nin, İYİ Parti'den tezviratlar yapanlar oluyor hiçbir Hı-hı. şeye dayanmadan. İşte şöyle olacak, Öcalan serbest bırakılacak, aşıldı vesaire. Kaldı ki şunu da unutmamak lazım, Öcalan'ın böyle bir talebi de yok zaten.
3: Doğru.
4: Yani
3: Doğru.
4: bu bence işin mihenk taşı, en önemli.
3: Ya noktası. Onu tekrar tekrar söylüyoruz, söylemekte de fayda var ama inanmayan yine inanmayacak da. Dediğin gibi Öcalan'ın böyle bir İmralı'dan çıkma gibi bir talebi yok, bir. İki, Öcalan İmralı'dan çıkmayacak zaten. İki.
4: Tabii çok çok net. Bir de kendi diyor ki yani İsrail bu bölgede istikrar istemiyor
3: tabii.
4: ve sizi kullanıyor diyor Kürtlere.
3: Tabii.
4: Onu da söylüyor.
3: Tabii.
4: Yani bu konuda kullanılma konusunda örgütün içerisinde bazı grupların herhangi bir rahatsızlığı olmayabilir. Hatta çok teşne de olabilirler ama bu süreç bence şöyle bir turnusol kağıdı olacak Ceyhun. Kimin ne olduğu açığa çıkacak. Bence bu da önemli bir şey.
3: Altına imza atarım. Aynen. Son olarak şey sorayım. Çok da zamanını almayayım. PKK'ya özel mi olacak bu yasa?
4: Evet, PKK'ya özel.
3: Yani FETÖ'sü, DH'ı, DHKPC'si, MLKP'si. Çünkü şundan dolayı sordum. Hadi FETÖ, DH falan zaten biliyoruz, ayrı değerlendiriliyor. Ama mesela MLKP ile PKK dönem dönem böyle eylem birlikteliği falan yapıyorlardı. Hatırlıyorsan bir ortak bir örgüt de kurmuşlardı bunlar. Ondan sonra onları da kapsar mı diye merak etmiştim. Onu sana bir danışayım dedim.
4: Yok estağfurullah, kesinlikle düşündüğün gibi PKK'ya özel olacak ve çok böyle ince ifadeler, müntesih terör örgütü gibi yani
3: evet.
4: feshedilmiş, artık yapısını tamamen ortadan kaldırmış gibi bir ifade kullanıyor. Hukukçular da bunun üzerinde ciddi anlamda çalışmışlar anladığımız kadarıyla, hem komisyonda hem partili hukukçular da çalışmışlar. Yani bunun diğer yerlere teşmil edilemeyeceğine dair çok net ifadeler var. Müntesih terör örgütünün tamamen silahları bıraktığının devlet makamları tarafından tespitiyle yürürlüğe girecek. Bunu biliyoruz mesela. Devlet makamları tespit ettiği ve yürürlüğe girdiği terör örgütü PKK olacak. Onun dışında DH'la ilgili, FETÖ'yle ilgili, MLKP'yle ilgili böyle bir tespit zaten yok. Olması mümkün değil. Bu nedenle nokta bir, hedef nokta bir açıkçası hukuki tabir olacak diye düşünüyorum. PKK'ya tamamen özel bir düzenleme geliyor.
3: Anladım. Ercan çok teşekkür ederim. Sağ olasın, Ankara'daki gelişmeleri seninle konuşmaya devam edeceğiz zamanın oldukça. Katkıların için çok teşekkür ederim.
4: Rica ederim Ceyhun. Büyük bir keyifle, kolay gelsin. İyi
3: Eyvallah
4: günler.
3: Sağ olasın. Evet, tarihin en önemli projelerinden biri. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması vardı, onu da söyleyeyim. Bazı vurgularla beraber bu sürece destek veriyor. Zaten Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak vurgusunu sürekli yapıyor. Ve şunu açık açık söylüyor. Yani sürecin tüm aşamaları bundan sonra da TBMM merkezli yürütülmelidir. Şimdi hakkını teslim edeyim. Bizim o dönem mücadele sürerken o aşamaya geçilmemesi gereken bir dönemde de tepememeyi işaret ediyordu Sayın Kılıçdaroğlu, onu söylemek gerekir. Bu bağlamda diyor, silahın siyasetin dışına çıkmasına evet, TBMM merkezli sürece evet, hukuk devletine evet, eşit yurttaşlığa evet, demokratik siyasetin güçlenmesine evet, üniter yapının korunmasına evet, bölgesel barışa evet diyor. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır vurgusunu yapıyor. Bu önemli. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, az önce söylemiştim, Türk Gün Gazetesi'ne yani tamamını okuma fırsatı yani okuyamadıysanız mutlaka okuyun. Çok önemli bir strateji metni aslında, Türk dünyası için, Türkiye için, küremiz için önemli bir açıklamalar yapmış Sayın Bahçeli. Onu tavsiye ederim, okuyun. Birazdan dediğim gibi zaman kalırsa şey yapacağım, onu da birkaç başlığını söyleyeceğim. Orada da terörsüz Türkiye hedefini birkaç noktada ele alıyor, birkaç başlıkta ele alıyor Sayın Bahçeli ve bunun Türk milletinin, terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye'nin egemenlik mücadelesinde önemli bir yapı taşı olduğunu çok çeşitli başlıklarla koyuyor ortaya. İşte batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır olarak tanımlıyor Sayın Bahçeli. Dediğim gibi okuma fırsatı olmayanlar mutlaka internetten okusunlar o röportajı. Gerçekten de çok böyle detaylı bir strateji, jeopolitik okuma, 50 yıllık, 100 yıllık bir jeopolitik okuma yapmış Sayın Bahçeli. Onu söyleyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında, aradan sonra Uğur Mumcu suikastı ile ilgili bir konuğumuz olacak. Onunla görüşeceğiz. Şimdi kısa bir araya.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi Uğur Mumcu suikastına gideceğiz. Şimdi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, biliyorsunuz, bakanlık görevine geldikten sonra bu faili meçhul meselesiyle ilgili de çok yoğun çalışmalar yürütüyor. Yeni ilgili birimler falan oluşturuldu. İşte geçenlerde Ekim faili meçhul dosyanın daha çözüldüğünü falan açıkladı. Yani bu illa suikast tarzında olmuyor. Başka faillerinin bulunamadığı cinayetler noktasında da ciddi çalışmalar yürütüyor. Eski dosyalar raftan indiriliyor. Çözülemeyen dosyalar raftan indiriliyor ve failler tespit ediliyor. Şimdi burada gündemdeki önemli suikastların da gündeme geldiğini biliyoruz. Yani bir dönem gündem yaratan, halen aslında belleklerde diriliğini koruyan, tazeliğini koruyan suikastler de var. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından, Türk basının önemli isimlerinden Uğur Mumcu'nun katledilmesi, o dosyası. Şimdi Sayın Akın Gürlek'e aile, Uğur Mumcu'nun ailesi randevu talebinde bulunuyor. Sayın Gürlek de talebi kabul ediyor. 6 Ağustos Perşembe günü için randevu veriyor. Yani 3 gün sonra Uğur Mumcu'nun ailesi, muhtemelen eşi ve çocukları Sayın Bakan'la görüşecekler. Yıllardır bu konuda da mücadele eden başka bir isim daha var. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu. Şimdi Ceyhan Mumcu'nun avukatı Erkin Etik'e hattımızda. Çünkü yürüyen bir hukuk süreci de var, başvuruları var. O başvurular nedir, suikastteki son durum nedir, o dönemdeki gerçekler, bugünkü bilgilerle son durum nedir, onu konuşacağız. Erkin Etik'e hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi suikastte Ceyhan Mumcu son dönemlerde önemli açıklamalar. Aslında bakıldığı zaman ta en başından itibaren mücadelesini yürütüyor. Sayın Ceyhan Mumcu'nun mücadelesini takip ediyoruz, yakından da takip ediyoruz. Ve burada da hep İsrail istihbaratına ve Batılı istihbarat servislerine, İsrail istihbaratıyla işbirliği yapan Batılı istihbarat servislerine dikkat çekti. Çünkü bir dönem hep İran üzerinde durulmuştu ama Uğur Mumcu'nun yazılarından da anlaşılacağı üzere mücadelesinden

0: Ardından Urmuncu cinayetini gerçekleştiren 3 kişiden ikisi yakalandı ve mahkum edildiler. Bunlardan bir tanesi bu bombayı hazırlayan kişiydi.
1: Evet.
0: Bir tanesi de bombayı yerleştirirken gözcülük yapan kişiydi. Bombayı bizzat yerleştiren kişi, yani Oğuz Demir ise yakalanamadı.
1: Evet.
0: Bu üçlü bu cinayeti tabii işlediler. O zaman bunların işte Kudüs Savaşçıları, Kudüs Ordusu adı altında yasa dışı bir örgüt kurdukları ve bu örgüt faaliyetleri kapsamında yalnızca Uğur Mumcu da değil, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok cinayetlerini de işledikleri saptandı.
1: Hatta Umut Operasyonu olarak adlandırılıyordu o dönem operasyon.
0: Evet. Evet, hı-hı, bravo. Umut, hı-hı, Operasyonu, hatta UMUT, Uğur Mumcu Uzun Takip şeklinde,
1: evet,
0: kısaltılmış bir isim verildi. Peş peşe operasyonlarla, dediğim gibi bu Beykoz'da Hüseyin Velioğlu'nun evine yapılan operasyonda elde edilen belgeler ışığında ve bilgiler ışığında bir seri operasyonlar yapıldı ve bu isimlere ulaşıldı. Ve bu isimler de suçlarını itiraf ettiler. Yani bombayı nasıl yerleştirdiklerini,
1: evet,
0: işte Ahmet Taner Kışlalı açısından ayrı şekilde Bahriye Üçok Urmu hepsini anlattılar ve cezalandırıldılar. Oğuz Demir yakalanamadı.
1: Hı hı.
0: Yani bombayı Uğur Mumcu'nun arabasına bizzat yerleştiren kişi yakalanamadı. O gün bugündür de yakalanamadı. Şimdi bugün olayın aktüel boyutunun iki yönü var. Bunlardan birincisi Oğuz Demir hakkında ki dava devam ediyor. Yani Oğuz Demir yakalanamadığı için, onun hakkında yakalama kararı infaz edilemediği için bu konuda, evet, uluslararası girişimler ve ulusal girişimler henüz sonuç vermediği için.
1: Nerede olduğu tespiti var mı sizin bulgularınızda?
0: Yok. Yani hangi, hı-hı, ülkede olduğu da tam olarak saptanabilmiş değil. Avustralya ülkesinde bir takım izler, istihbari izler bulunması üzerine yoğun bir araştırmaya girildi. Fakat bugüne kadar ona dair de bir ize ulaşılamadı. Diğer başka bir ülkede bulunduğuna dair de herhangi bir bilgi veya bulgu bu aşamada yok. Yalnız hayatta olduğunu biliyoruz. Yani hayatta olduğunu biliyoruz derken, hani ölümüne dair bir kayıt da yok. Yani ailesi, çocukları vesaire hayattalar ve tabii ki öldüğüne dair bir herhangi bir kayıt da yok. Dolayısıyla biz hayatta olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi ülkede olduğunu bilemiyoruz. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu konuda tabii bizim de taleplerimiz çerçevesinde kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Bu olayın bir yönü. Yani Oğuz Demir'le ilgili dava hala devam ediyor. İkinci bir boyut tabii Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları üzerine tekrar gündeme geldi. Bu da işte bütün faili meçhul cinayetlerin yeniden ele alınacağına dair Sayın Bakan'ın kararlılığı kamuoyuna yansıyınca bununla eş zamanlı olarak da bizim Oğuz Demir'in arandığı mahkemede bir kor generalin tanık olarak dinlenilmesi talebimiz kabul edilince konu tekrar sizin de söylediğiniz gibi uluslararası bağlantılar yönünden tartışılmaya açıldı.
1: O dönem görevli olan, yani daha doğrusu o açıklamayı yapan kor general kim?
0: Şöyle, şimdi bunu biz ilk defa 2023 yılında saptayabiliyoruz. 2023 yılında emekli hava pilot kor general Erdoğan Karakuş, hı hı, katıldığı bir özel televizyonda, katıldığı bir programda çok net ifadelerle Uğur Mumcu'yu işte Mersin limanından, İsrail üzerinden Mersin limanından Türkiye'ye giren 5 kişilik bir İsrail Mossad ekibinin cinayeti koordine ettiğini, kimin nereden ve nasıl geldiğini kendisinin bildiğini, bu kişilerin cinayeti işledikten sonra Esenboğa Havalimanı'ndan herhangi bir kayıt oluşturmaksızın ülkeden ayrıldıklarını, bu ayrılma işlemine FETÖ'cülerin yardım ettiğini, bu konudaki bilgileri kendisinin

0: sahip olduğunu televizyonda söyleyiverdi.
1: Önemli. Çok önemli.
0: Şimdi böyle olunca biz de tabii yeni bir durum. Oğuz Demir'in halen arandığı mahkemede açık bir dosya olduğu için o dosyada bu bilgilerin ışığında yeni bir kanıta, yeni bir delile, gerçeğin ortaya çıkması için yeni bir ip ucuna ulaşılabilir ümidiyle kendisinin bildiklerini bir de mahkemede anlatması için tanık olarak dinlenilmesini talep ettik.
1: Hiç iletişime geçildi mi Erdoğan Karakuş'la daha sonra? Yani bir, Sayın Ceyhan Mumcu veya sizler?
0: Hayır, yani Ceyhan Bey'in kendisiyle bu konuda bir irtibatı olmadı, benim de olmadı. Bu tamamen şey üzerinden, medya üzerinden edinilen bilgiler üzerine biz bu talepte bulunduk. Dolayısıyla o tür ilişkilere gerçek lüzum da yok. Gelsin mahkemede kendisi bütün bildiklerini kamuoyunun, evet, mahkemenin huzurunda anlatsın diye düşündük. Öyle bir çabaya da girmedik açıkçası. Yani kendisini arayalım, kimmiş soralım falan gibi bir çabası Ceyhan Bey'in de olmadı. Benim de olmadı. Çünkü sonuçta burada amaç adliyeyi bu konuda konunun üzerinde çalışmaya sevk etmek. Bu doğrultuda 2 Aralık günü Erdoğan Karakuş Ankara'da tanık olarak dinlenecek.
1: 2 Aralık'ta.
0: Evet, 2 Aralık'ta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendisine bu konuda bildiklerini soracağız. Tabii o bildikleri üzerinden yeni delillere ulaşılabilir. Soruşturma, evet, genişletilebilir. Olayın şimdi bu Uğur Mumcu Umut Operasyonu, tabii ne dedim en başta, faili kısmen meçhul bir davadır. Evet. Şimdi bu şunu demek istiyorum. Bu davayı başından beri takip eden bütün herkes, bütün taraflar, bütün avukatlar ve bütün aile diyelim, sadece tetikçilerin değil, azmettirenlerin de buna sebep olanların da bulunmasını ve yargılanmasını istediler. İşte bugün elde edilen yeni ipuçları eğer olursa çeşitli kanallardan, bu mevcut, bu suçtan dolayı suçlarını itiraf ederek zaten cezalandırılmış kişilerin ötesinde yepyeni bulgulara ulaşılabilmesini sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü yargılamanın cereyanı sırasında 2000'li yılların başında bu cinayeti işleyen Necdet Yüksel ve Ferhan Özmen mahkemeye kendilerini azmettirenleri de anlatacaklarını ve ifade edeceklerini bildiren mesajlar vermeye başlamışlardı. Ancak daha sonra kendilerine bir adli tıp profesörünün verdiği işkence raporu sonrasında, bu işkence raporu sebebiyle ceza almayacakları ümidiyle bu açıklamaları yapmaktan vazgeçtiler. Bugüne kadar da bu kişiler hala cezalarını infazı çerçevesinde hapishanede tutulmaktadırlar. Kendilerini bu suça azmettirenlerle ilgili herhangi bir bilgi vermiş değildir.
1: Bu şey miydi, Sayın Ceyhan Mumcu'nun da sıklıkla dile getirdiği Şebnem Korur Fincancı'nın o dönem verdiği raporlarla bağlantılı bir olay mıydı?
0: Evet, ondan bahsediyorum.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Yani onların suçmasının önünü açan süreç.
0: Evet, Ceyhan Bey'in kesin kanaati bu konuda. Kendisi zaten doğrudan davayı takip eden bir isim. O rapor da bir de sanıkları muayene etmeksizin verilen bir rapor. Yani sanıklar Eskişehir cezaevinde. Eskişehir cezaevinden mektuplar yazıyorlar.
1: Evet.
0: Hoca Hanım İstanbul'daki kürsüsünde onlara bir rapor düzenliyor ve adli rapor diye de mahkemeye sunuyor sanıkların avukatları. Ve bu raporun verdiği cesaretle kendilerini azmettirenleri açıklama yönündeki eğilimlerinden vazgeçiyorlar. Olayın şeyi bu. Yani o zamanki hani azmettirenlerin karanlıkta kalmasıyla ilgili boyutu bu şekilde. Tabii şimdi aradan uzun yıllar geçti. Çok uzun yıllar geçti. Yani bugün tekrar yeni bilgiler ve bulgularla bu azmettirenlerin ortaya çıkarılması kriminal anlamda kolay olmayacaktır. Ama bu ipin ucunu da bırakmak uygun olmayacaktır.
1: Evet.
0: Ne bulunabiliyorsa, yani biliyorum diyen gelsin anlatsın. Biz televizyondan emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'u işittik. davet ettik. Bizim işitmediğimiz, bilmediğimiz, devlet kurumlarının bildiği başka bilgiler de olabilir. Şu anda devletin bu faili meçhulleri, arka planda yatan yasa dışı yapılanmaları ve hatta istihbarat örgütlerini, yabancı istihbarat örgütlerini ortaya çıkartma yönünde bir iradesi olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle bugün fırsat günüdür. Eğer Mossad ve İsrail bu cinayetin arkasındaysa, bunun ortaya çıkartmanın, delillendirmenin ve mahkum etmenin uygun zemini oluşmuş durumdadır diye düşünüyoruz. Ceyhan Bey bugüne kadar bu yorumu hep yaptı. Yani dedi ki, İran niye Uğur'u öldürsün? Hı hı. Uğur İran'a karşı bir tane yazı yazmadı ki. Hı hı. Uğur Mumcu'nun hani ölmeden önceki son bir yıl içerisindeki yazılarının kahir ekseriyeti bu Kuzey Irak'ta kurulması planlanan kukla devletle ilgili olarak Amerika, Barzani, kesinlikle İsrail ve bu konularla ilgili yazılar. Ve bu devlet aslında hani bu sözde kurulması istenen devlet İran'ın da çıkarlarına karşı olan ve olması muhtemel bir devlet. Öyle olunca yani Ceyhan Bey, müvekkilimiz Ceyhan Bey bu cinayette hani genel mantık olarak İran devletinin herhangi bir çıkarı olmadığını söyledi.
1: Doğru.
0: Fakat İsrail devletinin ve Mossad'ın bu cinayette çıkarı olduğunu ortaya koydu.
1: Doğru.
0: Mumcu'nun yazılarından da hareketle bunu analiz etti diyelim. Ama tabii bugün ihtiyaç olan şey artık analizin ötesinde. Çünkü bu analiz yeni değil. Yani bu analiz bugün gazete manşetlerine tekrar çıkmakla birlikte hani 20 yıldır zaten yapıla gelen bir analiz. Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili CIA ve Mossad'ın parmağının olabileceğine dair analiz yeni bir analiz değil.
1: Doğru.
0: Bugün yeni olan nedir? Yeni olan bu hususa ilişkin bir devlet iradesi de eğer varsa bunu delillendirme imkanının ortaya çıkmış olmasıdır.
1: Doğru. Yani şöyle şimdi derin işte arkasındaki azmettirici güç falan. Şimdi bir kesim bunun çok benzerini biz Hrant Dink suikastında da gördük. Bir kesim FETÖ bağını ısrarla örtmeye çalışarak işte milliyetçiler yaptı, ulusalcılar yaptı, Türk devletinin içindeki unsurlar yaptı falan şeklinde. Hatta kendini Hrant'ın dostları olarak da tanımlayarak o perde, o şemsiyenin altına girerek yapmaya çalıştı. Ama sonra fikri namusunu koruyan gazeteciler hep araştırdı Hrant Dink suikastinde. En baştan itibaren parçaları ortaya koydular. İşte FETÖ bağı, işte o dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü kurulan hücreler, İstanbul'daki bağ falan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki bağ. Şimdi çok benzerini Uğur Mumcu suikastinde de şöyle gördük. Bir grup ısrarla İran'ı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedefe oturtmaya çalıştı. Hatta bunun için şeyi de kullandılar yıllarca. Mehmet Ağar'ın Sayın Güldal Mumcu'ya söylediği iddia edilen, Sayın Güldal Mumcu bir sohbetimizde söyledi dediği, işte bir tuğla çekersem duvar yıkılır cümlesiz. Daha sonra Mehmet Ağar bunu yalanladı. Dedi ki ben böyle söylemedim dedi. Bir mahkemede bunu söyledi. Bu süreçte
0: evet, yani işte sizin mahkeme Ceyhun Bey, hani dedim ya size Oğuz Demir'in arandığı mahkeme.
1: Aynen
0: o
1: öyle.
0: Mahkemede Mehmet Ağar tanık olarak dinlendi.
1: Evet.
0: Size anlatayım yani ne söylediğini. Ben şimdi o davayı tabii takip
1: O zaman şununla da birleştirerek anlatın. İşte orada hep bunu kullandılar, bu şeyleri kullandılar. Şimdi Mehmet Ağar'ın açıklamasıyla beraber sizin işaret ettiğiniz nokta ve bir de gizli kalan bir rapordan bahsediyorsunuz. Bir o dönem DGM savcısının açıklamasından, görüşünden bahsediyorsunuz. Bunlarla birleştirdiğimizde gerçek failin işaretleri nereye doğru gidiyor? Yani azmettiren güç operasyonun arkasındaki, çünkü bir istihbarat operasyonuna da benziyor. Suikastler öyledir. O bir istihbarat operasyonudur ağırlıklı. O güç hangisi? Çok net olarak işaretler. Az önce bir işaretini verdiniz. Mehmet Ağar'ın ifade verdiği, tanık olarak dinlendiği duruşmadan başlayarak biraz o azmettirici gücü açabilir misiniz?
0: Evet. Şimdi dediğim gibi bu cinayet tek bir cinayet değil. Hani Umut davası açısından konuşursak 4 şöhretli kişi, başka kişiler de var. Ama Kışlalı, Üçok, evet. Mumcu, Aksoy. Bu şimdi bu cinayetler tabii Uğur Mumcu bunlardan hani toplum vicdanını en çok harekete geçiren cinayetti. Evet. Diğerleri de tabii ki bundan aşağı kalmadılar. Hepsi çok önemli aydınlarıydı Türkiye'nin. Şimdi Mehmet Ağar'a tabii soruldu. Mahkemeye geldi tanık olarak ve kendisine bu tuğla konusu soruldu. Hı hı. O da öyle bir sözü olmadığını, tuğla çekme derken işte bunu ifade etmek istediğini, yani burada birden fazla cinayet var. Biz Uğur Mumcu'nunkini bulursak oradan diğerlerine de ulaşabiliriz anlamında bir hani deriz ya, gerisi çorap söküğü gibi gelir işlemlerin. O anlamda söylediğini tabii, o zaman çünkü katil bulunamıyor.
1: Evet.
0: Bakın 93 ile 2000 arasında 7 yıl bu katil bulunamadı efendim.
1: Evet.
0: O 7 yıl sürecinde yapılan konuşmalardır bunlar. Hani bunu şuradan gidersek iyi olur, buradan gelirsek hepsini çözebiliriz şeklinde yapılan konuşmalar. Dolayısıyla hani Ceyhan Bey zaten hiçbir zaman hani Türk Devleti'nin bu cinayetin herhangi bir noktasında olduğuna dair bir kanaati hiç olmadı.
1: Evet.
0: Bilakis bu cinayeti çözmek devlet için bir namus meselesidir. Evet. Ve Ceyhan Bey de buna inanmıştır her zaman. Hatta rahmetli Gaffar Okkar'ın da bu konuda çok gayretleri olduğunu.
1: Tabii.
0: Bir emniyet müdürüydü biliyorsunuz, öldürüldü.
1: Tabii.
0: O da Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili. Sadece o da değil, yani bütün devlet 93'ten sonra bu cinayeti çözmek için gerçekten bir gayret içerisine
1: hatta
0: girdi.
1: Hatta Gaffar müdür tam da Uğur Mumcu'nun şehit edildiğinin yıl dönümünde öldürüldü.
0: Tabii
1: o da
0: ki,
1: şehit edildi. Dönümünde. Yani aynen 24 öyle. Ocak'ta.
0: Ve Uğur Mumcu'yla ilgili bir konuşma yapmak üzereyken.
1: Evet.
0: Bunu da ben ekleyeyim. Yani Uğur Mumcu'yla ilgili bir konferansta bir konuşma yapmak üzereyken bu olay gerçekleşti. Şimdi velhasıl şunu demek istiyorum. Son aylarda sıklıkla duyduğumuz bir kavram var. Sahte bayrak operasyonu.
1: Evet.
0: Bunu en iyi kim yapar Ceyhun Bey? İsrail.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bunları
1: çokçasını biliyoruz çünkü yani okuduklarımızdan sahte bayrak operasyonlarında çok deyim yerindeyse mahir olduklarını biliyoruz yani.
0: Evet. Şimdi bu cinayetlerde de bir sahte bayrak operasyonu söz konusu olabilir. Yani sahte bayrak nedir? Şimdi cinayetin failleri, yani işleyenler ve itiraf edenler, tamam hani İran'a giriş çıkışları olan, İran ülkesine de bir takım faaliyetleri de bulunan kişiler.
1: Evet.
0: Ama bu onları İran merkezi devletinin yönlendirdiği anlamına gelmiyor ki. Mesela DAEŞ, hı hı, terör örgütünü ele alalım. Hı hı. DAEŞ terör örgütü de çeşitli ülkelerde faaliyeti var. Bakarsanız İslami bir terör örgütü. Ama bir bakıyorsunuz stratejisi tamamen İsrail'in çıkarlarını gerçekleştirmek.
1: Doğru.
0: Bunun gibi. Yani
1: bir de İsrail istihbaratının o son İran'a saldırı sürecinde gördüğümüz üzere İran'ın içine ne kadar nüfuz ettiğini, sızdığını gösteren verilerle de birleştirince aslında parçalar oturuyor.
0: Evet. Yani bunu böyle anlamak lazım. Hani çünkü bazen bazı insanlar şey endişesine kapılıyor. Burada işte İsrail'in, Mossad'ın, belki CIA'in üzerine gidilirse, hı hı, o zaman bu konuda zaten mahkum olan kişiler kurtulur. Halbuki, hı hı, öyle bir şey yok ki. O mahkum olan kişiler zaten suçlarını itiraf etmişler. Yerini göstermişler. Burada bizim ulaşmamız gereken şey ve ulaşmak istediğimiz nokta azmettirenleri bulmak.
1: Evet.
0: Bu, evet, koordinasyonu yapanı bulmak. Bu cinayete karar vereni bulmak. Dolayısıyla yani burada bir muhtemel bir sahte bayrak operasyonu, çünkü nedir? Hedef nedir? Hedef alınan kişilere bakıyorsunuz. İşte laik aydınlar. Bağımsızlıkçı laik aydınlar.
1: Antemperyalist.
0: Evet. Antemperyalist. Hı. Aydınlar. Şimdi ne oluyor? Bunlar öldürülünce siz büyük bir kamuoyunu din ve İran aleyhtarı şekilde güdebiliyorsunuz. Yani hemen birden insanlar fırlıyor, işte mollalar İran'a, bilmem sloganlar, o yılları hatırlayın.
1: Tabii.
0: Ondan sonra İsrail ne yapmış oluyor? Bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Hem Uğur Mumcu'dan kurtuluyor, Kışlalı'dan, Üçok'tan, Muammer Aksoy'dan kurtuluyor.
1: Evet.
0: Hem de bu suçu İran'ın kucağına bırakmış oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada biz daha doğrusu Ceyhan Bey diyeyim tabii, ben bu olayı Ceyhan Bey'den esas olarak öğrenmiş bir insanım. Ceyhan Bey burada Uğur Mumcu'nun İran tarafından hedef alınması için hiçbir mantıklı sebep olmadığını, dolayısıyla başından itibaren hani 10 yıllardır zaten burada bir sahte bayrak operasyonu olduğunu, bu işin Mossad CIA ilişkisi çerçevesinde açıklanabildiğini savunuyor.
1: Yavaş yavaş toparlayacak olursak. Çünkü evet.
0: Yani bu konuda deliller artık konuşmalı.
1: Evet.
0: Bütün analizler yapıldı. Konuşulacak şeyler, sözler söylendi. Bundan sonra biz delil arayışı içindeyiz. Tanık gelecektir Aralık'ta, bildiklerini anlatacaktır. Oradan belki yeni tanıklara ulaşılacaktır. Ve ümit ediyoruz ki bu cinayetin ve cinayetlerin arkasında olan güçlerde, Adalet Bakanlığı'nın da ve devletin de kararlılığı devam ederse ortaya çıkarır
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Kattığınız bilgiler için. Sizlerle irtibatı kesmeyelim. Gelecek süreci de beraber takip edelim. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Uğur Mumcu suikastiyle ilgili işte az önce aktardık. Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanı, Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Abisi Ceyhan Mumcu'nun avukatının da yıllardır yürüttüğü bir hukuk süreci var. O kapsamda biz de avukatı, Ceyhan Mumcu'nun avukatı Erkin Etke ile görüştük. Bir bilgi aktaralım. Onu aslında yayının hemen başında söyleyecektim. Büyükçekmece'de bir toprak kayması mahsur kalanlar oldu söyleniyor. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah varsa da hemen kurtarılır. O bilgiyi de aktaralım. Saat başı zamanı gelmiş. Saat başına gidelim. Kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi programımızın son dilimi. Son dilimde neyi konuşacağız? Benim uzun süre önce yazdığım, sonra da aynı zamanda Radyo Sputnik dinleyiciler için de aktardım. İsrail'in çok tehlikeli ABD ordusunu ele geçirme hamlesi diye bir hamleden bahsediyorum. Hatta geçenlerde konuştuk, yani tamam, Trump'ın samimiyetine inanıyorum, ben de güveniyorum. Yani Trump'a güvenmiyorum. Trump'ın İsrail konusunda ilişkileri biraz daha mesafeli hale getirme şeyine inanıyorum, ama sistem, Amerikan sisteminde sıkıntı var. Siyonizm Amerikan sisteminde çok etkili. Şimdi sistemi siz onu yıkamazsanız, onu kıramazsanız, o sistemdeki gücü, etkisini kıramazsanız, Trump istediği kadar uğraşsın, en sonunda da giderler Kennedy'ye yaptıkları gibi, Charlie Kirk'e yaptıkları gibi suikastle devre dışı bırakırlar diyecek kadar, yani dediğim olay var. Yani bu pervasızlığı gösterebilecek bir Siyonist çete var. Şimdi bu çete, bu İsrail'in çok tehlikeli ABD ordusunu ele geçirme hamlesi dediğim noktada önemli bir şey yaptı. Şimdi geçen de bahsettiğimiz, işte Amerika'da yasalar var, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü koruma falan filan. Şimdi bu çete Amerika'nın içindeki müttefikleriyle beraber şöyle bir şey çıkartmışlardı, işte ulusal savunma yetkilendirme yasası. Nedir bu ulusal savunma yetkilendirme yasası? Şimdi Amerika-İsrail savunma ilişkilerinin çerçevesi, yürütme organı tarafından tekrarlanan 10 yıllık mutabakat zaptları aracılığıyla belirleniyor. Yani savunma ilişkisi, Amerika askeri destek verecek, her sene bir para aktarıyor. Bunu 10 yıllık planlamayla yapıyor. İşte o 10 yıl içinde, işte 2019 mali yılından itibaren 2028 mali yılına kadar fon sağlamayı taahhüt eden bir mutabakat zaptı. MOU dedikleri, yani kısaltması o, İngilizcesinin kısaltması. Bu kapsamda mesela her yıl yıllık 3.8 milyar dolar yabancı askeri finansman fonu. Bu her yıl istisnasız tekrarlanıyor. 10 sene boyunca yılda 3.8 milyar. Daha önceki yayınları dinlemeyenler açısından şunu söyleyeyim. 3.8 milyar dolar, yani 3 milyar 800 milyon dolarlık askeri yardım az bir yardım değil. İsrail'in nüfusuyla Türkiye nüfusunu karşılaştırdığınızda her yıl Türkiye'ye yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir askeri yardım yapıldığını, yani karşılıksız, geri ödemesiz, para ödemesi olmadan Amerika diyor ki ben sana diyor şu kadar uçak vereceğim, şu kadar mühimmat vereceğim, hepsi beleş, tank vereceğim, zırhlı araç vereceğim, helikopter vereceğim, sistem vereceğim falan filan. Şimdi böyle düşünün, yani o yardım her yıl 3 milyar 800 milyon dolar. Şimdi bu normalde şey yapıyor, şimdi 2028 yılı da geliyor, yeni mutabakat zaptı için hazırlıklar yapılacak, ama Amerika'daki siyonistleri ve o emperyalist yapıyı tedirgin eden bir gelişme var. Nedir o? Amerikan kamuoyunda ve Amerikan halkında İsrail'e kızgınlığın çok yoğun artması. Şimdi burada bu mutabakat zaptları Amerikan Kongresi'nden onaylanıyor. Şimdi onaylandıkça yani o onaylar sonuçta kongreden şimdi geçiyor. Ama yarın öbür gün İsrail'e bu soykırım sürecinden itibaren artan tepkiler, bu mutabakat zaptlarının onaylanması noktasında kongre üzerinde baskı oluşturursa biz ne yapacağız? Şimdi Siyonistlerle emperyalistler, işbirlikçileri bunu oturdular, düşündüler, ne yaptılar? Dediler ki o zaman biz bu ilişkiyi, bırak 10 yıllık mutabakat zaptlarını, doğrudan aynen İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğü gibi yasal zemine oturtalım. Yani kongre falan filan dinlemeyelim. Yasa çıkarttıktan sonra zaten, şimdi hazır bu kadar tepki henüz bunu tam engelleme gücüne erişmemişken, biz bunu yasal zeminde halledelim. Amerika'daki Siyonistlerin muhtemelen İsrail'le de irtibatlı, İsrail'in o IDF'siyle falan da irtibatlı. Bu kapsamda 26 Mayıs 2026 tarihinde Amerikan Kongresi'ne sunuluyor. Şimdi Amerikan Kongresi sisteminde de şöyle bir şey var. Belli aşamalardan geçiyor, işte temsilciler meclisinden geçiyor, senatoya gidiyor falan filan, kongreye ulaşana kadar belli aşamaları var. Şimdi ismi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, bu yılki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası. Şimdi buraya bir madde ekleniyor, kritik bir madde. Aslında başka bir madde de var, onu da size söyleyeyim, hemen onu da aktaracağım size. Madde 219, bu da kritik. Şimdi madde 219'un görüşmeleri sırasında Cumhuriyetçi temsilci Thomas Massey Kentucky'den temsilci, Demokrat temsilci Kaliforniya'dan Joe Hanna diyor ki burada bir 219. madde var. ABD ve İsrail arasındaki ortak girişimi denetlemek üzere Pentagon'da bir yürütme temsilcisi ataması. Yani kim atıyor? Anladığım kadarıyla İsrail atıyor. İsrail diyor ki Pentagon'da bu işin yürütmesini deyim yerindeyse müfettiş gibi duracak orada. Pentagon'da sağa sola şey yapacak falan filan. Bu bahsettiğim iki temsilci diyor ki bu maddeyi tasarıdan çıkartın. Buna rağmen ondan sonra bu değişiklik önergesi temsilciler meclisinin nihai tasarısına dahil edilmiyor. Yani 219. madde geçiyor. Ve ki bu bahsettiğim temsilcilerden Thomas Massey, yani bunu çıkartın diyenlerden bir tanesi diyor ki bu Amerikan egemenliğine bir ihanettir diyor. Yani olayı Amerikan ordusunu İsrail ordusunun emrine veriyorsun. Şimdi sonra 224. madde var, dediğim gibi ekledikleri. 224. madde fecaat. Yani neredeyse Amerikan ordusunun bütün bilgisini, şimdi diyecekler ki ya tam tersi olarak da İsrail ordusunun bilgi birikimi. Ya Amerika'nın İsrail'deki etkisine bakın, İsrail'in Amerika'daki etkisine bakın. Kimin kime etki yapacağı belli. Öyle nüfusa falan bakmayın, nüfuza bakın. İsrail'in finans kapitaldeki gücüne bakın. Amerikan ordusundaki gücüne bakın. Siyasetindeki gücüne bakın. Ya 500-550 tane işte temsilciler meclis üyesi, senatör, kongre üyesi falan filan. Bunların neredeyse yarısına yakını çifte vatandaş. Düşünün yani. Acayip bir durum. Ondan sonra daha başka verilere bakın. Kimin kimle etkili olduğu belli. Şimdi veriyi açıyorsun. Amerikan ordusunun bütün verileri. Normalde İsrail, şimdi Amerika'nın dünyadaki tek belki de müttefiki İsrail'dir. Onu söyleyelim. En baştan beri hep bunu söylüyoruz. Hani diyoruz ya Türkiye ile Amerika müttefiklik ilişkisi. Bunu resmi insanlar söyleyebilir. Şimdi diyeceksiniz ki ya o da söylüyor. Ya söyleyebilir. Resmiyette, resmi diplomatik dil bambaşka bir dildir. Ama biz vatandaş olarak biliyoruz ki o bunu söyleyen isimler de biliyor aslında. Diplomasi başka bir şeydir. Değerli dostum denir, şu denir, bu denir falan filan. Bunlar normal. Açık söyleyeyim, dünyada da küresel anlamda da bunun örneklerini görüyoruz. Velhasıl kelam, Amerika'nın tek müttefiki İsrail. İsrail normalde İsrail'e bazı verilerini açıyor, bilgilerini verebiliyor. Yani iletişim kuruyorlar falan. Ama Amerika bazı verilerini de İsrail'e vermiyordu. İsrail bunu nasıl elde etmeye çalışıyordu? Mossad aracılığıyla yapıyordu, işte dış istihbarat servisi. Askeri istihbarat servisi, ismini unuttum. Aman'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Aman. Askeri istihbarat servisi Aman aracılığıyla yapmaya çalışıyor falan filan. Şimdi bunun içinde bayağı bir çabalıyor. Yıllara yayılan mücadeleler yapıyor. İşte sızmalar yapmaya çalışıyor. Valla Aman ve Mossad şu an keyif yapar. Kardeşim bize hiç gerek kalmadı, ne güzel. Adamlar kendileri açıyor derler. Şimdi bu tasarı, işte bu maddenin olduğu tasarı, bu bilgilerin açıldığı. Bir de ek olarak Amerikan savunma sanayini İsrail'e bağlıyor. Öyle bir durum da var. İsrail'in etkinliğini arttırıyor. İsrail'den faydalanmasını sağlıyor. Şimdi İsrail Amerikan savunma sanayini de ona göre yönlendirecek. Belki bize bir şey verecekler. Aslında içinde bir dümen yapacaklar. Atıyorum F-35'i verdiler. Hani söylüyorum ya. Yakıt tankını az tutacaklar falan. Yani böyle bir kontrol sağlıyor. İşte bunu entegrasyon olarak görüyorlar. Çok sayıda isim, mesela The Guardian'da iki tane Amerikalı'nın yazdığı yazı var. 5 Haziran 2026'da Kongre bu yeni yasayla Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail'e bağlamak istiyor şeklinde. Şimdi adamlar deyim yerindeyse Amerika'yı tam yönetimine, öyle riske girmeden tam denetim altına almaya çalışıyorlar. Ve buna da Amerikan devleti üzerinden, işte Amerikan ordusu üzerinden Amerikan devletini tam denetim altına almak istiyor. Çok tehlikeli. Şimdi son gelişme nedir? Bunu anlatmıştık. Belli verilerini anlatmıştık. Bazılarını şimdi anlatıyoruz. Son gelişme şu. Bu tasarı, yasa tasarısı 22 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmiş. Yani bu sıkıntılı bir süreç. Oyları da söyleyeyim size. İşte 212'ye karşı 216 oyla kabul edilmiş. Oylamada 7 cumhuriyetçi dışında tüm cumhuriyetçiler tasarının lehine oy kullanmış. 6 demokrat dışında da tüm demokratlar aleyhte oy kullanmışlar. Şimdi tasarı sisteme göre bir üst meclise nihai onay için, yani senatoya gönderilmiş. İşte en sonunda da dediğimiz gibi süreçler gidecek. Kongrede de onaylandığında Amerikan ordusu İsrail'in kontrolüne geçecek diyelim. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına zaman bulamadık. Bir sonraki yayına bırakalım. Ben çok önemli başlıklar çıkarttım. Türk Gün Gazetesi'nin yaptığı açıklamalar. Bir iki cümle şunu söyleyeyim sadece. Bugün Yeni Şafak Gazetesi'nde ilginç bir haber vardı. FETÖ'yle mücadele edenleri tasfiye eden bir uyarı niteliğinde haber yapılmıştı. FETÖ'yle mücadele edenler tasfiye oluyor. İşte ulusalcı suçlamalarıyla, din düşmanı suçlamalarıyla, hükümet karşıtı suçlamalarıyla ve benzeri suçlamalarla aslında FETÖ'yle mücadele eden insanlar, devletin içinde insanlar tasfiye edilmek isteniyor. Bu da FETÖ'nün yeni oyunu minvalinde bir haber yapılmıştı. Önemli. Ben bunu şu açıdan da değerlendiriyorum. Tam da Yüksek Askeri Şura sürecinde yapılması da kritik. İmzasız bir haber. Yeni Şafak gibi hükümete manşetten verilen bir haber bu arada, onu da söyleyeyim. Hükümetin çok yakın duran bir gazetede yayınlanması. Anladığım kadarıyla silahlı kuvvetler içinde FETÖ örgütlenmesinin halen çok böyle sıkıntılı olduğu, ki yakın zamanda İstanbul'da da açıklama yapılmıştı 15 Temmuz'daki kadar, hatta ondan daha güçlü FETÖ silahlı kuvvetler içinde diye. Dikkatli olunması gereken FETÖ'ye karşı, dünyadaki o düşman istihbarat servislerine karşı teyakkuzun elden bırakılmaması gereken bir dönemdeyiz. O yüzden ilginç bir haberdi diyelim. Bugünlük bu kadar diyelim. Çarşamba akşamı yine görüşeceğiz. O gün görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 5-4-1 dizilişi. 5-4-1 dizilişi futbolda savunmayı öncelik haline getiren takımların tercih ettiği en katı yapılardan biridir. Bu sistemin temel amacı rakibe alan bırakmamak, oyunu daraltmak, rakibin sabrını zorlamak ve fırsat buldukça kontra ataklarla sonuca gitmektir. Bu yapı özellikle zayıf kadroların güçlü rakiplere karşı mücadele etmesi gereken anlarda ya da bir skoru koruma durumunda olan takımlar tarafından tercih edilir. Bu sistemin savunma hattı 5 kişiden oluşur. 3 stoper ve 2 kanat bek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kanat beklerin çok daha defansif oynamasıdır. Yani sistem kağıt üzerinde 5'li savunma gibi dursa da sahadaki görüntüde zaman zaman 7 kişilik bir savunma hattına dönüşebilir. Çünkü kanat bekler genellikle çizgiye çıkmak yerine rakibin kanat hücumlarını kesmeye çalışırlar. Bu yüzden bu diziliş geri çekilmiş ve savunma blokları çok derinde duran bir yapı olarak kendini gösterir. Önlerindeki 4 kişilik orta saha hattı ise bu yapının ikinci kalkanıdır. Bu dörtlü genellikle 2 merkez orta saha ve 2 kenar orta sahadan oluşur. Merkezdeki oyuncular defansif özellikleri ağır basan, savaşçı, alan kapatan ve rakip oyun kuruculara pres yapan tiplerdir. Bu oyuncular rakibin temposunu kesmek ve topu kazanmak için sürekli çalışmak zorundadır. Kanatlardaki 2 orta saha oyuncusu ise klasik anlamda kanat oyuncusu değildir. Genellikle orta saha kökenli, daha çok savunmaya yardım eden, çizgiye inmekten çok bloklar arasını kapatan isimlerdir. En ileri uçta yer alan tek santrafor ise bu dizilişte tamamen yalnızdır. Bu oyuncunun rolü gerektiğinde topu tutmak, faul almak, zaman kazandırmak ve hücuma çıkmak isteyen takım arkadaşlarına destek sağlamaktır. Aynı zamanda kontratak başladığında savunma arkasına koşular yaparak pozisyon üretmeye çalışır. Yani bu forvetin hem fizik gücü yüksek hem de hızlı olması gerekir. Onun bireysel becerisi takımın nadiren elde edeceği hücum fırsatlarını değerlendirmede belirleyici olabilir. 5-4-1'in avantajları çok nettir. Öncelikle bu sistemde oynayan bir takım rakibine çok ama çok az boşluk bırakır. Orta sahada ve savunmada bloklar birbirine çok yakın durduğu için rakip takımlar pas yapmakta, pozisyon üretmekte ve özellikle merkeze top sokmakta zorlanır. Bu da onları kanatlara yönlendirir. Ancak beşli savunma sayesinde o kanatlar da iyi kapatılır. Bu yapı aynı zamanda rakibi hataya zorlar. Sabırsız rakip top kayıpları yapar ve 5-4-1 gibi sistemler bu anları fırsata çevirerek gol arar. Ancak zayıf yönleri de açıktır. Öncelikle bu sistemle oynayan bir takım topa çok az sahip olur. Topu ayağında tutmakta zorlanır, hücumda da yeterli destek sağlanamaz. Tek forvet yalnız kalır, orta saha ileri çıkamaz. Bu da demektir ki bu sistemle oynayan bir takım skor yediği anda çözülmeye başlar. Çünkü geride o kadar çok oyuncuyla oynanır ki ileriye gitmek artık çok zordur. Yani bu diziliş ancak öne geçildiğinde ya da beraberliğe razı olunan durumlarda işlevseldir. Geriye düşünüldüğünde çok zor dönebilen bir yapıya sahiptir. Bu sistemin uygulandığı en çarpıcı örneklerden biri 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda milli takımıdır. Özellikle İngiltere'yi eledikleri maçta 5-4-1 benzeri katı bir yapıyla rakiplerine geçit vermemiş ama az etkili ataklarla fark yaratmışlardı. Rakip savunmasına olan sadakatleri ve bireysel olarak yıldız isimlere sahip olmamaları bu sistemin takım oyunuyla ne kadar verimli hale gelebileceğini göstermiştir. Yine Jose Mourinho özellikle büyük takımlarla zorlu deplasmanlara çıktığında 5-4-1'e benzer dizilişlerle sahaya çıkar. Rakibin yıldızlarını pasifize edip savunma derinliğini korur. Bir gol bulduktan sonra takımı geriye çeker ve bu yapıyla skoru tutmaya çalışır. Onun Real Madrid'i ya da Inter'i dönem dönem bu formata çok yakın sistemlerle sahadaydı. Türkiye'de ise bu sistem daha çok küme düşme hattındaki takımların özellikle deplasman maçlarında başvurduğu bir diziliştir. Büyük takımlara karşı bir puan hedefiyle çıkan Anadolu ekiplerinin sıkça kullandığı bir yapıdır. Bazen otobüs çekmek deyimiyle anılan bu yapı aslında stratejik olarak iyi uygulandığında büyük takımları da çaresiz bırakabilir. Ancak bu sabır, kondisyon ve mutlak disiplin ister. Sonuç olarak 5-4-1 futbolun savunma sanatının en uç örneklerinden biridir. Kapanmak, alan bırakmamak, rakibi yıldırmak ve en küçük fırsatta cezalandırmak üzerine kuruludur. Bu sistemin başarılı olabilmesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması, herkesin defansif görev bilincinde olması ve forvetin kendisine gelen az sayıda fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Eğer bu koşullar sağlanırsa 5-4-1 sistemiyle az gol atıp hiç gol yemeden galip gelmek mümkündür. Ama bu sistemle geri düştüğünüzde işiniz çok zordur. Çünkü ileriye doğru oyun kuracak alan ve oyuncu desteği neredeyse hiç kalmaz. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında 5-4-1 sistemini araladık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun ansiklopedisinde kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının daimi müşterisi Tilki her akşam tezgaha geliyor ve kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor. Bazen de paket yaptırıyor. Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde seyyar kokoreççilik yapan Emin Akalın'ın tezgahına bir süredir düzenli olarak gelen Tilki, akşam saatlerinde tezgahın çevresinde bekliyor. Kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreç bazen tezgahın yakınına bırakılıyor, bazen de ekmek arasına konularak paket yapılıyor. Tilki kimi zaman yemeğini bulunduğu yerden yerken, kimi zaman da paketini alarak gözden kayboluyor. Her akşam tekrarlanan bu sıra dışı buluşma, yemek yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Tilkinin de müşterilerden birisi olduğunu ifade eden seyyar kokoreççi Emin Akalın, bu tilki her akşam gelir. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkanın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki diyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür ifadelerini kullanan kokoreççi Emin Akalın, o da bizim müşterilerimizden birisi diye konuşuyor. Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının müdavimleri arasında bir tilki de katıldı. Her akşam aynı tezgaha gelen tilki kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor. Kokoreççi Emin Akalın bazen tilkiye yemeğini paket yaparak verdiğini ve sevimli hayvanın artık tezgahın sadık müşterilerinden biri olduğunu söylüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
3: Yo man. Yo. Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: Oh.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'nin turizm geliri 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 düşerek 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte %5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi. Ziyaretçilerin %16,2'sini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde konaklama yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 79 dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinde en büyük pay %30,2 ile paket tur harcamalarına ait oldu. Bunu %21 ile yeme içme, %12,4 ile uluslararası ulaştırma ve %11,3 ile konaklama harcamaları izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise %6,1 azaldı. Buna karşılık konaklama harcamaları %11,7, yeme içme harcamaları %5,2 arttı. Ziyaretçilerin Türkiye'ye geliş amaçlarında ilk sırada %16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, ikinci sırada ise %6 ile alışveriş yer aldı. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'ye geliş amaçlarında ise %60,3 ile akraba ve arkadaş ziyareti ilk sırada bulundu. Öte yandan Türkiye'nin turizm gideri de arttı. Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara yükseldi. Bu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı %16,5 artışla 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Yurt dışına çıkan vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 863 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin turizm geliri 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon dolara geriledi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da %5,1 düşerken, yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının turizm harcamaları %7,4 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
2: İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Öte yandan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği belirtildi. Şarkının özellikle Gül Tut'u olayı meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulandı.
1: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
2: Mahkemeye sunulan iddianamede maktul Gültut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omur kırıklarıyla çok seri iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
1: Toksikoloji incelemesinde Gültut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızın odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
2: Şarkının özellikle Gültut'u olayı meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
1: Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphenin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
2: Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı. İddianamede Ulu'nun ifadesine Gültut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık bu ses kaydının Tan'ın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.
1: İddianamede Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden, bu kadın ölsün ve ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede Ulu'ya Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Gülter'in ise araya girerek "Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem" dediği belirtildi.
2: Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi. Savcılık mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer şüpheli Sultanur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Güllü ismiyle de bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gültut 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu'yla iki kişi gözaltına alınmıştı.
2: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini tasarlayarak öldürdüğü öne sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve olay öncesiyle sonrasına ilişkin delillere yer verilirken Gülter'in annesini pencereden aşağı attığı iddiası savcılık tarafından iddianamenin temel unsurlarından biri olarak gösterildi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: cinema c'è serie cinema c'è tutto so c'è per essere un mondo ma di cara con quello che ne sono uscito fuori Italia quindi la roba c'è che esiste tra la gatta e uno
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2026 iş gücü istatistiklerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 2 milyon 688 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %9,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,3 puan artışla %48,9'a çıktı. Bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise %32 olarak gerçekleşti. İş gücü de Haziran'da 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine ulaşırken, iş gücüne katılma oranı 0,1 puan yükselerek %52,9 oldu. 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,8 puan azalarak %12,8'e geriledi. Genç işsizliği erkeklerde %10,4, kadınlarda %17,3 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,5 saate çıkarken, atıl iş gücü oranı 2 puan azalarak %28,8 oldu. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6'ya geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine düşerken, istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Genç nüfusta işsizlik oranı da 1,8 puanlık düşüşle %12,8'e geriledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diyarbakır'da Güvercin Oteli'nde yaşayan Bulut isimli kedi alışılmışın aksine et yemiyor. Kahvaltılık, peynir ve zeytin gibi yiyecekleri tercih ediyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut, kuşlara zarar vermemesiyle görenleri şaşırtıyor. Bulut isimli kedi Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Güvercin Oteli'nin en dikkat çeken sakinlerinden biri oldu. Et yemeyen Bulut beslenme tercihini peynir, zeytin ve diğer kahvaltılık ürünlerden yana kullanıyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamda yaşayan Bulut'un kuşlara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve onlara adeta çoban köpeği gibi sahip çıkması ise görenleri hayrete düşürüyor. Güvercinlerle adeta dostluk kuran sevimli kedi ziyaretçilerin de ilgi odağı alıyor. Bulut'un sahibi Mehmet Batmaz, "Kedimiz Bulut çok asil bir hayvan. Yavruyken yanıma aldım. Zeytin, peynir, yoğurt yiyor. Ciğer getir, kuşbaşı getir yemez. Yedirmeyi başaran kişiye sıfır model otomobil hediye edeceğim. Bulut vejeteryan bir hayvandır." diye konuştu. Diyarbakır'da bir güvercin otelinin en dikkat çekici sakini et yerine peynir, zeytin ve yoğurtla beslenen Bulut isimli kedi oldu. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut'un kuşlara zarar vermemesi ve adeta onlara sahip çıkması görenleri şaşırtıyor. Bulut'un sahibi ise kedisine et yedirmeyi başarabilene sıfır model otomobil hediye etme vaadinde bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Son günlerde yaşanan orman yangınlarına müdahalede Rusya'dan talep edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gelen 2B-200 yangın söndürme uçağı, geçen hafta yaşanan orman yangınlarında etkin olarak kullanıldı. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen orman yangınları sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürme filosunu güçlendirdi. Bu yıl Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele envanterinde 28 uçak, 119 helikopter, 14 insansız hava aracı olmak üzere toplam 161 hava aracı ve 5264'ten fazla kara aracı yer alıyor. Bunların yanı sıra Türk makamlarının talebi üzerine mevsimsel orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla kiralanan 2 adet Rus amfibi uçağı 30 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye ulaştı. Söz konusu uçaklar 1 Temmuz itibariyle aktif olarak göreve başladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı envanterinde bulunan B-200 tipi amfibi uçakların özel şahıslara veya ticari şirketlere kiralanması kural olarak mümkün değil. Yalnızca arama kurtarma ve yangın söndürme görevleri için tahsis edilen bu devlet hava araçlarının kiralama süreci ancak devletler arası düzeyde anlaşmalar veya ilgili bakanlıklar arası sözleşmeler yoluyla yürütülebiliyor. Türkiye'nin talebi üzerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oluru ile uçaklar orman yangınlarına müdahalede kullanıldı. Son orman yangınları ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşılan videolarda da uçakların yangınlara müdahale ettiği anlar yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gelmesiyle Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değiştiren Washington'ın Kiev'e sağladığı yardımlarda da ciddi düşüş yaşandığı görüldü. ABD hükümetinin Ukrayna krizi kapsamında Kiev'e ve Avrupa'daki askeri faaliyetlere sağladığı yardımları denetlemekle görevli resmi kurum olan Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi tarafından Kongre'ye sunulan bir rapor çok çarpıcı veriler ortaya koydu. Rapordaki hesaplamalara göre 2026 yılın başında ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı, Joe Biden dönemindeki aylık ortalama seviyelere kıyasla yaklaşık %80 oranında geriledi. Mart 2022 Aralık 2024 döneminde Ukrayna'ya yaklaşık 43,4 milyar dolar değerinde silah sevk eden Washington yönetimi, bu süreçte aylık bazda ortalama 1,28 milyar dolarlık sevkiyat gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise sevkiyatlar ağırlıklı olarak daha önceden imzalanan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi Sözleşmeleri üzerinden devam etti ve aylık ortalama 266 milyon dolar seviyesinde kaldı. Atlantik Kararlılığı Operasyonu Özel Teftiş Ofisi raporunda ABD'nin güvenlik yardımlarının keskin bir şekilde düştüğü, buna karşın NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'yı finanse etme konusunda daha büyük bir rol üstlendiği de vurgulandı. Rusya yönetimi Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarının yalnızca çatışmayı uzattığını ve diplomatik çözüme hiçbir katkı sunmadığını defaatle dile getiriyor. Ancak Kiev ve batılı sponsorları gerilimi tırmandırmaya hizmet eden bu adımlardan vazgeçmiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle Washington'ın Ukrayna politikasındaki değişimin Kiev'e yönelik askeri yardımlara da yansıdığı belirtildi. ABD Kongresi'ne sunulan bir rapora göre 2026'nın ilk çeyreğinde Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları Joe Biden dönemindeki aylık ortalamaya kıyasla yaklaşık %80 azalarak 266 milyon dolar seviyesine geriledi. Raporda ABD'nin desteğindeki düşüşe karşılık NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'ya yönelik finansal ve askeri desteğinin arttığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerine gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Sputnik özel haber.
2: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da hava sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve hava sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski olan bazı şehirler binlerce yıl boyunca kesintisiz bir şekilde varlıklarını sürdürdü. Uygarlıkların beşiği sayılan bu şehirler farklı kültürlerin, imparatorlukların ve medeniyetlerin izlerini taşıyor. Arkeolojik kalıntıları, kadim yapıları ve tarihi dokularıyla geçmişten günümüze köprü kuran bu kentler modern dünyada hala yaşamın sürdüğü yerler olarak dikkat çekiyor. İşte dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izleri. Damas, Suriye. Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bulunması nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültürel merkez olmuştur. Helenistik, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmış ve her biri şehre farklı dokular kazandırmıştır. Şehirde bulunan Ümeyye Camii özellikle dikkat çekici bir yapı olup Arap ve İslam mimarisine ilham kaynağı olmuştur. Eriha, Filistin. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Eriha yaklaşık 11 bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar şehirde M.Ö. 9000 yılına ait avcı toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır. Antik dönemde büyük bir taş duvarla çevrili olan Eriha, dünyanın bilinen en eski surlarına sahiptir. Şehir bugün yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Fayyum, Mısır. Mısır'daki en eski şehirlerden biri olan Fayyum, Nil Nehri'nin batısında yer almakta olup M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Antik çağda Şeret olarak bilinen bu şehir Yunanlılar tarafından Krokodilopolis olarak adlandırılmıştır. Kent eski Mısır tanrılarından Sobek'e adanmış bir merkezdi. Bugün Fayyum ticaret ve tarım merkezlerinden biri olup 433 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Beyrut, Lübnan. Beyrut M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir. Antik Mısır kaynaklarında da adı geçen şehir Roma döneminde büyük bir akademik merkez olmuştur. Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kentiydi. Osmanlı döneminde ticaret ve üretim merkezi olarak gelişmiş, Fransız sömürgesi altında ise modernleşme yaşamıştır. Bugün Beyrut'un nüfusu yaklaşık 2,4 milyondur. Biblos, Lübnan. Milattan önce 6000 yılında ilk yerleşimlerin başladığı Biblos, Ön Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Fenike uygarlığının önemli bir kenti olup Antik Mısır'la kereste ticaretinin merkezlerinden biriydi. Şehir tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Halep, Suriye. Milattan önce 3300 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Halep, Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Amoriler, Hititler, Persler ve Osmanlılar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilmiştir. Bugün Halep, 2,2 milyonluk nüfusuyla Suriye'nin en büyük ikinci şehridir. Atina, Yunanistan. Atina, M.Ö. 1200-1300 yıllarında Mikene uygarlığının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve zamanla antik Yunan dünyasının entelektüel ve siyasal merkezi haline gelmiştir. Şehir Partenon gibi anıtsal yapılarıyla ünlüdür ve bugün 3,15 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Plovdiv, Bulgaristan. Plovdiv, Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve milattan önce 6000 yılına kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehir Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bugün Plovdiv 350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Gaziantep, Türkiye. Milattan önce 4000 yılından beri yaşamın sürdüğü Gaziantep, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bugün 2,1 milyon nüfusa sahiptir. Susa, İran. Milattan önce 5000 yılına kadar uzanan Susa, Elam, Pers ve Part uygarlıklarının merkezi olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve bugün yaklaşık 52 bin kişilik bir nüfusu vardır. Dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izlerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken, kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı, bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kastamonu'nun Karadeniz kıyısında bulunan Cide ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafedeki Gideros Koyu, mavinin ve yeşilin iç içe geçtiği eşsiz manzarasıyla Karadeniz'in saklı güzelliklerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kestane, meşin, kayın, şimşir ve çam ağaçlarıyla çevrili, sakin denizi ve korunaklı yapısıyla özellikle yaz aylarında deniz tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan bu doğal liman, çevresindeki pansiyonlar ve balık lokantalarıyla hizmet sunarken aynı zamanda birinci derece doğal ve ikinci derece tarihi sit alanı statüsüyle korunuyor. Geçmişi yaklaşık 3500 yıl öncesine dayanan koyun, antik çağ coğrafyacısı Strabo'nun eserlerinde Amazonlarla ilişkilendirildiği belirtiliyor. Koyun, geçmişte Amazonlar, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından kullanıldığı, ayrıca bu yapısı sayesinde milli mücadele döneminde de cephane saklama noktası olarak değerlendirildiği biliniyor. Koya Cide İnebolu sahil yolu takip edilerek 15 dakika içinde ulaşılabiliyor. Cide ilçe merkezinden kalkan toplu taşıma araçları da Koya ulaştırıyor. Kastamonu Havalimanı'na ise 163 kilometre mesafede bulunan Koy, Batı Karadeniz'in önemli bir merkezi olarak öne çıkıyor. Kastamonu'nun Cide ilçesinde yer alan 3500 yıllık tarihi geçmişe ve zengin bir doğaya sahip Gideros Koyu, korunaklı liman yapısı, eşsiz manzarası ve kolay ulaşımıyla yaz aylarında tatilcilerin ve tarih meraklılarının gözde durağı olmaya devam ediyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Emekli yoksulluğunun vahim boyutlara ulaştığını belirten Doğan, milyonlarca emeklinin yeniden çalışmak zorunda kaldığını, sağlık harcamalarını ertelediğini, sosyal yaşamdan uzaklaştığını ve ailesinin geçimine destek olmaya çalıştığını söyledi. Doğan, Türkiye'nin kişi başına düşen kredi kartı borcunda dünya listelerinin üst sıralarına yükseldiğini de belirterek şöyle konuştu.
2: Türkiye'de gerek bireylerin, gerek şirketlerin, gerekse devletin olağanüstü boyutlara varan borçları, özellikle bireysel kredi kartlarında çarkların dönmesi giderek zorlaşıyor. Trilyonlarca liraya ulaşan kredi kartı borcu ve yasal takibe intikal eden kredi borçları milyonlarca haneyi ve milyonlarca bireyi zorluyor. Peki Türkiye'deki bu tablo dünyaya nasıl yansımış? Türkiye uluslararası değerlendirmelerde kredi kartı borçlarında, kişi başına düşen kredi kartı borcu tutarlarında sıralamanın ilk sıralarına doğru gidiyor. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcuyla. Kanada 4.210 dolarla ikinci sırada. İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve altıncı sırada Türkiye. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 3.240 dolar, yani 149.000 TL. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve hemen arkasından Türkiye geliyor kişi başına düşen kredi kartı borcu sıralamasında. Her ne kadar Amerika'nın yarısı kadar diyebiliriz Türkiye'deki kredi kartı borcu kişi başına düşen borç tutarı, ama asıl burada önemli olan ödeme gücü hangi noktada? Neden Türkiye'de milyonlarca insan yasal takibe düşüyor kredi kartı borcunu ödeyemediği için? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcu var. Fakat kişi başına düşen milli gelir 94.000 dolar. Aynı şekilde Kanada'da kişi başına düşen milli gelir 60.000 dolar. Avustralya'da 75.000 dolar. Güney Kore'de 37.000 dolar, Türkiye'de ise 18.000 dolar, ama kredi kartı borcu neredeyse insanların kişi başına düşen milli gelir tutarının iki katına yaklaşmış vaziyette, hatta aşmış durumda. Böyle bir tabloda doğal olarak insanlar kullandıkları geleceğe dönük elde edecekleri gelirleri bugünden kredi kartlarıyla tüketerek, borçlanarak yaşamlarını sürdürürken bu borçları ödemekte de zorlanıyorlar ve Türkiye'de sıralamada giderek yükselmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Türkiye'de tarım arazilerinin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan bir açıklamaydı bu ve Sayın Başkan, Türkiye'deki tarım arazilerinin hızla yok olduğunu, imar planları, kentsel dönüşümler, plansız yapılaşmalar ve özellikle de erozyon nedeniyle tarım arazilerinin 27 milyon hektardan 24 milyon hektara kadar gerilediğini ve 3 milyon hektarlık bir tarım arazisinin son 25-30 yılda kaybedildiğini vurguladı. Türkiye topraklarını, verimli tarım topraklarını kaybediyor. Şimdi 3 milyon hektar alan Avrupa'da örneğin bir Belçika'nın yüz ölçümü kadar bir alan, Moldova'nın, Arnavutluk'un, Slovenya'nın, Lüksemburg'un yüz ölçümünden daha geniş bir alan. Yani Türkiye'nin kaybettiği tarım arazisi, 3 milyon hektarlık tarım arazisi, milyonlarca insanın yaşadığı pek çok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha fazla. Peki biz bu arazileri neden kaybediyoruz? Neden arazilerimizi koruyamıyoruz ve tarımsal üretimimiz geriliyor? İşte burada tarım politikalarının kanımca tekrar gözden geçirilmesini, hem de radikal bir şekilde hem tarımda hem toprakta reform yapılmasını gerektiren bir ihtimal karşımıza çıkıyor. Geçmiş hükümetler döneminde özellikle rahmetli Bülent Ecevit Köykent projesiyle toprak ve tarım reformu genel müdürlüğünü kurarak kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Ondan önce de pek çok deneme oldu Türkiye'de, fakat büyük toprak sahipleri, toprak ağası olarak adlandırılan kesimler hemen hemen her iktidar döneminde bu atılımları engellediler. giderek miras yoluyla, veraset yoluyla Türkiye'deki tarım arazileri daha küçük parçalara bölündü ama büyük arazi sahipleri her zaman Türkiye'de bir toprak ve tarım reformu yapılmasını siyasi güçlerini ve ekonomik güçlerini de kullanarak engellediler. Ama bunun da ötesinde ülkeyi yöneten hükümetler de gerek uluslararası kuruluşlarla yapmış oldukları anlaşmalarda gerekse uyguladıkları politikalarda tarımın hızla irtifa kaybetmesine bir anlamda zemin hazırladılar. Örneğin 1985 yılında Anavatan Partisi iktidarında Dünya Bankası'yla bir tarımsal kredi anlaşması imzalanmıştı. O dönemde bu anlaşma köylünün yeni ağası Dünya Bankası başlığıyla gazetelere manşet olmuştu. Bu anlaşmada neler vardı? Dünya Bankası Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi vermek için tarımla ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin, kuruluşlarının kapatılmasını istiyordu. Devlet su işlerinin sulama ücretlerine yüksek oranlı zamlar yapılmasını şart koşuyordu. Bir başka şart, tarıma uygulanan sübvansiyonların, desteklemelerin gübrede, tohumda, mazotta, akaryakıtta, elektrikte, sulamada kullanılan desteklemelerin, sübvansiyonların kademeli bir şekilde azaltılmasını ve destekleme fiyatlarının, taban fiyatlarının düşük tutulmasını istiyordu Dünya Bankası ve o dönemde ANAP hükümeti bu koşulların hemen hemen hepsini kabul etti bu kredi karşılığında ve ondan sonra Türkiye'de bir tarımsal çöküş süreci başladı. Şimdi bazı kararlar alındığı zaman belki sonuçlarını 2-3 yıl içerisinde göremeyebiliyorsunuz ama işte 1985 yılında imzalanan bu anlaşmayla başlayan süreç sonraki hükümetler dönemlerinde de devam ettirildi ve bugün Türkiye tarımı 3 milyon hektar arazisini kaybeden, kendi kendine yeterli olmaktan hızla uzaklaşan, dünyanın dört bir yanından tarımsal ürün, gıda maddesi, canlı hayvan, kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Buraya gelinmesinde bazı köşe taşları vardı. Örneğin 1985 yılındaki bu anlaşma imzalandığında o dönemin toprak mahsulleri ofisi Halil Çeken bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Bu anlaşma Türk tarımını bitirir, Türk tarım ve hayvancılığı hızla yok olur demişti. Kendisine sessiz kalındı. Önce anlaşmanın imza töreninin sırasında tarıma karşı, tarım politikalarına yaptığı katkılardan ve hizmetlerden ötürü üstün hizmet ödülü verildi. Ve ertesi günde o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Halil Çeken emekli edildi ve görevden alındı. Şimdi tablo böyle ve ondan sonra işte süreç hızlandı. Ne oldu? Tarımsal kitler hızla özelleştirilme kapsamına alındı. Yol su, elektrik, toprak su, köy hizmetleri genel müdürlüğü, gübre fabrikaları, yem sanayi, et ve balık kurumu, süt endüstrisi kurumu gibi tarıma hizmet eden, çiftçiye, üreticiye hizmet eden pek çok tarımsal kit kapatıldı ya da özelleştirildi. Şeker fabrikaları satıldı. Daha sonra et ve sütte açıklar büyüyünce Et ve Balık Kurumu'nun yerine Et ve Süt Kurumu diye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yeni bir kurum oluşturuldu. Ancak bu kurum şu anda piyasayı regüle etmekten çok uzak. Tek yaptığı iş sadece her yıl milyonlarca canlı hayvan ithal etmek ya da milyonlarca ton kırmızı et ithal etmek. Türkiye şu anda az önce söylediğim gibi kaybedilen tarım arazilerinin neredeyse yarısı kadar olan Makedonya'dan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten ayçiçek yağı ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlar işlevsiz hale getirildi. Tariş, Çuko Birlik, Panko Birlik, Marmara Birlik, Trakya Birlik gibi bu kurumlar, Fisko Birlik gibi bu kurumlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştu ve köylüyü, çiftçiyi hem desteklemek hem kooperatifleşmesine ön ayak olmak hem de ürününün değerinde satılmasını, üreticinin refahının yükseltilmesini öngörüyordu. Daha sonra bu politikalar tam tersine döndü. Özellikle son 20-25 yılda da daha da hızlandı. Tekelin özelleştirilmesiyle bir anlamda tütün üreticisi sahipsiz kaldı ve yabancı sigara ithalatının Anavatan Partisi iktidar döneminde serbest bırakılmasıyla da Türkiye'de neredeyse yerli tütünden imal edilen sigaralar, diğer tütün mamulleri piyasadan ufak ufak yok oldu ve şu anda Türkiye piyasası uluslararası tütün tekerlerinin bir anlamda kontrolü altına girmiş vaziyette. Evet. Ve tabii bunu şunun için vurguluyorum, özellikle tarımda Türkiye'de milyonlarca aile tütün üretimiyle uğraşırken bugün bu sayı 100 binlere düşmüş durumda. Tabii ki burada sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, tütün tüketiminin yarattığı sağlık sorunlarını göz ardı etmek için bunun bir ekonomi politikası anlamında dile getirmek istiyorum. Diğer taraftan et, hayvancılık, besicilik, bütün bunlarda gübrede, tohumda gerçekten Türkiye giderek daha fazla ve hızla dışa bağımlı hale geldi. Bugün neredeyse ithal edilmeyen tarım ürünü yok gibi. İşte bu anlaşma Dünya Bankası ile imzalandıktan sonra Türk tüketicisi ilk kez o yıllarda çikitamuzla tanışmıştı. Herkes o zaman çok hevesle çikitamuz tüketiyordu. Anamur muzu üvey evlat muamelesi görmeye başladı ve bunun üzerine Anamur'daki muz bahçeleri söküldü. Yazlık siteler kuruldu yerlerine ve Türkiye bugün Ekvador'dan Guatemala'ya kadar Latin Amerika ülkelerinden her yıl milyonlarca ton çikita muzu ithal ediyor. Fakat ilginç olan şu, Türkiye'de ithal edilen 15 bin 20 bin kilometrelik mesafeden bir buçuk aylık gemi yolculuğuyla taşınan çikita muzlar neredeyse Türkiye'de yerli muzla başa baş fiyattan satılıyor. Amasya'dan 200-300 kilometre mesafeden gelen yerli Amasya elması Ekvator'dan gelen çikitamuzdan daha pahalıya Türk tüketicisine satılıyor. Yani marketlerde elma 120-150 lirayken Ekvador'dan gelen çikitamuz 90 lira 100 liradan satılıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada üreticinin desteklenmesi politikalarından yavaş yavaş vazgeçilince, desteklemeler azaltılınca, taban fiyat politikasında enflasyonun altında ürün fiyatları, taban fiyatlar belirlenince maalesef üretici üretimden uzaklaşıyor. Tarım arazileri ekilmiyor. Ekilmeyen tarım arazileri hızla yok oluyor. İmara açılıyor, ranta açılıyor. Erozyonla veya diğer doğal tahribatlarla bu araziler, bu alanlar yok oluyor. Ve Türkiye tarımı, Türkiye hayvancılığı her geçen gün irtifa kaybederek Türkiye daha fazla dışa bağımlı hale geliyor. Ve milyarlarca dolar Türk üreticisine, yerli üreticiye verilecek desteklemeler ithalata ödeniyor. Başka ülkelerin üreticileri, besicileri ihya edilirken bizim üreticimiz tarlasını, toprağını bırakıp kente göç etmek, kentlerin kenar mahallelerinde asgari ücretli işçi olmayı tercih etmek zorunda kalıyor ve maalesef bu tablo giderek daha da vahim bir hale geliyor. Bu politikaların 30-40 yılda aşama aşama uygulanarak bugünkü noktaya geldiğini vurgulamaya çabaladım. Çünkü Türkiye'de köylülerin gerçekten hizmet aldığı pek çok kamu kurumu bugün artık ortada yok. O yıllarda bir toprak su köylülerin toprak analizlerini yapıyordu. Yol su elektrik sadece kırsal alana yol ve su götürmek için, elektrik götürmek için vardı. Bunun gibi pek çok kuruluş, Türkiye Zirai Donatım Kurumu üreticilerin daha düşük fiyattan tarım aletlerini edinmesini sağlıyordu. Gübre fabrikaları, yem sanayi, bütün bunlar şu anda yok. Ve üretici sadece belirlenecek taban fiyata, yılda bir kez açıklanacak destekleme alımlarına mahkum edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de üretim ve tarımın tablosu, hayvancılığın tablosu buyken, ekonominin içinde bulunduğu koşullarda özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kesim daha var ki hepimizin bildiği gibi 17 milyona ulaşan sayılarıyla emekliler, dul ve yetimler. Aslında bir siyasi parti kursalar belki örgütlenseler, örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılsa Türkiye'de tüm siyasi tabloyu değiştirebilecek bir güç emekliler. Ancak ne yazık ki yıllardır her 6 ayda bir sadece İktidarların vereceği enflasyon farkı ve zam oranına endeksli bir şekilde beklenti içerisindeler. İşte Türkiye'de emekli yoksulluğunun ne kadar derinleştiğini ortaya koyan bir araştırma yayınlandı. Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de emekli yoksulluğunu araştırdı. Bütün siyasetçilerin dilinde emekliler, en düşük emekli aylığı, emekli evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, işte barınmasını sağlayamıyor. Bunun gibi sorunlar, sıkıntılar var. Fakat tablonun gerçekliği bambaşka. Araştırma oldukça vahim sonuçları bize gösteriyor. Özellikle Türkiye'de emeklilerin %89,4'ü, yani neredeyse %90'ı çalışmaya devam etmek zorunda mevcut ekonomik koşullarda. Bu da onları araştırmadaki tanımlamasıyla yaşlı işçiler haline getiriyor. Emeklilerin %66'sı borçlu, %76'sı parasızlık nedeniyle sosyal etkinliklere katılamıyor. %56'sı sağlık harcamalarını kısmak zorunda olduğunu, hastaneye gidemediğini, bu nedenle sağlık konusundaki sıkıntılarını ertelemek zorunda kalıyor ve psikolojik olarak da çok ciddi bir çöküş içerisinde bu araştırmanın sonuçlarına göre emekliler. Neden çalıştıkları sorulduğunda ise emeklilerin neredeyse büyük bölümü diyorlar ki çocuklarımız için, çünkü biz artık geriye sayan insanlarız. Gelirimiz bize yetmiyor. Ancak emekli evlerinde veya emekli olan ailelerde aynı zamanda işsiz gençler var. Geliri yetmeyen evli çocuklar var, torunlar var. Ve emeklilerin %80'i aşkın kısmı neden çalıştığı sorusuna çocuklarım için, torunlarım için onlara daha iyi bir gelecek, en azından şu anki hayatlarını daha anlamlı kılabilmek ve onlara katkı verebilmek için diyor. Emekliler sosyal hayattan vazgeçiyor, sağlık harcamalarını erteliyor, kirasını ödeyemiyor, evini ısıtamıyor, borç içinde yaşamaya çalışıyor. Ve en büyük endişeleri de çocuklarına muhtaç olmak, birisine muhtaç bir şekilde yaşamlarını tamamlamak zorunda kalmak. Türkiye'deki emekli yoksulluğuna ilişkin bu araştırma çok kapsamlı ve eminim gerek iktidar gerekse muhalefet partileri için çok önemli mesajlar veriyor. Bu insanlar en az hayatlarının 30-40 yılını üreterek geçirmiş insanlar ve kalan bölümünde, hayatlarının kalan bölümünde toplumda yaşlı işçiler olarak görülüyorlar. Milyonlarca emekli Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre her yıl artan şekilde çalışma hayatına yeniden dönmek zorunda kalıyor. Buradan elde ettiği ek gelirle de işsiz çocuğuna, evli ama kirasını ödeyemeyen kızına, oğluna ya da özellikle onların geleceğine yönelik bir katkı verme çabasıyla kendilerini çalışmak zorunda hissediyorlar ki dediğim gibi sözlerimin başında da %90'a varıyor çalışmak zorunda olduğunu düşünen ve bunu ifade eden, iş arayan emeklilerin oranı. Bu da gerçekten çok acı ve vahim bir tablo. Türkiye gibi anayasasında Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir yazan bir ülke açısından bu milyonlarca insanı görmemek, onları yok saymak, sadece 6 ayda bir maaş zamları döneminde hatırlamak siyasi partiler ve iktidarlar açısından da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla eğer emeklilerin sorunlarına bu araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkan tabloyu ve verileri değerlendirerek emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek bir parti, bir siyasi iktidar, eminim önümüzdeki dönemde gerçekten oylarını milyonlarca arttırabileceği gibi Türkiye'nin refah devleti olması yolunda da bu insanların hayatına ve ailelerinin hayatına çok ciddi katkılar sağladığı için destek görecektir, kabul görecektir. O nedenle emekliler neden tekrar çalışıyor? Gençlerin zaten zor iş bulduğu bir ortamda istihdama ortak olan emekliler, daha düşük ücretlerle çalışmaya razı emekliler bir anlamda Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin toplumsal ve sosyal hayatının da acı gerçeği olarak bu araştırmanın sonunda karşımıza çıkıyor.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu değerlendirdi. Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye'de emekli yoksulluğunun giderek derinleştiğine dikkat çekerek emeklilerin %89,4'ünün geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını söyledi. Doğan, emeklilerin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak için değil, çocuklarına destek olabilmek için de çalışma hayatını sürdürdüğünü ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretim ve çocuk istihdamındaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Doğan, ISO 500 verilerinden MESEM uygulamalarına, eğitim istatistiklerinden sanayideki borçlanma yapısına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu.
2: Faaliyet karlarındaki artışa rağmen sanayi şirketlerinin öz kaynaklarındaki artışlar %15,8 seviyesinde kaldı. Buna karşılık borçlar %30,8 oranında arttı. Yani öz kaynakların iki katı düzeyinde bir borç artışı söz konusu sanayi şirketleri açısından ve devreden katma değer vergisi borçlarındaki artış ise %42 ve 120 milyar lira. Şimdi devreden katma değer vergisi sanayi şirketleri ve diğer sektörlerdeki şirketler için kanayan bir yara konumunda. Çünkü bu şirketler üretimden satış yaparken, ihracat ve ithalat yaparken ödedikleri katma değer vergisini KDV iadesi altında devletten almak durumundalar. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yıllardır bu KDV iadelerini yapmıyor. Sanayi şirketlerinin büyük bölümü devletten KDV alacaklısı konumunda ve şu anda bu alacakların tutarı 120 milyar liraya ulaşmış durumda açıklanan ISO 500 raporundaki verilere göre. Diğer taraftan TUSAŞ ve ASELSAN'ın ilk ona girmesiyle Türkiye'de sanayi şirketlerinin kabuk değiştirdiğini, teknoloji ve savunma sanayi şirketlerinin sıralamada yükselmeye başladığını ifade etmiştim. Nitekim raporun ayrıntılarına baktığımızda emek yoğun sektörler zorlanmaya ve gerilemeye başlamış. Bunların başında tekstil ve hazır giyim geliyor, inşaat şirketleri geliyor, teknoloji şirketleri ise öne çıkıyor. Ve bir başka çarpıcı sonuç, İstanbul Sanayi Odası'nın ISO 500 yıllık araştırma sonuçlarında istihdam geriliyor. Sanayi sektörünün zaten aylardır üretim düşüşü yaşadığını, büyüme hızında da %0,8 ile ilk çeyrekte diğer tüm sektörlerin gerisinde kaldığını görmüştük. Açıklanan resmi verilere de bu tablo yansımıştı. Sanayi sektörünün gerek üretim düşüşü, gerek kapasite kullanımındaki zayıflama, gerekse ihracata dönük sanayinin yaptığı ihracattaki gerileme resmi rakamlara aylardır yansıyor. Son verilerde bir ufak kıpırdanma görülse de büyüme hızı rakamlarında sanayi sektörü en altlarda kaldı ve bunun sonucunda da sanayi sektörünün istihdam ettiği çalışan sayısında düşüş yaşanıyor ki en önemli istihdam alanlarından birisi Türkiye'de sanayi ve eğer sanayide istihdam daralıyorsa bunun yansımalarını diğer sektörlerde de görmemiz kaçınılmaz. ISO 500 2025 sonuçları dediğim gibi sanayi şirketlerinin sıralamadaki yerlerini pek fazla değiştirmedi. Ancak sanayinin kronik sorunlarının özellikle uygulanan yüksek faiz politikası, baskılanmış kur politikaları ve dezenflasyon programı sonrasında daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Sanayici yeni yatırım için iştahını kaybetmiş durumda. Finansmana erişemiyor. Kredi alması neredeyse olanaksız çünkü faizler olağanüstü yüksek ve bunun yanı sıra çarklar borçla döndürülüyor ve borçlar öz kaynaklara nispeten iki misli artmış durumda. Böyle bir tablo ile karşı karşıya Türkiye sanayisi. Tabii İSO Başkanı Erdal Bahçıvan rapor sonuçlarını değerlendirirken sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının da had safhada olduğunu söyledi. Üniversitelerin bu konuda sanayiye nitelikli eleman yetiştirmesi için eğitim programlarını gözden geçirmelerini istedi. Dolayısıyla istihdamdaki gerilemeyi biraz da buna bağlamak gerekiyor. Çünkü nitelikli eleman açısından ciddi bir sıkıntı söz konusu Türkiye sanayinde. Fakat burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Sanayiye ara eleman, nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim kurumları içerisinde MESEM adı altında bir yapılanmaya gidildi. 1986'dan bu yana mesleki eğitim merkezleri diye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar oluşturuldu. Özel sektör eğitim kurumları işbirliğiyle buralara giden çocuklar haftada bir gün okula gidiyorlar. Haftanın diğer günü ise sanayi kurumlarında stajyer işçi olarak istihdam ediliyorlar. Ve ara eleman olarak yetişmeleri, meslek edinmeleri için böyle bir eğitim programına tabi tutuluyorlar. Fakat bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. MESEM kurslarına giden stajyer öğrencilerde iş cinayetlerine kurban giden sayısı her geçen gün artıyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konseyi'nin açıklamış olduğu 2013-2026 raporuna göre 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. En çok çocuk işçinin hayatını kaybettiği il Şanlıurfa. Çünkü burada çocuklar inşaatlarda neredeyse kendi beden ağırlıklarına eş düzeyde çimento torbalarını, tuğlaları, biriketleri katlarca taşımak zorunda kalıyorlar. Sosyal güvenlik ve ücret açısından da ciddi sıkıntılar söz konusu. Oysa Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 138 ve 182 sayılı sözleşmelerini onaylamış bir ülke. 138 sayılı sözleşme asgari yaş sözleşmesi 1998'de imzalandı. Çalışma hayatında en düşük hangi yaşta kişilerin istihdam edilebileceğini öngörüyor. 182 sayılı sözleşme ise çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye de imza atmış durumda. Ancak Türkiye'de çocuk işçiliği özellikle de MESEM'ler aracılığıyla ve devlet eliyle giderek yaygınlaşıyor. Şöyle bir baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 örgün eğitim istatistikleri rakamları ilkokul çağında 273 bin çocuğun, ortaokul çağında 484 bin çocuğun ve lise çağında 1 milyon 130 bin çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığını, yani okula gitmediğini, çalışma hayatı içerisinde yer almak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Açık öğretime giden, açık liseye devam eden 1 milyon 50 bin öğrenci ve MESEM'lerde çalışmak durumunda kalan 421 bin öğrenci de buna ilave edildiğinde, az önce vurgulamıştım, mesleki eğitim merkezlerinde MESEM olarak kısaca adlandırılan bu merkezlerde çocuklar haftada bir gün sadece okula gidiyorlar ve kalan 4 günü iş yerlerinde çalışarak geçiriyorlar meslek öğrenme çerçevesinde. Bütün bu rakamları alt alta koyduğumuzda örgün eğitim sisteminin dışında Türkiye'de ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı 3 milyon 959 bine ulaşıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesini imzaladığı halde eğitim dışında yaklaşık 4 milyon çocuk var. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerle çocuk raporlarına baktığımızda 2019 yılında çocuk işçi statüsünde olanların sayısı 720 bin. 2024 raporunda bu sayı 970 bine yükselmiş. Bu kayıtlı olarak bilinen Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptadığı çocuk işçiler. Oysa MESAM'da da 421 bin çocuk işçi var. Bunları da ilave ettiğimiz zaman 1,5 milyona yaklaşıyor kayıtlı çocuk işçi sayısı. Fakat tarımda istihdam edilen aileleriyle birlikte tarlalarda, bağlarda, fındık bahçelerinde sosyal güvencesiz, okula gitmeden çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler var, mevsimlik çocuk işçiler. Bunlar römorklarda, çadırlarda hayatlarını geçiriyorlar ve günlük yevmiyeyle aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bunlar kayıt dışında. Bunun dışında özellikle Suriyeli, Afgan, Iraklı çocuk işçiler var. Bunlar gayri insani koşullarda yine istihdam ediliyorlar ve bunların sayısı bilinmiyor. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamla birlikte hesap edildiğinde Türkiye çok ciddi ve vahim bir çocuk işçi istihdamı tablosuyla karşı karşıya ve çocuk emeğinin istismarı, çocukların çok ucuza ve sosyal güvencesiz olarak çalıştırılması Türkiye ekonomisinin kanayan yaralarından bir tanesi. En fazla çocuk işçi ölümünün Şanlıurfa'da gerçekleştiğini dile getirmiştim az önce. Bunun yanı sıra Şanlıurfa'yı Gaziantep, Adana, Antalya gibi iller izliyor. İstanbul'da zaten bu iller arasında. Antalya'da özellikle tatil köylerinde, konaklama tesislerinde çocuk işçiler güvencesiz olarak çalıştırılıyorlar. Adana'da yine Çukurova'da pamuk tarlalarında, karpuz tarlalarında mevsimlik çocuk işçilerin istihdamı söz konusu. Milyonlarca çocuk işçinin yanı sıra dediğim gibi kayıt dışı olarak çalıştırılan mülteci çocuklar, bunların da sayısı bilinmiyor. Ve çocuk işçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılındaki istatistiklerle çocuk, yani bu yıl yayınlanan 2025 yılı istatistiklerle çocuk araştırmasında kurumsal olmayan çocuk nüfusun iş gücü verilerine yer vermedi. Neden? Çünkü çocuk işçi istihdamı ile ilgili bu tablo çok eleştiriliyordu. Çocuk emeğinin istismarına tepkiler giderek artıyordu ve Türkiye İstatistik Kurumu raporunda buna yer vermedi. Ama şöyle bir kıyaslama yapmak gerekiyor. Bir tarafta mesamlar, diğer tarafta daha 1940 yılında açılan köy enstitüleri. Köy enstitüleri eğitim kurumlarıydı, bir medeniyet projesiydi ve fakir, yoksul, köylü çocuklar burada alınarak eğitiliyordu. İnşaat yapmayı, marangozhanelerde çalışmayı, oto tamirciliği öğrenmeyi, tarımda başarılı olmayı öğreniyorlardı. Yatılı olarak kız erkek öğrenciler köy enstitülerinde eğitim görüyordu. Ve bunun yanı sıra müzik, sanat, edebiyat, bütün bu alanlarda da bu genç köy çocukları eğitim aldıktan sonra köylerine dönüp elde ettikleri bu eğitim ve birikimi anneleriyle, babalarıyla, köyleriyle paylaşıyorlardı ve kırsal kalkınma, merkeze doğru kalkınmanın bir hamlesiydi bu, bir medeniyet projesiydi. Oysa mesamlar sadece ara işçi, ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuş ve az önce belirttim, sanayinin ara işçi ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş kurumlar. Ta 52-62 yıl önce, hatta 1954'te kapatılmasından bu yana 72 yıl önceki köy enstitülerinin çocuklara yönelik yaklaşımı ve eğitim mantığı bugün pek çok Avrupa ülkesinin, başta Finlandiya olmak üzere, esas aldığı, temel aldığı eğitim politikaları olurken biz hala bu kurumları bertaraf etmenin, kapatmanın acısını ve acı sonuçlarını yaşıyoruz. Ve mesamlerde çocuk işçi ölümleri artarak devam ediyor ve çocuk emeğinin istismarı Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretime, istihdamdaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Mesleki eğitim merkezi tartışmalarına değinen Doğan, bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. Türkiye'de örgün eğitim sisteminin dışında ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı ise 3.959.000'e ulaşıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Sağlık kaygısından estetik algısına, sosyal medya etkisinden toplumsal cinsiyet tartışmalarına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunan Katırcıoğlu şunları söyledi.
2: Sağlıksızlık hali daha çok 18. yüzyılın sonlarına doğru kapitalizmle birlikte insana verilmiş özel bir eğitimdir. Yani biz kendimizde hastalık aramayı, hastalıklı görmeyi, her şeyi vücuttaki iç dengesizliğe bağlamanın eğitimini almışız. Bu yüzden de kendimizdeki her türlü kontrol edebilecek değişiklikleri de hastalık olarak algılıyoruz ve bunu derinlemesine araştırmak istiyoruz. Ve derinlemesini araştırmak isterken de eskiden ansiklopediler, kitaplar vardı. Şimdi internetin değişik bağlantılarıyla birlikte sağlık alanlarından yönüyoruz. Sağlık alanları da hata yapmamak için insanın en basit şikayetini görülebilecek en az ama en şiddetli şikayetlerle birleştiriyor. Ve bu kısır döngü kişi de algıda seçiciliği bir kenara bırakarak hastalık halini daha çok yoğunlaştırıyor. Ve biz hasta oluyoruz ve doktorlardan çıkmıyoruz. Bu aslında hastalık hissi ve tıp hissi birbiriyle kesişen enteresan bir kısır döngü.
3: Biraz daha açabilir misiniz bu işi? Yani bu bir sağlıksız bir durum mu?
2: Evet, sağlıksız bir durum. Hepimiz belli yaşlara ulaşıyoruz. Belli şikayetlerimiz oluyor. Kimimizin bel ağrısı, kimimizin diş ağrısı oluyor. Bunların hepsinde büyük sonuçlar çıkartmak, büyük anlamlar aramak ve bunlar için gerekli işte koruyucu, kollayıcı tedbirlerde bulunmak insanın yaşamla ilgili diğer alanlarını daraltıyor. Sürekli kuşku, sürekli yapam insanı küçültüyor. Bu yüzden insanın kendi bu ruhsal ve vücutsal bütünlüğünü bir tam olarak kabul etmesi lazım. Hastalık anında bile siz kendinizi bütün olarak kabul ederseniz hastalığın sizde verdiği etkileri daha çok azaltıyorsunuz. Peki burada ne yapmak lazım? Tıbbı reddetmek mi? Hayır. Düzenli kontroller var. Belli yaşlarda görülecek şikayetler var. Bunlar için gerekli kan tetkikleri ve ölçümler yapılabilir ama bu ölçümlerdeki ufak tefek değişiklikleri büyük sonuçlara çıkacakmış gibi değerlendirmemek lazım. Bir de yaşayan her canlı yaşı ilerledikçe belli hastalıklarla karşılaşacak, tanışacak, alışacak. Bir kısmı atlatacak, bir kısmı da atlatamayacaktır. Maalesef biyolojinin de doğal süreci bu.
3: Evet. Yani o zaman bu internette çok fazla dediklemek sağlıkla ilgili problemleri pek iyi bir şey değil. Yani doktora gidip gerekirse sormak doğru lazım.
2: Doğru. Pratikten elde edilmemiş bilgi, pratikle desteklenmeyen bir bilgi sanal bir bilgidir ve bir sürü kuşkuyu ve olasılıkları bir arada getirir. Bu yüzden deneyimli birisinin danışmanlığında sağlıkla ilgili bilgileri almak lazım. İnternet bilgileri yanıltıcı oluyor. Tabii başka alanlar da alıştırıyor. Hukuk alanı gibi, tıp dışı alanlar gibi. Bunlarda da konunun pratiğini yapmadığınız zaman yanıltıcı bilgilerle doluyorsunuz.
3: Evet. Şimdi sizin yazılarınızı da okuyorum. Mesela son yazınızda bu estetikle ilgili bir değerlendirme yapmışsınız. Evet. Bu estetik doğru bir iş mi, yanlış bir iş mi? Sizin yazınızı okuyunca sanki ya normal bir şeymiş gibi algıladım. Evet. Yanlış mı algılamışım?
2: Biraz. Şimdi şöyle, ben estetikçi değilim. Estetik işlemlerin şöylesini, böylesini.

0: seni yorumlayamam ama bir vatandaşım,
1: felsefik yanı da
0: evet,
1: var yani.
0: Evet, bir vatandaş olarak veya bir hekim olarak da bu işlemlerin ne olduğunu sorgulamam ve bunu bir felsefi temele çekmem lazım. Şimdi güzellik arzusu insanın yüzyıllardır aradığı bir arzu.
1: Evet.
0: Biz ta eski çağ ödüllerine baktığımız zaman şişman, yağlı, özellikle Kimere'ye, Kubaba anıtlarına evet. baktığınız zaman güzellik tanımı o zamanlar öyleydi. Ama antik Yunan'dan beri...
1: Yakın zamana kadar öyleydi. Anadolu'da başlık parasını kiloyla tartıp yaparlardı
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet, evet. Yakın zamanda yine kapitalizmin artmasıyla birlikte beden ölçülerimizde bir değişiklik oldu. Diyetlerimizde evet. bir değişiklik oldu. Zayıflamayı ve kendimizden sürekli olarak şikayet etmeyi. Evet. Çünkü artık bizim bedenimiz, hastalıklarımız gibi yüzümüz de ticari, tıbbi ticari işlerin olabilmesi için bir vitrin haline geldi. Ve biz vitrinimizi ne kadar düzgün tutarsak o kadar sağlıklı ve iyi olacağımızı düşündük. Estetik ameliyatların temelinde aslında insanın ölümsüzlük arayışı ve hastalıklara karşı ve yaşlanmaya karşı direnişi yatar.
1: Estetik ameliyatları ölümsüzlük arayışı. Evet.
0: Burada iki türlü şeyi ayırmamız lazım. Rekonstrüktif cerrahi, yani vücutta yarık, damak var, başka anomaliler var veya bir yanık sıkarı var. Bunlara yapılan işlemleri rekonstrüksiyon diyelim ve bunu bizim şu anda konuştuğumuz plastik cerrahi işlemleri, plastik estetik işlemlerinden ayıralım. Bu gerekli bir iş ama biz mesela göz kapağınız düşüyor, görmeniz bozuluyor, size bir cerrahi uygulaması lazım, plastik cerrahi uygulaması lazım, bunlar tıbbi gereklilik. Ama siz gayet güzel görünüyorsunuz, gayet iyisiniz, ona rağmen kendinizi daha iyi hissetmek için estetik ameliyatı oluyorsunuz. Burada sorun şu, özellikle antik Yunan döneminde belirlenen vücudun altın oran kavramına uygun hale getirilmesi.
1: Tabii bunu nedir bu?
0: Altın oran belli ölçülerde 1.6 kuralına uyan bir estetik geometri. Mesela burun Artemis burnu gibi olacak, kulaklar başka türlü olacak, dudaklar hafif öne kalkık olacak. Milo Venüs'ü bunun ilginç örneklerinden.
1: Niye 6'ya 1-1'e 6?
0: 1'e 6 oranı uzunluk ve bu güzelliğin bir şey, Fibonacci kat sayısı bu. Bu tarihte her şey, her gelişim, her çoğalma ve her azalma sanıldığı gibi sayılar birbiriyle artsa azalsa da bir oran takip ediyor. Ve evet. bu oranı izlediğimiz zaman da biz güzellik kat sayısını buluyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle heykelde, resimde, fotoğrafta çok kullanılan bir ölçümdür bu oran anlayışı. Estetik cerrahi de öyle. Ancak estetik işlemlerde vücudun çok katmanlı olduğunu ve bunun birbiriyle bağlanmış bir sürü payandadan olduğunu, siz bozuk bir payandayı düzeltirken, aşırı şekilde düzeltirken diğer denklemleri bozduğunuzu ve sonuçta sürekli olarak estetik işlemlere başvurmanız gerektiği bir durum oluşuyor. Bu yüzden güzellik kavramını tensel vitrinden çok ruhsal vitrine uygun tutmak ve bizim aradığımız ölümsüzlük arayışını ruhla teni birleştirmek daha önemli. Yoksa yani, üniforma yüzler, birbirine çok benzeyen yüzler, televizyonlarda görüyoruz bunu, işlem nerelere ne işlemler yapılmış çok rahat belli oluyor, sizin bulunduğunuz kanallarda da görüyoruz bunu. Bu işlemlerle birlikte de bir üniforma yüzü oluyor, herkes aşağı yukarı ayrı, birbirinin aynı.
1: Ben onu
0: insanlar.
1: Anlamıyorum, ben de diyor ya, herkes de aynı burun, aynı dudak ya. Eskiden yumurtalıyorsun, organiğini arıyorsun, fakat tiplere bakıyorsun hiç organik değil.
0: Evet.
1: Yani bu nereye gidecek bu? Bu bir aynı zamanda bir sömürü, pazarlama şeyi haline gelmedi mi dünyada?
0: Tabii, çok geldi. Şöyle, estetik işlemler insanın kendisinden rahatsız olmasını sağlayan bir kültürle ilgili. Siz vücudunuzdaki yağdan hoşlanmıyorsunuz, diyetisyene evet. gidiyorsunuz. Yüzünüzdeki herhangi bir değişiklikten hoşlanmıyorsunuz. Bu size bu dünyada yaşamanız için, yaşayabilmeniz için gerekli beden dediğimiz vitrinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair farkında olarak ya da olmadan, tabii bunu illa yayını yapılıyor demiyorum ama toplumsal bilinçaltıyla, Fısıldı gazetesiyle kişilerin birbirine iletişimde bulunarak yaptıkları bir işten, bu toplumsal kabulü ve ölümsüzlüğü artırışa, kişinin de kendini sanal olarak iyi hissetmesine neden olan bir durum. Bizim kültürümüz üst üste konulmuş. Siz de o kuşağın ürünü olduğunuz için, hem de öğretmen olduğunuz için, o kuşağın ürünleri, bütün bilgileri sağlıklı bir şekilde üst üste koyarak ve bu bilgilerin gerekliliğini tartışarak gelişmiş bir kuşak. Özellikle 1980'lerden sonra postmodern kültür dediğimiz kültürde bir çözülme var. Bu çözülme insanların ne yaparsanız yap serbesttir anlayışıyla ilgili olan, işte üstüne giy, yırt veya bir muzun üstüne flaster çek veya yolda giden insanın başına hayatla, yaşamla bağdaşmayan bir şekil ver ve onları görüntüle. Çağdaş sanatın kabul edilen bir kısmı bu. Ama biz bu düşüncelere göre gelişmedik. Bu bir kültürel entropi. Kültürel entropi toplumun ulaştığı birikimlerin toplumun yararına kullanılacak şekilde, toplumun çözülmesine yardımcı olacak şekillere dönüştürmesidir. Bu nitelikli bireylerden çok kolay ikna edilebilen ve sürü psikolojisine uyan insanlar grubu yetiştirmeye dönüşen bir durumdur. Bu durumun da tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ya bu estetik rüzgarı diyelim, tehlikeli.
0: Tabii. Estetik rüzgarının içinde tabii bu burada Instagram siteleri var, fotoğraflar var. Siz kendiniz bir fotoğrafınız koyuyorsunuz mesela, bir de foto estetik var. Fotoğrafınızı estetik alanlara göre koyuyorsunuz. Yani
1: beni bu hale getir.
0: Evet. Siz artık kendinizi değil de kendinizin kültüre göre verilmiş yabancıyı seviyorsunuz. Yani aynadaki yabancıyı daha çok kendinizden daha çok evet. seviyorsunuz. Ve bu şekilde de aynadaki yabancıyla mutlu oluyorsunuz. Bu sarılama ve eğretileme metodu bir süre sonra gerçekle hayal arasındaki bağlantının kopmasına ve farklı dünyalarda yaşayan bir insan grubuna, toplum grubuna neden oluyor. Gerçekleri ve hakikati temsil etmek giderek zorlaşıyor. Zaten günümüzde hakikati hakikaten anlatmak oldukça zor bir iş. Bunu da en iyi siz bilirsiniz.
1: Peki üçüncü cinsiyet konusu, yani bununla beraber bu da bir sanki... Yani eskiden de olduğu söyleniyor bu işlerin. Ama belki kapaklı mı kalıyordu, gizli mi kalıyordu, nedir bilemiyoruz. Dünyada bakıyoruz, tarihte bildiğimiz çok ünlü insanların da böyle yanlarının olduğu konusunda çeşitli bilgiler okuyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Ama sanki son yıllarda bu bir teşvik edilen bir hale mi geldi? Ne oldu? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi efendim şöyle, deminki kültürel entropi kavramını veya kültürel çözülme kavramını, insanların kendi taşıdığı değerler kavramını cinsiyet sürecinin içinde düşünelim. Yalnız tabii bunun bir biyopolitik savaş olduğunu, biyokültürel savaş olduğunu varsayarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı genetik anomaliler var. Yani kromozom anomalileri var. Bunlar nüfusun %1'inden daha altıda. Genel görülümleri itibariyle hermafrodit kişiler var. Bunlar antik dünyada da var. Bunlar bu tür değişiklikler veya değişik farklı cinsel yönelimler değişik dönemlerde görülmüştür. Ancak bunun bir kültürel politika olmasını ve bunun kültürel politika olarak toplumlara dayatılmasını, hatta cinsel tabuların olduğu toplumlarda bu tür kültürel savaşın unsuru olana gelen cinsiyetsizleşmenin tartışılması çok enteresan bir çelişki. Cinsel sorunlarını gerçek anlamda çözememiş bir toplumun cinsiyet değişiklikle ilgili, üçüncü cinsle ilgili fikirlerinin yoğunlaşması, gerçekten uzaklaşması, demin anlattığımız estetik cerrahiyle ilgili olarak da hakikatten kopuşu gerektiriyor. Şimdi bu nasıl oldu? Kısaca isterseniz bir öndeydi bulalım. Normalde bizim hep Amerikan kaynaklarını takip ediyoruz. Amerikan kaynaklarında homoseksüellik uzun süre psikiyatrik olarak da suç olarak görülmüştü. Ancak 1968 yılında 2000 yıllarda ne olacak diye bir kitap yayınlandı Hermata'nın. 68'li yıllarda. Evet. Bu kitapta dünyayı değiştirecek 100 tane önemli parametre var. Termonükleer savaş var, füzeler var, dünyayı nelerin değiştirmesiyle ilgili. Bunlar çok fazla madde tutmuyor. Esas madde tutan şey bireylerin eğitilmesiyle ilgili, cinsiyet değişiklikleriyle ilgili ve toplumların parçalanmasıyla ilgili bir şey. Yani o zaman bu kitabı okuduğumuz zaman biz şuna dönüşüyoruz. Türkiye'de tercümesi var mı bilmiyorum bu kitabın ama çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bütünü, yani dünyada ve Türkiye'de bütünü parçalayacak ne varsa her şey yasal, bütünü ileriye mesela ulus devletler. Ulus devletleri yaşatacak ne varsa yasa dışı ama bunu parçalayacak ne varsa sosyal, toplumsal ve bireysel ayrıntılı yasal hale geliyor. Bu üçüncüsü de bununla ilgili. Üçüncüsü ise en büyük eleştiri bunun biyokültürel savaş aracı olması, istatistiklerin dışında toplumu etkilemesi ve bu toplumu etkilemesinin bir direniş ölçüsü olması. ve bir varoluşu, sanal bir gerçekçiliği bir varoluş halinde ulusal kurumlarla tehdit ederek yürütülmesi. En tartışılacak tavır bu. Üçüncü cinsiyet diye bir cinsiyet olamaz. Böyle bir tercih olamaz. İnsanların cinsel seçimi özgürlüğü diye bir şey olamaz. Çünkü bu kültürel olarak verilen bir şey. İnsanlardaki cinsiyet değişiminin kültürler dışında demin anlattığım
1: biyokültürel bir savaş.
0: Evet, burada biyokültürel pek çok savaş var. Pek çok alanda savaş var. Müzikte var, orada var. Ama biz sorunuz üzerine bu üçüncü cinsiyet biyokültürel savaşın bir şeyi, uzantısı.
1: Evet. Peki nereye gider bu iş? Yani giderek de büyümeye başladı sanki.
0: Şimdi tabii ne kadar büyürse büyüsün gerçeklerin üstüne çıkamaz. Hakikat eninde sonunda olaya hakim olur. Fakat bu gitmesinin en önemli şeyi bireysel örgütlenmeleri bizi etkileyen özellikle genç kesimde cinsel kesimi henüz tam oturmamış 18 yaş 14-18 yaş arasındaki insanları etkileyen bir sistem var. Bu sistemi muhakkak şey yapmak lazım, kontrol etmek lazım. Üniversitelerde bu tür derneklerin oluşmasını kabul etmemek lazım. Bunlar devlet nizamına ve insanın biyolojik nizamına uymayan faaliyetler. Bunları yasaklamak lazım. Bunlarla ilgili tabii elimde net bilgi yok ama bazı fonların geldiğini, araştırmaların yapıldığını, sosyolojik araştırmaların yapıldığını görüyoruz. Bunları dikkatle takip etmek ve sorgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki esas sorun üçüncü cins sorunu değil. Türkiye'de esas sorun toplumun, gençlerin kendilerini doğal cinsiyetleriyle ifade edip edemediğinin tartışılması sorunu.
1: Orada bir sorun görüyor musunuz?
0: Orada şöyle bir sorun var. Tabular, toplumsal yasaklar gençlerin içsel enerjisini ortaya dökmekte engel oluyor. Bu yüzyılların bir sorunu, günümüzün bir sorunu değil. Ama bu insanın biyolojik sorunu. Ama bahsettiğiniz üçüncü cinsiyet sorunu, ülkemiz için konuşalım. Ülkemiz için açılan savaşların bir tanesi.
2: Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Fehmi Katırcıoğlu oldu. Profesör Doktor Katırcıoğlu modern toplumda bireyin giderek kendi bedeninden ve kimliğinden uzaklaştığını belirterek aynadaki yabancıyı sevme halinin sosyal medya ve estetik algısının etkisiyle ortaya çıkan bir yabancılaşma biçimine dönüştüğünü ifade etti. Katırcıoğlu bu durumu estetik rüzgarı olarak niteledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Ağustos 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarım, editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, dahası güzel, serin bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatimde 07.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta her sabahki gibi anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz, örneğin Sputnik Türkiye Telegram ya da X üzerinden @radyosputnik.tr bu adresleri takibe, bu kanalları takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de yine X ve Instagram üzerinden @güçlüozgan, birleşik ve küçük harfle güçlü ozgan noktasız yazarsanız, söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Tabii ki görüşleriniz, tabii ki önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0-500-66-56, tekrar ediyorum, 0-505-171-66-56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Çerçeve yasağı ile ilgili açıklamalar arka arkaya geliyor. Aslına bakılırsa anlatıyoruz, haftalardır, aylardır burada konuşuyoruz. Hem malumun ilanı hem de aslında neler oluyor diye sorduran açıklamalar geldi arka arkaya. Ona geleceğim ama programa başlarken aktarayım sizlere. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı bu sabah itibariyle. Dün gece itibariyle, dün gece mahkemeye çıkarılmıştı. Kendisiyle birlikte toplamda 54-55 kişi Etimesgut Belediye yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyon sonrasında bu sabah saatlerinde mahkeme kararını verdi. Söylediğim gibi Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil toplamda 40 kişi tutuklandı. Bu bilgiyle başlamış olalım. Eğer avukatlarından, eğer partiden bir açıklama gelirse elbette program içerisinde, zaten CHP'yi ve Yeni Parti'yi konuşacağımız, tabii ki kaçamıyoruz bunlardan, o bölümler olacak. O bölümlerde o açıklamaları, o bilgileri, o yorumları da sizlerle paylaşalım. Ama biz gelelim esas bu hafta içerisinde konuşacağımız konuya. Artık daha ete kemiğe bürünmeye başlıyor ya da başlayacak galiba, böyle söyleyebiliriz, böyle yorumluyorum ben gelen açıklamalar itibariyle. Neden böyle ifadeyi kullandım, bunları anlatacağım. Çünkü DEM Parti'den, CHP'den açıklamalar var. İçeriğin, çerçeve yasanın içeriğinin tam olarak belli olmadığı, hani yumurta kapıda, değil mi? Böyle tanımlayabiliriz herhalde. Ama şu dakika itibariyle ben meclisteki isimlerin, yani o yasayı oylayacak isimlerin bu tasarıyla ilgili, yasa tasarısıyla ilgili bir bilgisi olmadığını öğreniyorum. Ben tabii ki bunu da size aktarıyorum. Yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuya dair açıklamalarda bulundu. Dilerseniz önce meclis başkanına bir kulak verelim. Arkasından az önce söylediğim detayları sizlerle paylaşacağım.
3: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacak. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecek.
2: Meclis Başkanı'nın bu açıklamalarında benim dikkatimi çeken konu, bölüm daha doğrusu, ifadeler ne oldu biliyor musunuz? Ortak teklif, ümit ediyorum ki bütün partilerin desteğiyle meclis gündemine gelecektir cümlesi. Neden bunu kullandım biliyor musunuz? Bakalım şöyle bir meclise ne oluyor ne bitiyor. Önce yani meclisten gelen açıklamalar ya da partilerden gelen açıklamalar bize neyi gösteriyor? Ya da şöyle söyleyebiliriz, haftalardır, aylardır, bir yılı aşkın süredir daha doğrusu bizim aslında söylediklerimizin de sağlamasının yapıldığını görüyorum, üzülerek görüyorum doğrusu bir yandan da. Bu neden? Çünkü hepimizin hayatını ilgilendiren bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz değil mi? Demokratikleşmeden bahsediliyor, terörün bitmesinden bahsediliyor. Gayet umut verici kavramlar ama mecliste soru işaretleri var. Meclis demişken MHP lideri Devlet Bahçeli örneğin haftalardır bu konuya dair bir sessizlik içerisindeydi. Grup toplantılarında konuşmuyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıyordu. Diğer partililer konuşsa da Bahçeli bu sürecin mimarı, başlangıcında temeli atan isim olarak tanımlanabilir herhalde. Devlet Bahçeli'nin bir sessizliği vardı. Bozdu o sessizliğini tam da Numan Kurtulmuş bu hafta içerisinde meclis gündemine bu düzenleme gelecek dediği gün Bahçeli de bu sessizliğini bozdu. Süreçte çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması konusunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte olunduğunu söyledi Devlet Bahçeli. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini de ifade etti. Aslında tam da dediğim gibi bizim bu ifadelerimizi, yorumlarımızı da doğrulayan bir açıklama. Şimdi bakın mesela, bak DEM Parti'den başlayalım dilerseniz. DEM Parti'den iki hatta üç açıklama birden geldi. Tülay Atimoğulları, DEM Parti eş genel başkanı, dedi ki Kürt sorununun çözümü kapsamında çıkması beklenen yasadan hakkında konuşurken İmralı'da oluşan mutabakatın yasaya yansımasını beklemekteyiz dedi ve ekledi. Aksi durumda bu yasa hukuka hizmet etmez, beklentiyi karşılamaz, geçiş döneminde oynaması gereken rolü oynamaz, sadece ve sadece kağıt üzerinde kalır cümlesi önemliydi Tülay Hatimoğulları'nın. Bir başka açıklama mesela DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. O da çerçeve yasayla ilgili konuştu ve dedi ki dikkat, tekrar dikkatinizi çekiyorum, istişareler sürüyor. Farklı yaklaşımlar söz konusu, gözetilmesi gereken en geniş siyasal uzlaşıyla bu yasanın son hazırlıklarının tamamlanması gerekiyor dedi. Sadece bu mu? Hayır değil. Bakın şöyle bir bakıyorum, bu konu hakkında konuşan isimler arasında daha başka kişiler de var. Mesela yine DEM Parti üzerinden eğer biz bunu konuşacaksak Cengiz Çandar, DEM Parti milletvekili dedi ki taslağın şu ana kadar yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın, İbrahim Kalın ve Öcalan ve süreci yürüten sınırlı sayıdaki isim tarafından görüldüğünü belirtiyor Rudav'a verdiği röportajda. Haftaya meclise yani bu hafta içerisinde gelecek ve gördüğünüz gibi hani benim görebildiğim kadarıyla DEM Partililer de konuya dair bizler gibi aslında böyle bir soru işaretleriyle bakıyorlar bu süreci. Ya daha doğrusu süreci tam olarak ne olduğunu, ne bittiğini de bilmiyorlar. Sadece bu mu? Hayır değil. Mesela CHP'den benzer bir açıklama var. Günaydın'dan, CHP'li Günaydın'dan bu açıklama geldi. O da grup başkan vekili, yeni partinin, düzeltiyorum, bu hataları yapıyoruz, özür dilerim. Hala CHP yeni parti ayrımı konusunda kafalarımız karışık. Tekrar özür diliyorum. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın dedi ki süreç yasasının meclise gelmesi ya da getirilmesi ya da oylanma döneminin sona ve oyalanma döneminin sona erdirilmesi gerekiyor dedi. Altını çizerek ifade ediyorum dedi. Türkiye'de adil ve onurlu bir barışın tesisi gerekiyor ama Ama dedi, gelecek yasa teklifinin içeriğini kimse bilmiyor. Bakın bu büyük bilinmezlik içerisinde, yani siyasilerimiz de bu konuda soru iş tıpkı bizler gibi. Yani bizden bir farkları olması gerekiyor değil mi? Bu süreç içerisinde siyasilerin neden? Bu isimler kapalı oturumlarda, açık oturumlarda, o komisyonlarda, tam da bu adını andığım, zikrettiğim isimler mecliste, o komisyonda bir araya geldiler. Yasa hazırlanacaksa ya da meclisin gündemine gelecekse neden şu an itibariyle meclis içerisinde değil de hala işte Cengiz Çandar'ın iddiaları enteresan. Hani İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanı'nı işaret ediyor ya da işte İmralı'yı işaret ediyor. Kafalarda gerçekten soru işaretleri var, var. Bu bir şekilde şeffaf ilerletilmek zorunda bu süreç. Hep söylüyorum, hani doğmamış çocuğa tamam eyvallah, buna da itirazımız yok, ama hayatımızı bu kadar yakından ilgilendiren bir mevzu, bir mesele, bir yasal düzenlemenin sadece işte ne zaman kapanacak? 3 gün sonra meclis kapanacak, 6'sı diye işaret edilmişti. Bu süreç içerisinde yani bir böyle hızlıca, jet hızıyla meclisten geçirilmesi gündemde. O zaman neyi tartışacağız ya da bizim temsilcilerimiz mecliste, milli iradenin değil mi yansıdığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizim temsilcilerimiz orada bu konuda bir endişe, bir fikir, bir görüş ayrılığı varsa bu nasıl giderilecek? Vallahi bilmiyoruz bunu, işte bu bilinmezlik içerisinde ilerliyoruz. Bu arada Öcalan dedim ya da İmralı dedim az önce, terör örgütü liderini ziyaret etti DEM Parti heyeti dün itibariyle. Bir açıklama geldi mi? Hayır, bir açıklama gelmedi, onu söyleyeyim. Bugün içerisinde DEM Parti heyetinin, ki Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı heyeti, DEM Parti'nin İmralı heyeti biliyorsunuz, bu isimler yer alıyordu. Bu isimlerin gün içerisinde bu görüşmeyle ilgili bir açıklama yapmaları da bekleniyor. Bunu da hatırlatalım, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Başka bu konuya dair ve bu kadar bilinmez içerisinde var mı aktarabileceğim bir başka başlık? Şöyle bir bakıyorum ama yok gibi görünüyor. Bunu da şöyle bir bakıyorum. Hayır, yok bu konuya dair aktarabileceğimiz başka bir başlık yok. Bir not sadece ileteyim, gündemden tamamen bağımsız bir konu. Geçeceğim biraz sonra günlük siyasette ne oluyor, siyasetin günlüğünde neler oluyor sevgili Simge, birazdan geçeceğim. Ama oradan önce sadece bir bilgi, İstanbul'da trafikte olan dinleyicilerimiz için biliyorsunuz valilikten bir açıklama vardı. 3-5 Ağustos tarihleri arasında, gece 1 ile 5 arasında saatler arasında köprü, bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacaktı. Dün gece bir belgesel çekimi, Asırlık Gece adlı bir belgeselin çekimi için, hani bir not aklınızın bir kenarında kalsın. Dün gece 1 ile 5 arası sabaha karşı o saate kadar, 5'e kadar kapalıydı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da işte eski adıyla Boğaziçi Köprüsü. Bu uygulama bugün ve yarın da devam edecek. Gece 1 ve 5 saatleri arasında şu an trafikte ya da o saatlerde trafikte olan dinleyicilerimiz açısından bir hatırlatma olsun. Bunu da aktarmış olalım ve Simge, hadi devam edelim.
4: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyaset demişken işte Demirel'i de hatırlıyoruz. Siyaset demişken siyasetin, günlük siyasetin ya da siyasetin gündüğünde neler var? Kısaca onlara da bakalım isterseniz. Mesela transferler devam ediyor. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları, Tuzla örneğin, Çekmeköy ya da Şile belediye başkanları da hafta sonu itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne transfer oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Bu isimlerin rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Dikkat çekici bir tablo. Bu transferler çok konuşuluyor. Daha belli ki önümüzdeki dönem itibariyle sadece belediye başkanları özelinde değil, milletvekilleri özelindeki, onu da aktaracağım sizlere. Bu transferler, bu geçişler devam edecekmiş gibi görünüyor. Bunlar hep, özellikle meclisteki transferlere bakarsak, bunlar hep anayasa değişikliği. Öyle söyleyeyim size. Sürecin oraya doğru ilerlediğini bize gösteren başlıklar. Tabii İstanbul'da bu üç belediyenin de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişiyle birlikte enteresan bir denge de oluştu. Nedir o denge? 26 ilçe kazanmıştı biliyorsunuz. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve kendi tarihi açısından da önemli bir zafer olarak tanımlanıyor bu. Ama şimdi ne oldu? Son dönemde yaşanan tutuklamalar, kayyum atamaları ya da transferlerin ardından ne oldu biliyor musunuz? 18'e geriledi CHP İstanbul belediyeleri açısından, İstanbul'daki ilçe belediyeleri açısından söylüyorum. İki ilçe belediyesine biliyorsunuz kayyum atanmıştı. Böylece bu rakam enteresan. AK Parti'nin belediye sayısı İstanbul açısından bakılırsa 19'a yükseldi. Yani bir anlamda CHP'yi de geçmiş durumda, bunu aktarmış olalım ve devam edelim. Şöyle Özgür Özel'in tabii yorumları da yok mu bu konuya dair? Elbette eleştiriyor geçenleri, ona söylenecek bir şey yok. Bu işi fevkalade sıkıntılı, sorunlu ve aslında suçüstü durumu olarak görüyorum cümlesini kullandı. İşte Tuzla, Çekmeköy belediye ve başkanlarının AK Parti'ye geçişiyle ilgili olarak. Tabii bir not sadece, hani şey konuşuluyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi açısından mesele çok tartışılıyor. Cemil Tugay meselesi, AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi? Yaptığı açıklamalar Cemil Tugay'ın, tabii bilemiyoruz, siyasette 24 saat çok uzun bir süre ama böyle geçmeyecekmiş gibi bir hava da var ama net bir ifade yok, onu söyleyeyim. Tam bir siyasetçi açıklaması geliyor Cemil Tugay'dan. Ama mesela Özgür Özel şunu söyledi, tam bu tartışmalarla ilgili olarak, Cemil Tugay ile ilgili: AK Parti kazanamadığı bir ili şantajla transfer etmeye yedirirse ömür boyu böyle bir travmayı üzerinde nasıl taşırlar, bunların hesabını yapmaları gerekiyor cümlesini kullandı. Hep söylüyorum, yeni partiden, yine CHP mi dedim, kusura bakmayın, yeni partiden gelen hep bu açıklamalara totaline bakılınca da böyle bir duyumları olduğu ya da bu yönde endişeleri olduğuna dair ifadeler hep böyle. O yuvarlak ifadelerin içerisinde hep bunlar varmış gibi geliyor bana. Neyse, biz tabii niyet okumayalım ama bir şekilde siyaset deyince de ne yapalım? Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak zaman zaman niyet okumak mecburiyetinde de kalıyoruz. Ama niyet değil, bir gerçeklikten bahsedeceğim. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın biliyorsunuz tutuklanmıştı yine Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle. Önce gözaltı, arkasından da tutuklandı kendisi Çorlu'da. Çorlu'da cezaevine gönderildi ama orada enteresan bir süreç yaşandı. Çorlu Karatepe Y tipi cezaevinde şu an itibariyle, ama avukatları mesela açıklama yaptılar, o şaşırtıcıydı. Hangi cezaevinde olduğu belirsizdi. İlk böyle birkaç saat zannediyorum böyle bir tablo ortaya çıktı. Önce Silivri, ardından Bakırköy kadın cezaevi bilgisi verildiğini söylediler yaptıkları açıklamada. Sonra bir bakıyoruz ki Sinem Deletaş nerede? Çorlu'daki Karatepe Y tipi cezaevinde tutuklu bulunuyor. O cezaevini hatırlatmak istiyorum. Çok kamuoyunda tartışıldı. Bir gün daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde aktarırım size. Hatta geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu'nun cezaevleriyle ilgili bir raporu vardı. O toplantıya da gitmiştim, o raporun açıklandığı toplantıya. Bu Karatepe Y tipi cezaevi için ilginç ifadeler var orada, onu da konuşacağız. Kuyu tipi cezaevi evi olarak tanımlanıyor bahsettiğim o nokta. Tabii İstanbul dedik, işte tutuklamalar dedik, belediyeler dedik. Şöyle bir adım geriye çekilelim isterseniz. Tamam, bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Şu an itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? İstanbul özelinde 31 Mart seçimlerinde anlatmıştım, 27 belediye ve belediye başkanları vardı CHP'nin. Peki sonraki süreçte ne oldu? Şöyle aktarayım size. Operasyonlar, düzenlenen operasyonlar, 31 Mart 2024 sonrasında ortaya çıkan tablo. Kaç belediyeye operasyon düzenlendi biliyor musunuz? Toplamda 16 belediyeye geride kalan süreç içerisinde operasyon düzenlenmiş oldu. Peki İstanbul'da seçilmiş kaç, İstanbul özelinde söylüyorum bunu, kaç belediye başkanı şu an itibariyle cezaevinde? İşte Gazi Osman Paşa, Avcılar, tabii ki Ekrem İmamoğlu vesaire, bu isimleri de toplayınca 13 belediye başkanının şu an itibariyle cezaevinde olduğunu söyleyelim. Toplamda 5 belediye el değiştirdi. İşte o belediye başkanları tek başlarına tabii istifa etmiyorlar, işte de tutuklananlar mecliste, belediye meclislerindeki isimlerle beraber ayrılıyorlar ki biz bunu işte Tuzla'da vesaire gördük hafta sonu itibariyle. Bu süreçlerde, operasyonlar sürerken de 5 belediyenin, Esenyurt, Şişli, Gazi Osman Paşa, Bayrampaşa ve Beykoz'unda el değiştirdiği bilgisini de sizlerle paylaşalım ve devam edeyim. Birkaç başlık daha var, size aktaracağım. Şu CHP'de ne, bu kez doğru söyledim, CHP İstanbul'da neler oluyor diye sorduran gelişmeler. Neden bahsediyorum? Kemal Kılıçdaroğlu'yla İl Başkanı Gürsel Tekin arasında böyle bir gerilim var mı yok mu tartışmaları gündemde. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i, il başkanını Gürsel Tekin'i onun yerine başka bir isim görevden alıp onun yerine başka bir ismi atamak istediği ya da görevlendirmek istediği yönünde bazı tartışmalar yapılıyor. Bakın bu tartışmaları, bu tartışmalar ya da ortaya çıkan gündeme gelen iddialar Gürsel Tekin'e soruldu. Gürsel Tekin'in cümleleri dikkat çekici. Bir kulak verelim Gürsel Tekin'e.
5: Değerli arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, hepinizin gazetelerinde hukukçularınız var, köşe yazarı hukukçularınız var, ne bileyim en azından tanıdığınız, bildiğiniz, kurumlarınızın avukatları var. Biz sonuç itibarıyla çare heyeti olarak mahkeme tarafında gelmişiz. Yani ancak geçen hafta ne zamandı bizim mahkeme? Galiba 10 Temmuz'da. 10 Temmuz'da mahkeme vardı. 10 Temmuz'daki mahkeme 16 Ekim'e ertelendi. 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. O konuda hiçbir sorun yok. Bizim partimizin genel merkeziyle, partimizin genel başkanıyla en ufak bir sorunumuz yok.
2: Yani sorun yok deniyor ama mesela İsmail Saymaz'ın bir sosyal medya hesabı var ki hani CHP içerisinden bilgi alan isimlerden, gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi İsmail Saymaz. O da diyor ki hafta sonu itibariyle CHP'nin MYK toplantısında İstanbul İl Başkanlığı'na Mehmet Ali Yüksel'in atanacağını bizzat Kılıçdaroğlu açıkladı. Hatta MYK üyeleri de bu açıklamaya şaşırdılar. Hiçbirinin bu gelişmelerle ilgili bilgisi de yoktu. Şeklinde bir yorumu da var. Sadece yorum değil, bir de şöyle bir bilgi, Kılıçdaroğlu'nun cümleleriyle ilgili bir bilgi paylaştı İsmail Saymaz. Tırnak içinde aktarıyorum, Kılıçdaroğlu'na vurgu yaparak şöyle demiş Kılıçdaroğlu MYK üyelerine: İstanbul'da bir dağınıklık var, toparlanması gerekiyor. Bu görev için de Mehmet Ali Yüksel'i düşünüyorum. Gençlik kollarından gelen tecrübeli bir arkadaşımız. Yani şöyle değerlendirebilir miyiz? Kayyuma karşı mücadele içerisinde CHP içinde ilginç bir süreç ilerliyor. Takip edeceğiz elbette bu söylentiler, bu ifadeler ne kadar doğru ne kadar değil. İşte Gürsel Tekin'in işaret ettiği Ekim'e kadar da, Ekim 10 Ekim'di değil mi? Arkadaşına da soruyor, yandaki arkadaşına, kendisinin mahkeme tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Bakalım o süreç sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Ve milletvekili transferleri, ona da bir not, hep diyorum bunu, bunların hepsi aslında anayasa değişikliği. Yani bu parantezde bütün bunları da okumak gerekiyor. Aksi takdirde bir mantığı yok. Mesela yani Ümit Dikbayır İyi Parti'den biliyorsunuz seçilmişti, arkasından hani Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, Özgür Özel'i överek, gerçekten büyük övgü sözcükleriyle Özgür Özel'e, hani bu ülkede bu liderlere yönelik olarak vekillerin kullandığı ifadeler, kendilerini çok bağlayan ifadeler kullanıyorlar. Hani hep söyleriz bunu, lider siyaseti yapılıyor Türkiye'de, hepimizi rahatsız eden bir durum. Ama aynı zamanda bu açıklamalar onları da bağlıyor tabii. Neden bağlayıcı diyorum? Çünkü kendisi CHP'den de istifa etmişti, hatırlayınız değil mi? Şimdi Ümit Dikbayır'la ilgili olarak yine bir değişiklik, bir partiye geçeceği yönünde iddialar var. Hatta gün de veriliyor 14 Ağustos'ta. Kendisi de bunu söyledi. Yani Serap Belavcık'tı arıyor kendisini ve doğru kabul ediyor bunun böyle olduğunu. 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağını da öğreniyoruz. Neden ben bu konuya girerken, hani vekiller giderler gelirler, bu artık hani vakaya adi, tamam ona bir şey söylemiyoruz, söyleyeceğimizi zamanında söyledik zaten. Siz de, sizin de az çok neler düşündüğünüzü bu konuyla ilgili biliyoruz, tahmin ediyoruz. Şöyle bir tablo: 2023 seçimlerinde parlamentoya 268 vekille girmişti Adalet ve Kalkınma Partisi. Bugün 277, dikkat, milletvekili var. Dikbayır, Ümit Dikbayır da geçerse 278'e ulaşıyor bu rakam. İşte DEM Parti, MHP, diğer işte partiler, bunları da eklersek bir 400 vekile doğru, doğrudan anayasa değişikliği için 400 vekile doğru bir gidiş isteği var. Siyaset şimdi patinaj yapıyor bu konuda ama hani o patinaj sonrası bu ivmeyi kazanır mı? Adalet ve Kalkınma Partisi açısından söylüyorum. Yani göreceğiz. 400 zor gibi görünüyor ama en azından şuraya doğru gidiliyor. Referandumla değişiklik için 360 vekile doğru hızla ilerliyor. Meclis içindeki dengelere bakarsak hep söylüyorum bunu. Burada dikkat çeken konu ne? Burada dikkat çeken konu anayasa değişikliği, milletvekili transferi, milletvekili geçişi diye konuşulduğu zaman benim okuduğum, okumam bu yönde. Ben hep Bu parantezle okuyorum bütün bu haberleri, bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Siyasete dair, siyasetin günlüğüne dair sizlerle paylaşabileceğim başlıklar bunlar. Bir müzik arası vereceğim ama müzik arasına gitmeden önce sevgili Simge kızma bana. Not tabii ki bugün de müzik listemizi kim hazırladı? Sevgili arkadaşım Ozzy hazırladı. Ne hangi grup? AC/DC'den şarkılar dinliyoruz, parçalar dinliyoruz. Neden? Çünkü 3 Ağustos tam da bugün 1979 AC/DC'nin hala dinlenmeye devam edilen o albümü Highway to Hell yayınlandı. İlk albümünden, o albümünden bahsediyoruz. 73 yılında Avustralya'da ikonik biliyorsunuz gitaristi Angus Young ve kardeşi Malcolm Young tarafından kurulmuştu AC/DC. Kendi deyimleriyle rock and roll grubu olarak AC/DC bugüne kadar kaç albüm? Toplamda 20 albüm yayınladı. Ben Scott, grubun vokalisti, 1980 yılında alkol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetmişti. İşte Highway to Hell'de Ben Scott'ın hayatını kaybetmesinden önceki son albümüydü. İşte bu albümden seçtik. 2026'da dikkat, şunu da söyleyeyim, hani 79'dan bahsediyoruz. 2026 bu yıl Eylül ayına kadar devam edecek olan Amerika ve Kanada'yı kapsayan bir turnesi var AC/DC'nin. 13 stadyum konserinin biletleri, bilet ararsanız bulamazsınız onu söyleyeyim. Konserinin biletleri şimdiden tükenmiş durumda. Bu notlarda bugün listeyi, müzik listemizi bugün de hazırlayan, bizlerle paylaşan sevgili Ozzy'nin notlarıydı. Kendisine de teşekkür edelim ve müzik arasına gidelim.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zaman'la hoş geldiniz bir kez daha. Az önce milletvekili transferlerini konuşurken de dedim ya, hani bunları hep anayasa değişikliği perspektifinden okumak gerekiyor. O parantezden okumak gerekiyor demiştim. Bakın dinleyicimiz Ayşe Hanım da, Ayşe Celep de her sabah bizimle. Buradan tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Şu ne hissiyatını paylaşmış bizimle. Gerçekten de böyle değil mi bu milletvekili transferleri vesaire gündeme gelince? Ne hissediyoruz? Ne diyor Ayşe Hanım? Oylarımın çalındığını düşünüyorum diyor. Gerçekten de vekillerin belediye başkanları için de aynı durum geçerli elbette. Hani aldıkları oylara daha sadık olmalarını bekliyoruz hepimiz ama maalesef ortaya çıkan tablo, yaşadıklarımız, bu transferler bugünün meselesi değil. Daha 70'li yıllara kadar ben sizi götürürüm. 80'li yıllar, 90'lı yıllar, bunları hep biz gördük. Siyaset içerisinde hani olağan tablo bu ama alışıyor muyuz? Vallahi hiç alışmak gerekmiyor. Alışmamızı da beklemesin hiç kimse diyelim ve hadi Simge devam edelim.
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Halkımızı görelim diyoruz da görünmeyen bir kesim var. Günlerdir Ankara'da bekleyiş içerisindeler. Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve erbaşlar, er statüsündeki gaziler yaklaşık 3 haftadır, 3 haftayı da geçti. Ankara'da Güven Park'ta bir oturma eylemi düzenliyorlar. Oturma eylemindeler. Haklarını günlerdir anlatıyoruz, günlerdir konuşuyoruz. Sadece bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hani biz görüyoruz, onu söyleyelim, halkımızı biraz görmek. Evet, biz biraz görüyoruz. Rütbeye göre değişen maaş ve sosyal haklardan doğan eşitsizliklerin giderilmesini talep ediyorlar. Erbaş statüsündeki gazilerin diğer askeri personelle eşit haklara sahip olmasını talep ediyorlar ve bu taleple Ankara'da Güven Park'ta bir oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. İstekleri şu, daha doğrusu beklentileri şu. Evet, siyasi partilerden destek ziyaretleri de oluyor. Biz de canlı yayında, değil mi, gazilerimizle konuştuk. Konuk da alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz elbette. Ama orada ne oldu biliyor musunuz? Gazi Erdal Özdemir, 31 Temmuz'daki, yani bundan 3 gün önceki o oturma eyleminde rahatsızlanmıştı ve daha sonra da hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef gazimizin memleketinde hayatını kaybettiğini öğrendik. Rahmet dileyelim elbette, ailesine sabırlar dileyelim biz de. Bu arada peki siyaset dinliyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tam da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ne dedi bakan? Şehit yakınları ve gazilerle ilgili düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şu an hedef durumundaymış, sadece hedef boyutunda. AK Parti grubumuz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber meclis başkanlığına yakında bu düzenlemeyi sunacağız. Bu haftayı işaret etti. Hani bu çerçeve yasa vesaire tartışılırken bu hafta içerisinde bu konunun da yine meclisin gündemine geldiği söylüyorum bunu. İşte perşembe günü kapanacak meclis yanlış bilmiyorsam. Uzatılmazsa, takvim uzatılmazsa bu 3 gün içerisinde bakalım Ergazi ve şehit yakınlarının beklentileri karşılanacak mı? Hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz bu süreçte. Ve cezaevleri ve cezaevlerinde bulunan tanıdıklarımız, tanıdığımız isimler. Neden bahsediyorum? Bakın, bir sadece bilgi aklımızın bir kenarında bulunsun. Ekrem İmamoğlu 504 gündür. Deniz Göktaş, çok unuttuk değil mi? Çok tartıştık bir dönem. Günlerce konuştuk Deniz Göktaş'ı, 31 gündür. Merdan Yanardağ gazeteci 281 gündür. Tayfun Kahraman 1565 gündür. Mine Özer'den 1565 gündür ve Ali Çağatay 39 gündür cezaevindeler. Ali Çağatay ile ilgili mesajlarınız geliyor, görüyorum buradan. destek mesajlarınız geliyor. Biz de elbette söylüyorum bunu her seferinde, kendisiyle paylaşıyoruz. Tutuklu gazeteciler, az önce söyledim, Merdan Yanardağ ve Ali Çağatay'ı ziyaret etti. Yeni partili Utku Çakır Özer Silivri'deydi. Silivri'deki Marmara cezaevini ziyaret etti. İki ismin, iki gazetecinin kendisine ilettiği mesajları dün paylaştı. Şöyle söylüyor. Örneğin Merdan Yanardağ, hem casusluk davası hem de belediye başkanları yönelik yürütülen operasyonlar şunu gösteriyor: artık demokratik ve siyasal mücadele suç sayılıyor bu ülkede ifadesini kullanmış Merdan Yanardağ. Sevgili Ali Çağatay da demiş ki yeni partili Utku Çakır Özer'e, ki Utku Çakır Özer de bir gazetecidir. Yani siyasete girmeden önce de bizim mesleğimizi, meslek büyüğümüzdür elbette. Onu da hatırlatayım. Ali Çağatay da ilk defa bir gözaltı ve tutuklama yaşıyorum diyor. Bir tweet attım diye 1,5 aydır cezaevindeyim. Şimdi adli tatil var denerek iddianamemin geciktirilmemesi gerekir. Bir an önce iddianamem yazılsın ve yazılsın ki hakim karşısında kendimi savunayım cümlesini kullanmış sevgili Ali Çağatay da. Kim kurmuş bu cümleyi? Kendisini cezaevinde ziyaret eden yeni parti milletvekili, yeni partili Utku Çakır Özel'e. Hani son bilgi sevgili Ali Çağatay ile ilgili budur. İşte ne zaman sona eriyor Ali Çağatay'ın işaret ettiği adli tatil? O da 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Burada tabii tutuklu bulunan isimlerin tamamının neredeyse beklentisi bu. Bir an önce iddianamenin yazılması, mahkeme heyetinin karşısına çıkıp kendi savunmalarını yapmaları. Bu Ali Çağatay'ın da seslendirdiği, dile getirdiği bir konuydu. Elbette biz de buradan bunu aktarmakta yükümlüyüz. Buradan bir kez daha kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi yürütelim. Ama bu arada yani merak eden dinleyeceğimiz için onu da aktarayım. Hani sağlık durumu vesaire, bununla ilgili de bir problem yok Ali Çağatay ile ilgili, onu aktarabilirim. Hem ailesiyle görüşüyorum, hem avukatlarıyla da tabii ki temas halindeyiz. Bu hani bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Mesela iki dikkat çekici soruşturma haberi geldi. Neden dikkat çekici diyorum? Başlık şu: iki soruşturma gerekçesi de şu: Cumhurbaşkanı hakaret ve tehdit. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasından başlayalım dilerseniz. Tip milletvekili Sera Kadigil hakkında İzmir'de bir mitingde, İzmir'deki parti mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle, söylediğim gibi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit suçlamasıyla re'sen bir soruşturma başlatıldığını öğreniyoruz. Savcılığın açıklamasına bakıyorum. TCK 299'a ve 310'a, işte az önce bahsettiğim suçlamalar gündemde Sera Kadigil ile ilgili olarak. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit, re'sen soruşturma başlatılmış. Bir diğer isim, bu da önemli, çok gündemde olan, çok tanıdığınız bir isim. O da kim? Ertuğrul Özkök, gazeteci Ertuğrul Özkök. O da yine bir sosyal medyada kimdi? Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına bir röportaj vermişti. Orada

gittiğim bir müzik festivalindeyim. Hatta pazartesi günü çıkacak yazımda bu konu üzerine. Bu festival 150 yıldır yapılan festival gibi bir detay da var paylaşımda nedense. Salı akşamına zaten bir biletim var. Döneceğim memleketimden başka nereye gideceğim? Ayrıca programın tamamını izleyenler aksine diyor Ertuğrul Özkök, beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi ifadesini kullanmış. Kime? Bahar Feyzan'a. Bakalım bu soruşturmalar sonrasında ilginç. Gerçi Sera Kadıgil'in dokunulmazlığı var ama Ertuğrul Özkök bakalım salı günü geldiğinde ülkeye döndüğünde nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalacak. Biz de elbette konuşacağız. Biz de elbette sizlere aktaracağız bunu. Takip ettiğimiz bir konu ve gündemimizde olan çok tartıştığımız bir dönem itibariyle iki soruşturmadan bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Gülistan Doku soruşturması. Her adımı, her gelişmeyi sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Bir diğer konu da sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili bir iddianame hazırlandı. İlginç ifadeler, o tartışmaları bir dönem yaptığımız, o tartışmalara açıklık getiren savcılık iddiaları yer alıyor. Onları da size aktaracağım. Şöyle 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Gülistan Doku. O günden beri haber alınamıyor. Üniversite öğrencisi biliyorsunuz Gülistan Doku. Ve Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen bir soruşturma var ki şöyle söyleyeyim, hani aileyi çok tatmin eden bir soruşturma. Aile bireyleri de görüştü, hukukçularla da birebir temas halinde olduğumuz için bunu söyleyebilirim. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim, polis memuru vesaire gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Son gözaltına alınan kişi de o dönemde Gülistan kaybolduğu dönemde, ki artık Gülistan'ın öldürüldüğünü söylüyoruz biliyorsunuz. O dönemde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olan bugünse daha doğrusu düne kadar Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan'ın tutuklandığını biz bu soruşturma kapsamında öğreniyoruz. Söylüyorum yani, hem görevden ayrılmış olan ya da görevde olan pek çok isim, sadece emniyetçiler değil, işte doktorlar, hemşireler, bilişim uzmanları değil mi gözaltında şu an itibariyle de tutuklandı. Toplamda tutuklu sayısının da 28'e çıktığını söyleyebiliriz. Tabii tutuklanmaları, yine onu kenarda tutuyorum, tutuklanmaları suçlu oldukları anlamına gelmiyor. Yargılama süreçlerini görmek gerekiyor ama yine de ortaya atılan iddialar, savcılıkların gündeme getirdiği başlıklar, itiraflar ya da ifadeler bize şunu gösteriyor. Burada gerçekten örgütlü bir yapıdan bahsedebiliriz ve izniniz olursa bu meseleyi bir kez daha tekrar edeceğim. Yani Gülistan'ın kaybıyla, sadece Gülistan Doku'nun kaybedilmesi için böyle bir yapı tek başına Gülistan için oluşturulamaz. Bakmak gerekiyor. Bu bir gazetecilik yorumudur, bir gazeteci yorumudur ama böylesine büyük çaplı bir organizasyonun, böylesine profesyonel bir organizasyonun sadece genç bir kızın kaybedilmesi için oluşturulabileceğini düşünmek biraz saflık olur galiba diye de ben kendi fikrimi, kendi yorumumu da eklemiş olayım ve devam edelim. Söyledim, Güllü soruşturması, bu çok dikkat çekici. Günlerce biliyorsunuz konuştuk ve kızı Tuğyan, söylemesi biraz zor, Tuğyan Ülkem Gülter içinde çok sayıda iddia vardı biliyorsunuz. İddianame diyor ki bir numaralı sanık kendisidir. İki numaralı sanıksa yanında o sırada olay yaşandığında, yani Güllü o balkondan, camdan düştüğü anda yanlarında olan Sultan Nur Ulu ve Gülter'le ilgili olarak da, kızıyla ilgili olarak da savcılığın talebi ağırlaştırılmış müebbet oldu. İlginç detaylar, ilginç ayrıntılar var. Çok böyle hani o ölüm anına dair başlıklar değil ama mesela kızının olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösterdiği ileri sürülen çok sayıda mesaj ve tanık anlatımı iddiada yer alıyor. Mesela 3 tanık kızının, Güllü'nün kızının kendilerine annesini tırnak içinde bir gün camdan atıp öldüreceğim şeklinde ifade kullandığını 3 ayrı tanık beyan ediyor. Bir başka tanık yine şüphelinin annesi ya da kendisinden birinin öleceğine yönelik sözler sarf ettiğini geçmiş dönem itibariyle aktarıyor. İşte şüphelinin eski erkek arkadaşı K.E. örneğin yakınlarına gönderdiği mesajlarda bıktım bu annemden, işte gebersin, bu kadın ölsün, öl.

0: ne zaman ölecek gibi ifadeler kullandığını öğreniyoruz. Biz iddianame üzerinden elbette aktaracağım bilgiler, aktarabileceğim başlıklar bunlar. Şöyle bir yorum yapmış savcılık, kızının, Güllü'nün kızının, Tuğyan'ın olaydan yaklaşık 2 ay önce erkek arkadaşına "annem birazdan kendini atıyor." Dikkat edin, olaydan 2 ay önce "annem kendini birazdan atıyor" şeklinde mesaj gönderdiğini görüyoruz biz söz konusu iddianameden. Savcılık diyor ki, yorumu enteresan, bu mesajı şüphelinin eylemine ilişkin zihinsel bir hazırlık sürecinin göstergelerinden biri olarak değerlendiriyorum demiş. Savcılığın iddiası ya da savcılığın iddianamede kullandığı ifadeler bu. Yani biz anlıyoruz ki, onu da tekrar edelim elbette, masumiyet karinesi, tamam, bunları da görüyoruz ama savcılığın her, yani iddianamenin her ayrıntısında, her baş, neresine bakarsanız bakın, olayın, yani Güllü'nün o camdan düşme olayının, ki o anda, tam o anda böyle son derece ayrıntılı şekilde iddianamede anlatılıyor. O evdeki işte ses kayıtları, o kameradan gelen, kameranın kaydettiği, bizim de değil mi duyduğumuz o ses kayıtlarının çözümleri de yapılmış ve o kamera kayıtlarından da işte çok fazla detay var. Savcılığın özetle anlatmaya çalıştığı şey iddianamede söz konusu olayın, ölüm olayının kızı tarafından, Güllü'nün kızı tarafından çok önceden tasarlandığı ya da planlandığı yönünde yorumlar yapılıyor. Tabi bu yorumlar sadece savcının değil, aynı zamanda bilirkişi raporlarına yansıyor. Bilim insanları da tabii ki bu iddianameye destek veriyor ve olay sonrasındaki işte kızının davranışları beraber, hep beraber bunlar değerlendirildiği zaman böyle bir tablo ortaya çıkıyor. İşte iddianamede de deniyor ki şüphelinin, yani Güllü'nün kızının tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor. İkinci sanık, dediğim gibi konuya girerken de söyledim, İkinci kişi olan, bu soruşturmada ikinci sanık olarak yargılanacak olan Sultan Nur Ulu'nun da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istenmiş bu kişiyle ilgili olarak da. Yani enteresan bir tablo, enteresan iddialar, bir, yani bunun bir dizisi bile çekilebilir, bunun romanı yazılabilir herhalde. Böylesine bir kötülük, eğer iddialar doğruysa, tekrar bunu söylüyorum, elbette bir yargılama süreci ortaya çıkacak. Ona bir şey diyemeyiz de, hani yine de akıl alır gibi değil. İnsan annesi için, herhangi birisi için nasıl böyle bir plan, nasıl böyle bir program yapar? Akıl alır gibi değil ama işte hayatın akışı içerisinde görüyoruz, öğreniyoruz biz de maalesef bütün bunları diyelim ve ilk bölümü yavaş yavaş bitirelim, yavaş yavaş toparlayalım. İkinci bölümde ben yeni başlıklarla sizlerle olacağım efendim.
1: Yaz biter, bronzluk geçer, bavullar dolaba kaldırılır ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zaman'ı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomiyi konuşacağız. Enteresan bir operasyon, bir FETÖ mensubuna, terör örgütü mensubuna yönelik olarak gerçekleştirilen bir operasyon. Operasyonun çok ayrıntıları da konuşuldu ama başka bir boyutuyla ben konuşmak istiyorum. Onlara bakacağız ama bir iki hatırlatmam var. İzninizle onları aktarayım sizlere. Öncelikli olarak tabii ki Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Sosyal medya hesaplarımızı Sputnik'in, Radyo Sputnik'in sosyal medya hesaplarını da takip edin. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalı ya da X üzerinden @Sputnik Radyo Sputnik TR adreslerini takip ederseniz hem programların görüntülü canlı yayınlarına hem de tekrarlara soruyorsunuz, biliyorum ara ara öyle mesajlar da geliyor, hani program tekrarlarına nasıl ulaşabiliriz diye. Mecralarda programlarımızın tekrarlarına da dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X, Instagram, bunlardan Güçlü Özkan, Güçlü birleşik ve küçük harfle noktasız Güçlü Özkan yazdığınız takdirde benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Bugün dinliyorsunuz, böyle enerjik, biraz sert de müziklerle sizle beraber olduk. AC/DC'den şarkılar paylaşıyoruz. Sevgili Ozzy, biliyorsunuz dönem dönem, ki bu hafta içinde de ilginç sürprizlerimiz olacak. Hazırladığı Ozzy'nin listelerle, müzik listeleriyle ilgili. Bugün de listemizi Ozzy hazırladı ve neden? Çünkü ünlü rock grubu AC/DC 3 Ağustos 1979'da hala çokça dinlenen o albümü, Highway to Hell albümünü piyasaya sürmüştü. Dediğim gibi 1979, aradan geçen bunca zaman sonra hala dinleniyor AC/DC'nin müzikleri. Tabii şunu da hatırlatalım, kısa bir not, şöyle gündemin o tozu dumanına karışmadan önce şöyle biraz kafayı kaldıralım. Mesela AC/DC ile ilgili birkaç bilgi daha var Ozzy'nin notları arasında, onları aktarayım size. İsmi, örneğin grubun ismi, hani Angus ve Malcolm'un kız kardeşi, grubun kurucuları ikonik gitaristi Angus Young ve kardeşi Malcolm Young'dan bahsediyorum. Onların kız kardeşi Margaret'ın dikiş makinesinin arkasındaki o elektrik ibresinde, yani alternatif akım, doğru akımdan esinlenerek grubun adını verdiklerini öğreniyoruz. 53 yıl önce Angus Young'ın ikonik okul çocuğu kostümü konserlerinde, biliyorsunuz o şapkasıyla, şortuyla, değil mi, sahneye çıkar. O okul çocuğu kostümü de yine ablasının fikri. Gerçekten ablanın grup üzerinde çok ciddi bir etkisi var. İlk konserlerinde Ben Scott'ın okul kızı, diğer üyeler gibi üyelerse farklı komik kıyafetler giyiyorlardı. Şarkı sözleri, sahne şovları nedeniyle de aslında bakılırsa, hani özellikle o dönemin muhafazakar kesimi ya da kilise tarafından da oldukça eleştirilmişti. AC/DC grubundan bahsediyorum ama kim eleştirirse eleştirsin ya da nasıl eleştirirse eleştirsin, dünyada rock müzik denilince akla gelen 53 yıldır. Az değil, 53 yıldır o müzik anlayışını ya da canlı performansını hiç değiştirmeden, hiç ödün vermeden devam ettiriyor. İşte söyledim, programın girişinde bir Kanada Amerika stat konserleri serisi var. Biletleri tükenmiş durumda. 13 farklı stadyumda konser gerçekleştiriyorlar. Şu an devam ediyor konserler ve gerçekten hani kapalı gişe, tam anlamıyla böyle tanımlayabiliriz. Ve bu notlar içinde tekrar Ozzy'ye, bu liste içinde, bu bilgiler için teşekkür ederim. Yani neden böyle pazartesi sabahı bu kadar sert, biraz bizi kendimize getirecek enerjik müzikler paylaşıyoruz? Vallahi sabah konuştuk sevgili Simge ile. O da dün çalışmış örneğin, oldukça böyle yorgun başlamış o da haftaya. Onun gibi haftaya yorgun başlayan dinleyicilerimizde varsa şöyle biraz silkelenip biraz kendimize gelip güzel bir hafta olsun diyoruz ya işte programlara başlarken pazartesi sabahları. Hani bu niyetle biz bu şarkıları bugün sizlerle paylaşmayı da tercih ettik diyelim ve devam edelim. Günün sıcak haberi ne? Günün sıcak haberi onu tekrar edeyim, onu bir kez daha size paylaşayım. Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti geçtiğimiz hafta itibariyle. Biz de sıcak haber olarak paylaşmıştık sizinle bir yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen soruşturma. 55 kişi gözaltına alınmıştı efendim ve bu 55 kişi dün akşam dün geç saatlerde mahkemeye çıkartıldı ve karar sabaha karşı alındı. 55 kişiden 40'ı tutuklandı. 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında tahmin edebilirsiniz. Belediye Başkanı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da var. Şu dakikaya kadar bir açıklama, başka bir açıklama da göremedim. Başka bir detay da göremedim. Genel hatlarıyla budur. Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum. Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1- kadınlar, 2- gençler, 3- işsizler, 4- öğrenciler. Diyeceksiniz geriye ne geriye kaldı? İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklısınız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa var. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Nerede kalmıştık? Bir FETÖ mensubuna, terör örgütü mensubuna yönelik bir operasyon, Burkay Karatepe'ye yönelik bir operasyondan bahsediyorduk. Anadolu Ajansı servis etti hafta sonu itibariyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik o suikast girişimi davasında firari olarak aranıyordu. O soruşturma kapsamında tabii Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladığı belirtilen ne var? Kendisine sim kart temin eden ve saklanmasına yardım ettiği yine tespit edilen ve başka bir isim de yine tutuklanarak Özcan Atlı kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi ki yani FETÖ mensubunun evinde polisin ulaştığı aramayı yapan evde arama yapanların ulaştığı enteresan yani 98 ata altını 4 yarım altını 23 çeyrek deste deste dövizler, uyuşturucu maddeler vesaire hala örgütün aslına bakılırsa hani o yapısını koruduğunu 10 senedir gizlenen bir isimden bahsediyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik o suikast girişiminde yer alan isimlerden birisi olduğu belirtiliyor. 10 yıldır firari olarak nasıl yaşayabildiği örneğin herhalde bunlar soruşturma kapsamında da ortaya çıkacaktır. O üzerinde bulunan daha doğrusu evinde bulunan yüklü miktardaki işte Afyonkarahisar'da yakalandı bu terörist. Yüklü miktardaki para, sahte kimlikler gerçekten uzun süre bir şekilde nasıl kollandığını ya da bunu başardığını, nasıl finanse edildiğini, kimler tarafından desteklendiği meselesini de yine tabii ki gündeme getiriyor. Yoksa hani 10 sene işte bu suçlarla, bu iddiayla aranan bir kişinin yakalanmaması gerçekten olağanüstü bir durum ki orada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemleri vesaire bunların da etkili olduğundan bahsediliyor ama hani FETÖ gerçekten bu süreç içerisinde geride kalan bu süreç içerisinde hala bir etkinlik çabası içerisinde mi? Yani bakıyorsunuz bu isim işte bahsettiğimiz bu isim 10 yıl boyunca aranıyor ve dediğim gibi sahte kimlikler yani olağanüstü bir para vesaire bütün bunlarla beraber. Hatta bir yandan da şu var hani yurt dışına pek çok FETÖ'cünün de yurt dışına kaçtığını biz biliyoruz. Hala getirilemeyen isimler de var. Bunlar da çok sık aktarıyoruz sizlere. Hani kaçamadı mı, kaçmayı mı tercih etmedi, başka bir plan peşinde mi bunlar vesaire bu tip soruları da ben bu operasyonu okuduğum zaman bu operasyonun hani nasıl yapıldığından daha çok yani neden şimdiye kadar yapılamadı meselesini konuşmanın ya da bunun üzerinden tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bunları düşünürken, ben bunları konuşurken Yeni Şafak gazetesi, ki biliyorsunuz hükümete yakın bir çizgide, oldukça yakın bir çizgide Yeni Şafak gazetesi bugün enteresan bir, böyle imzasız bir haber paylaştı okuyucularıyla. Başlığı enteresan, bana enteresan geldi. Yine FETÖ'ye yol temizliği mi yapılıyor deniyor başlıkta. Yani geçmiş yıllarda çokça konuşulan konular hatırlatılmış bu haber içerisinde. Yani işte geçmiş dönemde örgütle, terör örgütüyle mücadelede ön planda olan ya da işte bu FETÖ tehlikesini, riskini, Fethullahçı terör örgütü riskini uzun yıllardır, o darbe girişiminden çok daha önce, işte o dershaneler tartışmaları, MİT tırları meseleleri, bütün bunlardan çok daha önce gündeme getiren isimlerin deniyor Yeni Şafak'ta, dikkat bu önemli, hırsız, mafya, ulusalcı, sarhoş, İslam düşmanı, tarikat düşmanı, hükümet düşmanı, Ergenekoncu, şu partili, bu partili gibi başlıklarla fişlendiğini hatırlatıyor, örgüt tarafından fişlendiğini hatırlatıyor Yeni Şafak. Bunların hatırlatılması önemlidir efendim, bu noktada olması da iyidir, bu farkındalığın olması gerekiyor. İşte düzmece operasyonlarla, Ergenekon, Balyoz gibi operasyonlarla silahlı kuvvetlerin, özellikle tabii komuta kademesi ya da işte İzmir, İstanbul'da düzenlenen o askeri casusluk kumpasları hatırlatılıyor. Burada amaç deniyor, örgüt militanlarına kadro açmaktı deniyor. Evet, doğru, biz de o dönemlerde bunları anlatmaya çaba göstermiştik değil mi? İşte emniyette, yine emniyet içindeki yapılanmada, hani FETÖ meselesini konuşan, hani karşı duruş sergileyenlerin tamamının neredeyse tırnak içinde kullanıyorum bunu, örgüt tarafından sistemden dışlandığı, atıldığı, şu hatırlatılıyor: 75 il emniyet müdürünün FETÖ mensubu olduğunu itiraf ettiği gerçeği örneğin hatırlatılıyor haberde. İşte MİT'çilerin, MİT tırları meselesi, deşifre edilmesi konusu, işte daha önce MİT'in gerçekleştirdiği operasyonların deşifre edilmesi gibi düzmece haberler anlatılıyor. Ve son bölüm benim dikkatimi çekti. Orada ne deniyor biliyor musunuz? Tehlike hala devam ediyor saptaması var. Örgütün tasfiyelerle, bugünkü yargıdan bürokrasiye, güvenlik birimlerinden siyasete kadar örgütle mücadelede sembolleşen kadroların tasfiye edilmeye çalışıldığı yönünde bir riske dikkat çekiliyor. Hani az önce dedim ya, hani bu adam, bu yakalanan terörist, hani 10 yıl boyunca saklanmış, üstelik de hani koşullarına bakıyoruz, maddi imkanlar vesaire, bütün bunlara da bakılınca hani gerçekten bir yerlerden, birilerinden destek aldığı gerçeği de, değil mi, ortaya çıkıyor. O gerçeğin, ya da yani kaç altından bahsettim, kiloya yakın altından bahsediyoruz burada, tek başına olmadığı ortada. Böyle bir tablo, böyle bir gerçeklik var. Bu operasyon işte anlatıldı, çokça konuşuldu hafta sonu itibariyle, ama ben operasyon, evet, tebrik ederiz emniyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da, ama bir yandan da nasıl oldu da 10 yıl boyunca bu adam böyle saklanabildi diye de insan soruyor kendi kendine. Biz de kendi kendine sormayalım dedim, ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ne yapalım? Ekonomi başlıklarıyla sürdürelim programı sevgili Simge. Hadi devam edelim.
3: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
2: Ekonomide ne var? Bugün saat 10'da, yani yaklaşık 1,5 saat sonra Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini paylaşacak. Temmuz ayı enflasyon verilerini paylaşacak, ama oradan önce İstanbul Ticaret Odası, bir İstanbul'a bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Her ay yaptığı gibi bu konuya dair verileri, İstanbul'un enflasyon verilerini paylaştı. Şöyle söyleyeyim, Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatlar %2,06 oranında yükseldi. Yıllık enflasyona bakalım, gerçekten hedeflerin, yani hükümetin bize gösterdiği hedeflerin, anlattığı hedeflerin de yine üzerinde, %35,20'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız İstanbul'da yaşayanlar için. Yani tabii %2 görünüyor, ama bakın, yani daha hayati başlıklardaki fiyat artışları dikkatimi çekiyor. İstanbul Ticaret Enflasyon Ticaret Odası'nın açıkladığı enflasyon verileri, sağlıkta bir aylık artıştan bahsediyorum. %9,77. Ulaştırmaya bakıyorsunuz %4,42. Ya da haberleşmeye bakıyorsunuz. Bunlar hayatımızın en temel, değil mi? Harcamaları, en temel harcama kalemleri bunlar. Haberleşmeye bakıyorsunuz %3,69. Yani aylık evet %2 gibi görünüyor ama sağlıkta bunun 5 katı, ulaştırmada 2-2,5 katı. Haberleşmeye bakıyorsunuz yine neredeyse bu ortalama enflasyonun, %2'lik enflasyonun 2 katı bir artışla karşı karşıyayız. Yani hep söylüyoruz, bunu konuşuyoruz. Enflasyon sadece kiralarda, kirada, mutfakta, barınma meselesi de değil, hayatın her alanında el yakıyor. Hep konuş 6 yıldır gıda fiyatlarının düzenli olarak arttığına biz tanıklık ediyoruz bu ülkede maalesef. Ve işte hedeflere bakıyorsunuz, hani tek haneli rakamlara düşecekti enflasyon. Vallahi işte tablo ortada, düşmüş gibi mi görünüyor ya da düşecek gibi mi görünüyor? Hani tamam, olumsuz, hani biraz daha psikolojik, evet tamam. Buna da itirazımız yok da yani gerçekten psikolojik mi yoksa neyle karşı karşıyayız, varın siz karar verin. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü yaşayan, bütün bunları yaşayan da sizsiniz. Sevgili Simge, devam edelim.
4: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
2: Güzel şeyler olmuyor mu? Güzel şeyler de oluyor. Az önce barınma krizinden bahsettik. Hani enflasyonun hızla artıyor olmasıyla birlikte, değil mi? Kiralar ya da ev fiyatları açısından bakıldığı zaman da hani dünya ortalamasının üzerindeyiz. Yani dünya ile karşılaştırmak ara sıra iyi oluyor da biz nerede olduğumuzu görmek açısından bunu söylüyorum. Neden hani iyi şeyler olmuyor mu? Vallahi oluyor. Şöyle söyleyeyim, benim görebildiğim kadarıyla hükümet bir adım attı. 15 bin kiralık konutun sosyal konut olarak tanımlanıyor ki biz en başından beri gerçekten bu konuda, özellikle barınma konusunda, tabii ki eğitim, tabii ki sağlık, bunlar da var, kamucu anlayışın öne çıkarılması gerektiği, hele hele böyle zamanlarda, bu kriz ortamlarında kamucu anlayışın daha bir gür sesle dile getirilmesi, sadece dile getirilmesi değil aynı zamanda uygulanması, hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz, söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda açıklamalarda bulundu. 15 bin kiralık sosyal konutun Eylül ayı içerisinde İstanbul özelinde, efendim onu söyleyeyim, İstanbul özelinde kiraya verilmeye başlanacağını söyledi. Farklı detaylar, farklı başlıklar da var. Şöyle ne mesela, kimler başvurabiliyor, onu aktarayım. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapabilecekler. Memurlar, emekliler, engelliler ya da evi dönüşüme girecek olan vatandaşlar için de bir kontenjan ayrılması planlanıyor. Evler 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde ve planlanmış, inşa ediliyor. Şöyle söyleniyor, yani açıklama bu yönde, ben de aktarıyorum sizlere. 3 yıllık kira sözleşmeleri yapılacak hak kazananlar açısından ve söylenen şu: piyasa raicinin yarısı kadar bir kira talep edilecek yurttaşlardan. Hani sosyal politikalar anlamında, kamucu anlayış anlamında atılan her adım burada olumlu adım. Benim perspektifimden katılır mısınız bilmiyorum ama benim perspektifimden bakıldığı zaman olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir. Simge, devam edelim mi?
5: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
2: Ama çalışanlar görülüyor mu? Çalışanlar hükümet tarafından ya da patronlar tarafından görülüyor mu? Vallahi açıklanan bilgilere bakıldığı zaman, açıklanan istatistiklere bakıldığı zaman hiç de olmadığını görüyoruz. Başlığım ne? Başlığım asgari ücrette Avrupa'yla yarışabilir miyiz? Sorunun yanıtını siz verdiniz içinizden ama ben sizin verdiğiniz yanıtı rakamlarla ya da diğer bilgilerle şöyle kenarından, köşesinden destekleyeyim. 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Avrupa asgari ücret verileri efendim açıklandı. Bir talebi vardı çalışanların asgari ücret konusunda, asgari ücretin arttırılması, en azından 6 aylık enflasyon oranında asgari ücrete bir düzenleme yapılması yönünde bir talep vardı. Asgari ücret zaten işte aktarıyoruz, açlık sınırının 4 kişilik bir aile için açlık sınırının altında çoktan kalalı çok oldu. Ama o verileri bir karşılaştıralım. Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki asgari ücret farkı gerçekten hani denir ya, dikkat çekici seviyelere ulaştı. Hani dikkatin ötesinde artık böyle can yakan bir seviyeye ulaştı diyebiliriz. Bakın Lüksemburg'da asgari ücret ne kadar? 2704 euro. Lüksemburg'da buyken rakam ülkemizde 654 euro ki Avrupa'yla dediğim gibi karşılaştırdığımız zaman en alt sıralarda olduğumuzu da söyleyebiliriz. Almanya 2295 euro. Hollanda'da yine 2000 euro'nun üzerinde. Yine Belçika'da aynı şekilde öyle. Yani 2000 euro seviyesinde dolaşıyor. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman, Avrupa ülkelerinin verilerine baktığımız zaman Türkiye'de 2016'da euro bazında bakalım, lira olarak bakarsak, çünkü hani fiyat karşı gerçekliğimizi kaybettik değil mi son 6 yıldır yaşadıklarımız itibariyle. Hala bazı ürünlere bakıyorum, yani bazı ürünler için alıştım ama gördüğüm işte bir patatesin 70 lira, soğanın 50 lira vesaire, bu rakamlara alışmak gerçekten zor. 2016'da ben 519 euro Türkiye'de brüt asgari ücretten bahsediyorum. 2026 yılına geldiğimizde bunun 654 euroya yükseldiğini görüyoruz. Yani 10 yılda euro bazında toplam artış 130-135 euro seviyesinde, ama Avrupa'ya bakıyoruz. Yani aradan pandemi geçti, pandeminin o ekonomik etkileri, enflasyon değil mi? Bu tablo ortada, son yaşanan işte Körfez bölgede yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan krizler, gerçekten enflasyon o ülkelerin de sorunu. Ama tabii bizim aylık enflasyonumuz o ülkelerin yıllık enflasyonuna karşılık geliyor. Artışlara bakılınca o ülkelerle gerçekten düşük, 135 euro artmış son 10 yılda. Romanya'yı örnek vereyim size. 2016'dan 2026'ya ne olmuş biliyor musunuz? Asgari ücret 232 eurodan 795 euroya yükselmiş. Litvanya 350 eurodan 1153 euroya yükselmiş. Bulgaristan'da 215 eurodan 10 yılda 620 euroya kadar yükseldiğini görüyoruz ve işte bu gerçekliğimizde bize ne yaşadığımızı bir kez daha hatırlatıyor. Yani Türkiye'deki asgari ücretle geçinme çabasında olanlar, ki çalışanların büyük bölümü, biliyoruz bunu, sadece asgari değil, asgari ücrete komşu ücretleri de sıralarsak eğer, 30 bin lira alanı da asgari ücret almıyor diyebilir miyiz? Mümkün değil elbette. Bize bu gerçekliği bu rakamlar anlatıyor diyelim ve şöyle bir bakıyorum, başka başlıklarım var mı? Hayır, yok. Yarına bıraktığım başlıklarım var. Ama şimdi bir müzik arası verelim. O aradan sonra devam edeceğiz. Ama sevgili Simge, yine bir küçük bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz bugün AC/DC'den parçalar, şarkılar seslendiriyoruz. Bir hatırlatma, ilginç bir grubun tarihinden bir hatırlatma. Mesela Moskova, tarih 28 Eylül 1991. Bir havaalanında, Moskova'da havaalanında Metallica ve Pantera ile birlikte bir ücretsiz Monsters of Rock konserine kaç kişi katılmıştı biliyor musunuz? 1 milyondan fazla seyirci katılmıştı, müziksever katılmıştı. O da hani müzik tarihi açısından çok ilginç bir konserdi. 28 Eylül 91 Moskova'daki AC/DC konseri. Bu bilgiyi de hatırlatalım ve Ozzy'ye tekrar teşekkür edelim ve gidelim müziğe.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
1: Ama öyle demiyorlar.
2: Ya, öyle demiyorlar.
0: Demiyorlar, bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam, şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz mobilde 60.yüz bu soruya? Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
1: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
0: Ne kadar hoş. Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Geçeceğim dünyada neler olup bitiyor. O başlıkları size aktaracağım. Oradan önce tabii canımızı çok yakan orman yangınları ve bu yangınlarla ilgili son bilgileri de şöyle izniniz olursa paylaşmak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Yumaklı şu bilgileri paylaştı. Aydın, Çine, Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı bilgisini aktarıyor Tarım ve Orman Bakanı. Şöyle söyleyeyim, rüzgarın şiddetini arttırdığı 29 Temmuz'dan bugüne kadar ülke genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale edildiğini belirtiyor Tarım ve Orman Bakanı. Şöyle bakıyorum, bir Anadolu Ajansı bir haritada bu konuda paylaştı. Bu 314 yangın nerede diye. Hani şöyle yukarıdan Mersin'e doğru, kuzeyden güneye doğru bir hat çizin ve sol tarafta, sol bölgede pek çok noktada, neredeyse her kentte, Ege, Marmara, pek çok bölgede de bu yangınların yaşandığını maalesef görüyoruz. Ama şu an itibariyle mahallede, hani bakanın da aktardığı bilgiler bu yönde, kontrol altına alınmış durumda devam eden yangınlar. Hani şu uyarıda da bulunuyor, hani biz de aktaralım bunu, yangına sebebiyet verecek davranışlar, hani işte o tütün ürünleri, o izmaritlerinizi atmayın efendim arabalardan dışarıya. Cam ya da metal parçalarını ormanda pikniğe mi gittiniz? Gerçi ormana giriş, ormanlara girişler yasak da yine de giriliyordur, çıkılıyordur diye tahmin ediyorum. Hani oralarda bırakmayınız bunları. Bunların hepsi yangına neden olabilecek gerekçeler ya da durumlar, öyle söyleyelim. Hepimiz biliyoruz artık bu konuda ne yapılması gerektiğini. İşte mesele şu, uygulamıyoruz. Tabii sadece biz değil, hani bu konuda kamunun da dikkatli olması gerekiyor. Daha net önlemler alınması gerekiyor. Yani yangını söndürmek için evet çalışmalar yapılıyor. İşte uçaklar, helikopterler olağanüstü çalışmalar yürütüyor. Yangın söndürmede mücadele eden ekiplerimiz gerçekten insanüstü bir gayret içindeler ama iş oraya gelmeden belki işte elektrik hatları, değil mi? Ormanlarla insanlar arasındaki mesafeyi açmak mesela. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Neden bunu söyledim? Anlatacağım biraz sonra. Şöyle, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalar da bir yandan devam ediyor. Cumhuriyet Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Yani evet, tahliye kararları vesaire de var ama şöyle söyleyeyim, bu yangınlarla ilgili olarak 6 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildiğini biz yine Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Hani neden dedim ya, hani biliyoruz ne olduğunu ama kamunun da bu konuda dikkatli, bu yangınlar meselesinde yaz aylarında çıkan yangınlar meselesinde daha dikkatli olunması gerekiyor. Bakın 2024 yazını bir hatırlayalım. Değil mi? Mersin, Antalya, İzmir, Muğla, bu kentlerimizdeki ormanlarda çıkan yangınlar gerçekten hani 140 bin hektarlık ormanımızı kaybetmiştik. Tabii sürekli olarak bu travma devam ediyor. İşte Avrupa'dan gelen görüntüler, bunlara da baktığımız zaman ne akla geliyor hepimizin aklına? Peki bu yanan ormanlara ne oluyor? Değil mi? Soru bu. Yani anayasa diyor ki, anayasa 169 diyor ki yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir, başka amaçla kullanılmaz diyor Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 169. maddede bu ifadeler yer alıyor. Ama mesela 2014-2024 döneminde 260 bin hektarlık orman alanımızı biz bu 10 yıllık dönemde kaybetmişiz. Orman Genel Müdürlüğü verileri bize bunu söylüyor. Peki ne kadarlık bir ormanımız var? 23 milyon hektarlık ormanımız var. Ve bunun 9,5'u bozuk orman statüsünde yer alıyor. Peki mesela yanan bu ormanlarda işte ya da ormanlık alanlarda işte oteller, konutlar vesaire yapılıyor mu diye sormak gerekiyor. Hani anayasa böyle söylüyor ama yanan ormanların otellere açıldığı iddiaları doğru mudur değil midir, ama öyle olmuyor. Ama nereden oluyor biliyor musunuz? Sorun nereden? Mesela turizmi teşvik kanunu, böyle bir kanunumuz var. İşte o kanun kullanılarak bir orman alanı turizm gelişim bölgesi ilan edildiğinde yanmasına gerek olmadan da, sorun bu zaten, asıl konuşulması gereken bu, yanmasına gerek olmadan da buralara ne yapılıyor? İşte oteller, siteler, şunlar, bunlar vesaire, bunlar bir şekilde inşa ediliyor. Bakın 2024 İzmir Bayraklı'da bir yangın meydana gelmişti ve orada 375 hektarlık bir alan maalesef kül olmuştu. Sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı örneğin bu bölge. Bir de böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani yanması demek ormanın orman vasfını kaybediyor anlamına mı geliyor? Vallahi orman kanunu, anayasa diyor ki hayır böyle değil, ama yani onlar yine arazi, o araziler orman olarak, ağaç olmasa da üzerinde orman olarak kabul ediliyor. Ama hatta olması gereken ne? İşte buralara maden, otel, havaalanı, enerji tesisi vesaire buralara yapılamıyor. Hatta işte ama az önce de söylediğim gibi mesela maden sahaları için biz bunun örneğini, onlarca örneğini yaşadık. Yine ormanlaştırma zorunluluğu bulunuyor. Yani eğer bir maden kapatılırsa oranın tekrar orman vasfını kazanması gerekiyor. Vallahi şirketler bunlara uyuyorlar mı? Benim tanıklığım, bizzat kişisel tanıklığım da bunu gösteriyor. Hiç böyle bir tabloda yok ortada. Ama işte o izinler, turizmi teşvik kanunu kapsamında mesela verilen o izinler vesaire, bunlara baktığımız zaman maalesef ormanlarımızın yanmasına bile gerek kalmadan o ormanların kaybolduğuna da tanıklık ediyoruz biz. Madencilik faaliyetleri çok konuştuğumuz için hani onları tekrarlamayacağım ama madencilik yönetmeliklerinin de yapılan değişiklikler de bir şekilde bunu kolaylaştırıyor. Ormanlarımızın kaybolmasını kolaylaştırıyor. Mesele sadece yangın değil. Yangından sonra ne yapıldığı aynı zamanda. Öncesi önemli, yangının çıkmaması, ama çıktıktan sonra da o bölgelerin korunmasının da ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Hani yangının, bu yangınların en önemli nedeni ne gösteriyor? Kuraklık, değil mi? Bakın Avrupa'da enteresan bir tablo ortada. İlginç bir tablo bu. Ren, Tuna ve Po nehirleri, ki bu Avrupa'da, Avrupa açısından lojistik anlamda da enerji anlamında da çok önemli nehirler bunlar ve kurumaya başladılar. Yani kuraklık nedeniyle bu nehirlerde bir çekilme yaşandı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir nehrin kıyısında böyle bir mamut fosilleri bulunduğu haberleri de yansıdı. Ama bakın Ren ve Tuna nehirleri mesela su seviyelerinin rekor düşük seviyelere yaklaşması. Şimdi sadece kuraklık, tarım vesaire gelmesin aklınıza. Bunlar dediğim gibi lojistik açısından da ülkeler için çok önemli. Fransa, Macaristan gibi ülkeler için kimyasallar, petrol ürünleri ya da diğer yüklerin taşınmalarında çok ciddi aksaklıklar, yani nakliye maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Asıl sorun ya da risk enerji. Diyeceksiniz ki bu nehirler ve enerji barajlar mı? Hayır, barajlar değil. Ne? Bu nehirlerin kıyısında bulunan nükleer santraller. O nükleer santrallerin sular çekilince, sular azalınca o nükleer santrallerinde faaliyetleri sınırlandırılmış durumda, sınırlandırılıyor. Bunu bir hatırlamak önemli. Pek çok ülke bundan etkilendi. Böyle parça parça size aktarabilirim ama yani kuraklık sadece işte orman yangınlarıyla vesaireyle ortaya çıkmıyor. Bir yandan da nükleer enerji üretimi konusunda da çok ciddi sorunların yaşanmasına neden oluyor. Son 5 dakikam bu arada. Birkaç başlık size hani dünyada neler olup bitiyor onu anlatacağım demiştim. Sözümü tutayım. Trump İran'la müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu. Bugün itibariyle müzakerelerin başlayacağını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Hani bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimserim dedi. Ama şöyle söyleyeyim size, ya umarız elbette ki İran'dan gelen açıklamalarda benzer iyimserlikte, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım ama Trump deyince şöyle bir tablo ortaya çıkmıyormuş. Neredeyse Şubat ayından beri işte 28 Şubat'ta saldırmıştı İsrail ve Birleşik Devletler İran'a. Ondan sonra zaten bölge ateş çemberi, klasik ateş çemberi haline dönüşmüştü. Trump neredeyse işte her Perşembe, Cuma günü İran'a çok büyük saldırılar yapacağız. Hatta son yine bir saldırı kararı vardı. Demişti ki yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük Amerika'nın gerçekleştirdiği en büyük saldırıyı İran'a yönelteceğiz demişti. Sonra dün çıktı, bu iyimser açıklamayı yaptı. Müzakereler pazartesi günü başlayacak. Böyle bir ritmi var Trump'ın, artık bunu öğrendik. Yani Perşembe, Cuma günleri savaş çığlıkları atıyor, savaş tamtamları çalıyor. Böyle hafta sonu pazartesi yaklaşırken, hafta yaklaşırken de diyor ki yok müzakereler başlayabilir, bu konularda iyimseriz şeklinde açıklamalarını görüyoruz. İşte bugün öğleden sonra itibariyle de bu görüşmelerin başlayacağını, İran Birleşik Devletler görüşmelerin başlayacağını Trump açıkladı. Şöyle diyor, birçok insanın hayatını kurtarmak istiyorum diyor. O zaman niye saldırdınız yani 28 Şubat'ta kız çocukları, değil mi, 160 kız çocuğu bir hedef hatası yüzünden, bir istihbarat hatası yüzünden, ki o hatayla ilgili de soruşturmalar Birleşik Devletler'le devam ediyor. Hani sadece o okul saldırısını hatırlayalım, değil mi? 160 kız çocuğu o okulda Amerika'nın hedefini şaşırması nedeniyle, o okulu bir deniz kuvvetleri, İran deniz kuvvetlerine ait bir bina zannediyormuş, eski bir istihbarat raporu. Oysa ki orası, eğer öyle bile olsa, geçmiş dönemde sonraki yıllarda bir okula dönüştürülmüştü ama o mükemmel, o Hollywood filmlerinde çok övülen, değil mi, şişirilen, parlatılan Amerikan istihbaratı CIA mesela oranın, o binanın artık kız çocuklarının okuduğu bir okul olduğunu görememiş bir şekilde, ya da fark edememiş Birleşik Devletler istihbaratı. Şöyle bir bakıyorum, işte o bahsettim ya az önce, Amerika'nın gerçekleştireceği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırı olacak demişti. Görüşme umudu, barış umudu ortaya çıkınca ben bu saldırıyı iptal ettim şeklinde bir açıklaması oldu Trump'ın. Kaç savaş bitirmişti? 8 mi? 9 savaş mı bitirmişti? Neyse, Mesut Pezeşkian, kim? İran Cumhurbaşkanı da sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı. Bu mutabakat zaptıyla İran ve Amerika arasında imzalanan, ancak uygulamasında çok sorun tabii ki yaşanıyor. Hala gerilim devam ediyor biliyorsunuz. O anlaşmayla ilgili bir açıklamada bulundu. Dedi ki Pezeşkian, mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir dedi. Gerçekten de hani Birleşik Devletler, İsrail, resmi açıklamalar bunu gösteriyor. İran'ın özellikle misillemeleri, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki o körfezdeki ülkelerdeki üstlerine yönelik misillemeleri bir. İki, Hürmüz Boğazı ile ilgili izlediği politika, demişlerdi ki o resmi açıklamalarda denmişti ki biz İran'ın bu boyutta bir karşılık vereceğini tahmin edemiyorduk. Yani Irak gibi, değil mi, bir tablonun ortaya çıkabileceğini herhalde hesaplamışlardı ama o hesaplar tutmadı. Gerçekten de hani İran bu süreçten sonra ne yapar, ne eder vesaire, onu bilemeyiz elbette, göreceğiz. Ama bu süreç, yani 28 Şubat'tan bugüne kadar ilerleyen süreç yeni bir Orta Doğu fotoğrafı veriyor bize. Ve bu fotoğrafta hani Amerika'nın eskisi gibi, istediği gibi, geçmiş dönemde olduğu gibi rahat, no brown tavırlarında sürdüremeyeceğini bir şekilde anlatıyor. bize, benim en azından bu süreç içerisinde gördüğüm işte yorumlar, bu haberleri her gün okuyoruz beraber, değil mi? Burada tartışıyoruz. Aktarabildiğim kadarını sizlere, yani süreyle ilgili sorun oluyor genelde biliyorsunuz benim programlarımda. O süreler kapsamındaki Simge de şu an gülerek, gülümseyerek son bir dakika diyor. Ben süreleri işte kontrol etmeye çalışarak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Göreceğiz bakalım. Umarız tabii ki, yani en kötü barış en iyi savaştan iyidir. Elbette bu barış gelsin. Tek bir sivilin burnu kanamasın bu süreçte. Bizim beklediğimiz de bundan farklı değil. Bizim istediğimiz de bundan başka bir şey değil diyelim ve programı da bugün itibariyle yavaş yavaş bitirelim. Söylediğim gibi bugün AC/DC'den parçalar, rock efsanesi, 53 yıllık bir efsaneden bahsediyoruz. AC/DC'den sevgili Ozzy'nin seçtiği, bizim için hazırladığı o müzik listesini sizlerle paylaştık. Buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu hafta içi başka listelerle de, Ozzy'nin hazırlayacağı başka listelerle de birlikte olacağız diyelim ve artık ben bitireyim. Simge bir kez daha beni uyarmadan ne yaptık? 3 Ağustos 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşıma Simge Erten'e, editörlerim İrem Başkaya, İlknur Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 7'de burada olacağım bu mikrofonda. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Ağustos pazartesi 19.06. 7'yi tutturamadık. Özgür var ya, o yüzden ayarladı kesin. Haberleri bile ayarlamıştır 1907 olmasın diye. Erken çıkarmış olabilir valla. Arkadaşımız haberleri sundu. Şimdi 19.07'ye geldik. 19.07'yi selamlamadan programa başlayınca ben kendim de Fenerbahçeliler biliyorsunuz. Çok inancımıza uygun değil ama yine de bir totem şeyimiz vardır biliyorsunuz. 19.07'de başlamış olalım diyelim. Bismillah diyelim, başlayalım. Gündemimiz yoğun tabii ki. Gündemimizde transfer mransfer veya Fenerbahçe ile ilgili şeyler yok. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bayağı bir Aziz Başkan deyim yerindeyse esti gürledi. Sonuna kadar da destekliyorum. Yani ailesine yönelik söylemlere karşı çok net bir tutum sergiledi. Sonuna kadar destekçisiyim. Çünkü o kadar pervasız o sosyal medyada Fenerbahçe'de çok var ya. Fenerbahçe diğerlerini bilmiyorum. Belki çok fazla denk gelmiyor ama Fenerbahçe'de o kadar böyle sosyal medya trolleri kulüpte yıkıcı etki yapıyor ki. Yani adamlar mı işte kadınlar mı bilmiyorum tabii ki. Yani adamlar derken lafın gelişi söylüyoruz. Fenerbahçe aleyhine her türlü dezenformasyonda şey yapıyorlar. Ben zaten biliyorsunuz dönem dönem onlardan bahsederken parayla iş yaptıklarını söylüyordum. Aziz Başkan yine o meşhur lafını söyledi onlara. Haklı olduğunu düşünüyorum. O kadar olayı şeye vardırdılar ki artık ailesine, 12-13 yaşında kızcağıza. Ya ben onun paylaşımlarını seviyordum. Yani Fenerbahçe başkanının kızının böyle Fenerbahçe'yi deli gibi derken teşbih olarak söylüyorum. Sahiplenmesi, böyle yürekten sahiplenmesi anlamında. Sahiplenmesi falan benim hoşuma gidiyordu. Ben takip de ediyorum. Beğeniyorum da. İnşallah ileride işi yapar. Fenerbahçe'de yönetici de olur. Ya ahlaksızlar kızına da saldırıyorlar. Yani 12-13 yaşında çocuğa saldırıyorlar. Ya bu kadar gözleri dönmüş bir güruh. Türk yargısının yani işte siber birimler var emniyetimizde. Tabii başvuru da yapılacak herhalde anladığım kadarıyla. Aziz Yıldırım'ın avukatları, işte şirketin avukatları mı doğrudan kendi kişisel olarak mı şey yapılacak, onun şeyi vardır. Yapılması taraftarıyım. Fenerbahçe'nin keşke Türk futbolundaki tüm troller temizlense. Spor, hepsi rezalet işler yapıyorlar. Parayla gidiyorlar. Paylaşım yapıyorlar. Ha, haberciler arasında yok mu? Tırnak içi gazeteciler arasında da çıkıyor biliyorsunuz dönem dönem. Onlar da parayla paylaşım falan yapıyorlar. Bu troller de öyle. Sahte hesaplar, isimlerini cisimlerini bilmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz böyle dezenformasyon üretiyorlar. Yalan dolan. İşte eskiden Fısıltı Gazetesi vardı. Şimdi Fısıltı Gazetesi'nin yerini bu troller aldı. Yalanlarıyla, böyle her türlü iftiralarıyla ahlaksızca, alçakça saldırıyorlar. Bütün değerlere saldırdıkları gibi. Onların değeri falan da yok yani. Onlar hani burada çok değerli Radyo Sputnik dinleyicilerinin ne saygımdan dolayı söylemeyeyim ama hani Demirel'in bir lafı vardır. İşte bizim başkasının kapısında vardı. Şimdi bizim kapıya bağladık. Karşı tarafa şey yapıyor diye. Tipler işte her yere şey yapabilirler. Parayı kim verirse onun böyle sözünü şey yaparlar. Ona göre hareket ederler. Parayı verenlerin de dikkat etmesi lazım. Yani bu tür şeyleri belki gündemde işte gündeme gelmek veya işte rakibi yıpratabilmek, rakip olarak görülenleri yıpratabilmek için kullandıklarını düşünüyor olabilirler ama yarın öbür gün kendilerini vurur. Bunun en bariz örneğini benim Fenerbahçeliğinden zerre şüphe etmediğim, Fenerbahçe sevgisinden zerre şüphe etmediğim Sayın Ali Koç yaşadı. Şöyle yaşadı. 2018 kongresinden önce bu tiplerin işte o dönemler bu kadar böyle ayyuka çıkmamıştı bu trollükler. İşte fenomen adı altında böyle şeyler yapıyorlardı, paylaşımlar yapıyorlardı. O dönem Ali Koç'un ekibi de bunlarla çalıştı. Sonra ne oldu? O kişiler bu sefer başkasından aldıkları paralarla Ali Koç'a saldırmaya başladılar. Hatta Ali Koç'un bir konuşması var. Araştırdık işte Norveç'ten atıldığı yapıldığı belirtilen tweetler falan demişti mesela. Yani işte bunu yaşadı mesela. İşte Hakan Safi bir tane internet grubu bir grup diyeyim. Tek kişi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe düşmanı böyle parayla iş yapan. Gittiler işte Fenerbahçe ile ilgili kongre sürecinde bir paylaşım yaptılar. Hesap başladılar işte site kurdular. Orada Fenerbahçe'ye iftiraları bile yayınladılar. Yani çelişki var diye. İftiraları bile yayınladılar yani. O kadar gözleri dönmüştü. İşte bunların temizlenmesi lazım. Yani adli anlamda da temizlenmesi lazım. Psikolojik anlamda da temizlenmesi lazım. Sporu güzelleştirmek, siyaseti de tabii etkiliyor. Dediğim gibi sonuçta tırnak içi gazeteciler bile var. Parayla tweet yapan, parayla iş yapan falan filan. O yüzden ben Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları sonuna kadar destekliyorum. Kaç lira? Kimmiş o ya? Bayağı bir yüksekten gidiyormuş. Tamam. 350 bin liraya tweet paylaşan varmış böyle. 350 bin lira liste yüksek yani. Bunların da tarifeleri var zaten. 10 bine tweet atan da var. 350 bin liraya da atan varmış mesela. Bilmiyorum 1 milyona falan ulaşır mı bu işlere bilmiyorum ama. Yani ulaşır herhalde yani. Şimdi şunu şey yaparım. Yeni bir meslek haline geldi. Adam influencer mı diyorlar işte ne diyorlarsa. Onlar mesela adamlar zaten influencer mı? Ben anlamıyorum işte. İnfluenza ile karıştırdım evet ikisi virüs gibi demeyelim yani arkadaşlarımız da ayrı bir günümüzün şeylerinden biri. Ben hayatta o tür şeyleri tasvip etmek değil yani şey anlamda benim uzaktan yakından çok yan yana durduğum bir alan değil ama o bir alan haline geldi. Adamlar diyor ki kardeşim diyor ben diyor işte benim sayfam şu kadar şey yapıyor. Reklam anlaşması yapıyor. Vergisiyle, kaydıyla, kuyduyla falan filan. Bunu yapıyorlar mesela. Şimdi ben buna bir şey demem. Ama adam troll veya tırnak içi gazeteci. Adam gizlice anlaşma yapıyor. Hiç kayıt kuyut yok. Direkt şey yapıyorlar. Parayı alıyorlar. Elden alıyorlar anladığım kadarıyla. Elden alıp hop bir bakıyorsun paylaşım yapıyorlar. Ne diyeyim Allah ıslah etsin bunları diyeyim. Cukkayı götürüyorlar ama o cukka bir gün boğazlarında kalıyor. Yani yakın zamanda veya uzak zamanda bir şekilde o cukka boğazda kalıyor. İyi de oluyor kursakta kalıyor iyi de oluyor böyle boğazdan öteye gitmiyor. Teşbih anlamında nefessiz kalıyorlar. Yani o zaman Türk yargısı devreye giriyor. İyi de yapıyor. O yüzden bunlardan uzak durmak lazım. Dediğim gibi Aziz Başkan'ın o açıklamalarını da sonuna kadar destekliyorum. Umarım Türk sporundaki hepsi bu tür saldırgan troller, zarar veren troller, taraftarları tahrik eden troller, hangi takımı destekler? Bazılarının ismi cismi de belli. Gazeteci kılıklı. Böyle Galatasaray'da da var, Beşiktaş'ta da var, Fenerbahçe'de de var. Ama bildiğin troll. Yani bizde de var yani. Troll. Adam her türlü para karşılığı attığı belli olan şeyler var. Provoke ediyor, geliyor. Neyse, gelelim gündemimize. Terörsüz Türkiye var gündemimizde. Ondan sonra Uğur Mumcu suikasti raftan indi tekrardan dosya gündemde. Aileyle görüşecek Sayın Bakan. O gündemimizde var. Amerika'da bazı gelişmeler var. Onu gündemimize aldık. Bir de zaman kalırsa başka başka şeyleri konuşacağız. Sayın Bahçeli'nin 4 gün süren Türk Gün Gazetesi söyleşisi önemli başlıklar içeriyor. Zamanımız kalırsa ki kalmasını sağlamak istiyorum. Çünkü önemli açıklamalar yaptı. Ona bakacağım. Ama Terörsüz Türkiye ile başlayalım. Terörsüz Türkiye'de önemli bir gelişme. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik sürdürülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Yani artık meclis süreci başlıyor. Meclis bu yasayı çıkartmadan tatile girmeyecek. Bunu kimle konuşacağız? Çok değerli dostum, çok değerli bir gazeteci, Ankara'yı en iyi bilen gazetecilerden değerli Ercan Gürses'le konuşacağız. Ercan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ceyhun. Çok teşekkür ederim. Senden duymak güzel. Sağ ol. Var ol.
2: Eyvallah. Gerçekleri söylüyoruz dostum ya. Valla yani yaklaşık 30 seneyi aşkın süredir Ankara'nın siyasetini, gündemini, meclis olsun, bakanlıklar olsun, Cumhurbaşkanlığı, eskiden başbakanlık vardı, başbakanlık, hepsini takip ettin. Şimdi yine bu süreci, Türkiye'nin tarihi sürecini en yakın takip eden gazetecilerden bir tanesisin. Şimdi imzaya açıldım. Nedir durum? Taslaktan sızan bilgiler var mı? Çünkü gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ağırlıklı bugüne kadar biraz analiz yaparak, yani parçaları birleştirerek bazı bilgileri aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi bugünden itibaren de anladığım kadarıyla halen çok fazla sızan bir şey yok ama bir çerçeve belli anladığım kadarıyla. Sen çünkü komisyonu da yakından takip ettin, diğer tartışmaları da yakından takip ettin. Neyle karşılaşacağız? Nasıl bir taslakla karşılaşacağız?
3: Şimdi çerçeve çok doğru Ceyhun söylediğin, 3 aşağı 5 yukarı belli ama öyle rötuş yapılacak, ufak düzenleme yapılacak, kuyumcu titizliğiyle incelenecek bölümler var ki bunlar belki, yani biraz abartarak söylüyorum, hani bir virgülün yer değişikliği gibi düşünün, tabii daha ötesinde, ama bunu çok böyle tartışmaya meydan vermeyecek, şeksiz şüphesiz bir şekilde ortaya koyacak. DEM partilerinde, yeni partinin de, CHP'nin de rahatlıkla imza atabileceği bir noktaya getirecek şekilde düzenlemek istiyorlar. Şimdi içeriğinde ne var? Hepimiz, sen de çok iyi biliyorsun. Anayasa ile ilgili bir düzenleme değil bu zaten. Yasal bir düzenleme. Normal şartlar altında AK Parti ile MHP'nin oyları yeter. Ama geniş bir taban olsun diye uğraşılıyor. Yani burada meclisin çok büyük bir katılımıyla olsun diye uğraşıyor.
2: Burada sana bir detay sorayım o zaman. Tabii. Yani onu birazdan soracaktım ama şimdi tam yeri geldi. Şimdi meclisin bütününü kapsayacak şekilde bir mutabakat aranıyor gerçekten. Komisyon çalışmalarında hedef de oydu. Şimdi yeni bir parti var. İsmi de Yeni Parti zaten. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Sayın Meclis Başkanı mecliste grubundan partileri ziyaret etti. O zaman henüz yeni parti kurulmamıştı. Yani CHP'den bir ayrılık yaşanmamıştı. Şimdi bu süreçte yeni partiyle iletişim nasıl olacak?
3: Yeni partiyle iletişimde pek bir sorun yaşamazlar diye düşünüyorum Ceyhun. Şundan dolayı görüşüyorlar. Zaten bu taslak götürülecek muhtemelen. Taslak şöyle, şu haliyle götürelim diye randevu istemişler yeni partiden. Evet. Murat Emir bu konuda bir açıklama yaptı, grup başkan vekili. Onlar da sormuşlar, demişler ki taslağı getiriyor musunuz? Şu anda taslağı henüz getiremiyoruz, ana hatları konuşalım demişler. O nedenle henüz bir randevulaşma olmadı. Yarın bunlar randevulaşma
2: olacak. Ama yeni partiye özel bir durum değil anladığım kadarıyla, diğer partiler için de geçerli.
3: Değil, hepsi için geçerli. Hatta AK Partili vekiller şu anda o taslağı bilmiyorlar. Yani onu söyleyelim. Rötuşlar tamamen ya bu çok özel bir yasa olduğu için, belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli yasalarından biri olarak çıkacağı için teklif. O nedenle biraz titizlikle değişik bir yöntem izlenerek yapılıyor. Bunu söylememiz lazım. O nedenle yani yeni partinin ben destekleyeceğini düşünüyorum. Yeni parti esasen biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi diyelim. O partinin devamı, ne kadar reddetselerdi ve bu sürecin karşısında durma riskini alabilecek durumda değiller. Bunu çok değerlendirdiler ama bu riski almıyorlar. Kılıçdaroğlu da destekliyor zaten bu süreci. Dolayısıyla bir görüşme olacak.
2: Evet, onun da açıklaması var.
3: Adet yerini bulacaktır, yani o görüşme yapılacaktır. Ama düzenlemenin ana ekseni şu: bir af olmayacak, geçici olacak. 6 aylık bir süreç içerisinde bu karar geldikten sonra yararlanacaklara denilecek ki örgüt üyeliğinden ya da yardım yataklıktan ya da propagandadan denetimli serbestlik hakkını kullanacaksınız. Ama şimdi şunu tartışıyorlar, kulislere sızan bilgilere göre DEM Parti ile AK Parti arasında böyle bir trafik var. Yani bu denetimli serbestliği kanuna yazmayabiliriz. Çünkü zaten böyle bir hak var, bu kullandırılıyor, bunu bir yazmaya gerek yok. Bir de örgüt yöneticilerinin de bu işin içerisinden yararlanması için DEM Parti'nin bir isteği var ki ben bunu çok değerlendirmeye açık olduğu kanaatinde değilim. Yani çok böyle açıkçası gerçekçi gelmiyor. Biraz tabana dönük bir mesaj gibi geliyor. Onun dışında diğer kısımları zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Seninle de çok konuştuk bunu. Yani örgütün içerisinde silah çekmiş olan, işkenceye ya da cinayete katılmış olanlar kendileri için öngörülen cezaları alacaklar. Diğerleri de 3 yıl ya da 5 yıl denetimli serbestlik imkanından yararlanacaklar. Ve daha sonrasında bu siyaset yasağını içeren bu sürecin ardından suç işlemeden entegrasyon fırsatını yakalayanlar da topluma entegre olacak ki bunda yani hiçbir beis olduğu kanaatinde değilim. Şahsi düşüncemi söylüyorum.
2: Yani şöyle bir şey vardı, önceden o konuşuluyordu. Üç kategori olarak değerlendiriliyordu. Birincisi hiç eyleme katılmamış PKK unsurları. Onlar dediğin gibi denetimli serbestlik ve belli bir süre siyaset yasağıyla sonuçta belli bir süre süzgeçten geçtikten sonra doğrudan deyim yerindeyse topluma entegre olacaklardı. Bir ikinci kategori eyleme katılmış orta düzey eyleme katılmışlar ve orta düzey yöneticiler açısından belli bir süre hapis cezası diyorlardı. Sonra denetimli serbestlikle serbest kalmaları ve topluma entegrasyon. En üst düzey örgüt yöneticileri, kanlı eylemleri planlayanlar falan filan, onların Türkiye'ye girişi bu sürecin dışında tutulacak falan şeklinde bir kategori vardı. Bu ilk ulaştığınız bilgiler çerçevesinde taslakta bu çerçeve olma ihtimali var mı? Onu merak ettim.
3: Çok yüksek, çok yüksek Ceyhun, çok güzel özetledin. Yani taslakta 3 aşağı 5 yukarı %95 oranında böyle yer alması bekleniyor. Ama yani bunların hepsini biraz önce sen ifade ettin ya, yani puzzle'ın parçasını birleştirebilir gibi.
2: Evet.
3: Böyle aldık birleştirdik, bu noktaya geldik. 10-12 madde arasında 3 kategoriye ayrılacak örgüt üyeleri ve o şekilde bir statü uygulanacak. Sonra topluma entegrasyon yönünde adımlar atılacak. Bir de bir madde var, yürürlük maddesi. Hı hı. O hemen olmayacak tabii. Fesihle ilgili devletin tespiti geldikten sonra. MİT diyecek ki sahada evet tamamen çekilme ve silah bırakma gerçekleşti. Milli Güvenlik Kurulu bu kararı alacak. Cumhurbaşkanı da onaylayacak. Cumhurbaşkanının kararının ardından yürürlüğe girecek. Sadece bu ayrıntıyı da vermek gerekiyor. Yani insanlar şunu düşünmesin. Daha henüz madem silah bırakma resmi olarak gerçekleşmediyse siz niye yasal düzenleme yapıyorsunuz ki? Bu yapılıyor, söyleniyor. Bu yasal düzenlemenin yapılması hemen geçerli olacağı anlamına gelmiyor. Sahada bu gerçekleşmezse yasal düzenleme de yürürlüğe girmeyecek.
2: Evet.
3: Ve süreli olması da aynı zamanda 6 ay ya da 1 sene öngörülüyor. Yani yasanın başladığı, yani yararlanmanın başladığı tarihten itibaren mesela 6 ay belirlendi. 6 ay içerisinde Türkiye'ye gelip teslim olmayan örgüt elemanları eski statüden değerlendirilecekler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında bir terörist olarak değerlendirilecekler. Zannediyorum bu da çok ciddi anlamda soru işaretlerini giderici bir madde gibi geliyor. Şu an bunları bekliyoruz tabii. Bu maddeleri bekliyoruz ama tabii o denetimli serbestlik düzenlemesi, örgüt yöneticileri düzenlemesi ve DEM Parti bir ara şeyi çok biliyorsun Ceyhun, çok ısrar etti. Kategorilere ayrılmayın, ayırmayın evet, örgüt elemanlarını diye. Yani bunun açıkçası gerçekçi olmadığını herkesin bilmesi evet lazım.
2: DEM Parti şeye de itiraz ediyor çünkü terör kelimesinin kullanılmasına bile itiraz ediyor aslında bakıldığı zaman.
3: Elbette buna itiraz edecekler. Biraz sinirlerin sağlam olması lazım bazı evet konularda. Çünkü 48 yıllık bir mevzuyu çözüyor evet Türkiye Cumhuriyeti. Ama bunlar olacak diye düşünüyorum. Önemli olan herkesin sonuca odaklanması.
2: Zannediyorum
3: okyanusu geçtik. Derede boğulmayız diye tahmin ediyorum Ceyhun. Sen de öyle düşünüyorsun.
2: Aynen öyle. Aynen. Ya yani bu beladan kurtulalım da tabii ki sorular oluyor kafamızda. Yani bu ne olacak, ne bitecek? Mesela DEM Parti'nin şöyle bir şeyi de var. Şimdi bu statü meselesi üzerinde hatırlarsın Sayın Bahçeli'nin bir önerisi vardı. Öcalan için bir statü tanımı yapmıştı. DEM Parti de buna destek vermişti. Zaten yıllar boyunca onu şey yaptılar. İşte DEM Parti bunu müzakereci olarak tanımlayan bir şey vardı. Sayın Bahçeli'nin yaptığı bir tanım biraz daha farklıydı. Bu konuda ne konuşuluyor Ankara'da? Var mı bir şey?
3: Var. Şöyle var Ceyhun. Fiili olarak zaten Öcalan bu sürecin içerisinde bir açıkçasını söylemek gerekirse kolaylaştırıcı etkide bulunan bir taraf da, onu söyleyelim. Yani evet, şundan dolayı söylüyorum. Örgütün kurucusundan bahsediyoruz.
2: Evet.
3: Hani ne dediler sürecin başında Sayın Bahçeli'nin yaptığı o açıklamanın ardından? Öcalan böyle bir açıklama yapmaz. Öcalan açıklama yaptı. Yapsa da kimse dinlemez dediler değil mi?
2: Evet.
3: Sonuçta böyle bir karar alındı. Kongre yapıldı. Bu kararı da dinledi örgüt. Onu evet söylemek lazım. Elbette marjinal dinlemeyen, ayak direyen unsurlar olabilir. İsrail'i dinleyenler de olabilir ki Öcalan bu tehlikeye de dikkat çekti. Şimdi Öcalan'ın açıklamalarının tamamı, yani açıkçası bizim de aynı terminolojiyi kullanması vesaire mümkün değil zaten. Terör aynen örgütü korumuş bir kişiden bahsediyoruz.
2: Evet.
3: Onunla ilgili düşüncemizin değişmesi falan da söz konusu değil. Ama şöyle bir şey var Ceyhun, insanların kaçırdığı, şayet böyle bir şey, böyle bir imkan varsa ve deniyorsa ki seninle pazarlık yapmıyoruz, sadece fesih açıklaması yap, feshettiğini açıklıyor ve şunu da diyor: özellik, federasyon, konfederasyon, bağımsızlık, kültürelist talepler, hepsinden vazgeçtim diyor. Yani bu kadar açık, bu kadar net bir şekilde, ha uygulamada zorluklar var ama Öcalan'dan bu şekilde yararlanıldı, onu söyleyelim. Ama şimdi Öcalan işte şöyle olacak, Öcalan'la anlaşıldı, böyle bir şey mümkün değil. Yani Öcalan'ın serbest kalması, ama şimdi Öcalan'da her mahkum gibi görüş konusunda, evet böyle açıkçasını söylemek gerekirse, bazı imkanlar, cezaevi imkanlarından yararlanma konusunda hakları var. Bununla ilgili devlet bazı açıkçası hakları Öcalan'a diğer mahkumlara, diğer ağırlaştırılmış müebbet mahkumlarına tanıdığı gibi bir kısmını verebilir. Bunun ötesi değil. Yani o insanların kafasında ne oluşuyor bilmiyorum. Bazı Zafer Partisi'nin, İYİ Parti'den tezviratlar yapanlar oluyor hiçbir şeye dayanmadan. İşte şöyle olacak, Öcalan serbest bırakılacak, aşıldı vesaire. Kaldı ki şunu da unutmamak lazım, Öcalan'ın böyle bir talebi de yok zaten.
2: Doğru.
3: Yani
2: doğru.
3: Bu yani işin mihenk taşı, en önemli.
2: Ya onu tekrar tekrar söylüyoruz, söylemekte de fayda var ama inanmayan yine inanmayacak da, dediğin gibi Öcalan'ın böyle bir İmralı'dan çıkma gibi bir talebi yok. Bir, iki, Öcalan İmralı'dan çıkmayacak zaten. İki.
3: Tabii çok çok net. Bir de kendi diyor ki yani İsrail bu bölgede istikrar istemiyor ve sizi kullanıyor diyor Kürtlere. Tabii. Onu da söylüyor. Tabii. Yani bu konuda kullanılma konusunda örgütün içerisinde bazı grupların herhangi bir rahatsızlığı olmayabilir. Hatta çok teşne de olabilirler ama bu süreç bence şöyle bir turnusol kağıdı olacak Ceyhun. Kimin ne olduğu açığa çıkacak. Bence bu da önemli bir şey.
2: Altına imza atarım. Aynen. Son olarak şeyi sorayım. Çok da zamanını almayayım. PKK'ya özel mi olacak bu yasa?
3: Evet, PKK'ya özel.
2: Yani FETÖ'sü, DH'ı, DHKPC'si, MLKP'si. Çünkü şundan dolayı sordum. Hadi FETÖ, DH falan zaten biliyoruz, ayrı değerlendiriliyor. Ama mesela MLKP ile PKK dönem dönem böyle eylem birlikteliği falan yapıyorlardı. Hatırlıyorsan bir ortak bir örgüt de kurmuşlardı bunlar. Ondan sonra onları da kapsar mı diye merak etmiştim. Onu sana bir danışayım dedim.
3: Yok, estağfurullah, kesinlikle düşündüğün gibi PKK'ya özel olacak ve çok böyle ince ifadeler, münfesih terör örgütü gibi, yani feshedilmiş, artık yapısını tamamen ortadan kaldırmış gibi bir ifade kullanıyor. Hukukçular da bunun üzerinde ciddi anlamda çalışmışlar anladığımız kadarıyla, hem komisyonda hem partili hukukçular da çalışmışlar. Yani bunun diğer yerlere teşmil edilemeyeceğine dair çok net ifadeler var. Münfesih terör örgütünün tamamen silahları bıraktığının devlet makamları tarafından tespitiyle yürürlüğe girecek. Bunu biliyoruz mesela. Devlet makamları tespit ettiği ve yürürlüğe girdiği terör örgütü PKK olacak. Onun dışında DH'la ilgili, FETÖ'yle ilgili, MLKP'yle ilgili böyle bir tespit zaten yok. Olması mümkün değil. Bu nedenle nokta bir hedef, nokta bir açıkçası hukuki tabir olacak diye düşünüyorum. PKK'ya tamamen özel bir düzenleme geliyor.
2: Anladım. Ercan, çok teşekkür ederim. Sağ olasın, Ankara'daki gelişmeleri seninle konuşmaya devam edeceğiz. Zamanın oldukça katkıların için çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim Ceyhun. Büyük bir keyifle, kolay gelsin. İyi.
2: Eyvallah, sağ olasın. Evet, tarihin en önemli projelerinden biri. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biri. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması vardı, onu da söyleyeyim. Yani bazı vurgularla beraber bu sürece destek veriyor. Zaten Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak vurgusunu sürekli yapıyor. Ve şunu açık açık söylüyor. Yani sürecin tüm aşamaları bundan sonra da TBMM merkezli yürütülmelidir. Şimdi hakkını teslim edeyim. Bizim o dönem mücadele sürerken o aşamaya geçilmemesi gereken bir dönemde de TBMM'yi işaret ediyordu Sayın Kılıçdaroğlu, onu söylemek gerekir. Bu bağlamda diyor, silahın siyasetin dışına çıkmasına evet, TBMM merkezli sürece evet, hukuk devletine evet, eşit yurttaşlığa evet, demokratik siyasetin güçlenmesine evet, üniter yapının korunmasına evet, bölgesel barışa evet diyor. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır vurgusunu yapıyor. Bu önemli. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, az önce söylemiştim, Türk Gün Gazetesi'ne, yani tamamını okuma fırsatı yani okuyamadıysanız mutlaka okuyun. Çok önemli bir strateji metni aslında, Türk dünyası için, Türkiye için, küremiz için önemli bir açıklamalar yapmış Sayın Bahçeli. Onu tavsiye ederim, okuyun. Birazdan dediğim gibi zaman kalırsa şey yapacağım, onu da birkaç başlığını söyleyeceğim. Orada da terörsüz Türkiye hedefini birkaç noktada ele alıyor, birkaç başlıkta ele alıyor Sayın Bahçeli ve bunun Türk milletinin, terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye'nin egemenlik mücadelesinde önemli bir yapı taşı olduğunu çok çeşitli başlıklarla koyuyor ortaya. İşte batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır olarak tanımlıyor Sayın Bahçeli. Dediğim gibi okuma fırsatı olmayanlar mutlaka internetten okusunlar o röportajı. Gerçekten de çok böyle detaylı bir strateji, jeopolitik okuma, 50 yıllık, 100 yıllık bir jeopolitik okuma yapmış Sayın Bahçeli. Onu söyleyelim, şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında, aradan sonra Uğur Mumcu suikastı ile ilgili bir konuğumuz olacak. Onunla görüşeceğiz. Şimdi kısa bir araya.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi Uğur Mumcu suikastına gideceğiz. Şimdi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, biliyorsunuz, bakanlık görevine geldikten sonra bu faili meçhul meselesiyle ilgili de çok yoğun çalışmalar yürütüyor. Yeni ilgili birimler falan oluşturuldu. İşte geçenlerde Ekim faili meçhul dosyanın daha çözüldüğünü falan açıkladı. Yani bu illa suikast tarzında olmuyor. Başka faillerinin bulunamadığı cinayetler noktasında da ciddi çalışmalar yürütüyor. Eski dosyalar raftan indiriliyor, çözülemeyen dosyalar raftan indiriliyor ve failler tespit ediliyor. Şimdi burada gündemdeki önemli suikastların da gündeme geldiğini biliyoruz. Yani bir dönem gündem yaratan, halen aslında belleklerde diriliğini koruyan, tazeliğini koruyan suikastler de var. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarından, Türk basının önemli isimlerinden Uğur Mumcu'nun katledilmesi, o dosyası. Şimdi Sayın Akın Gürlek'e aile, Uğur Mumcu'nun ailesi randevu talebinde bulunuyor. Sayın Gürlek de talebi kabul ediyor. 6 Ağustos Perşembe günü için randevu veriyor. Yani 3 gün sonra Uğur Mumcu'nun ailesi, muhtemelen eşi ve çocukları Sayın Bakan'la görüşecekler. Yıllardır bu konuda da mücadele eden başka bir isim daha var. Uğur Mumcu'nun abisi Ceyhan Mumcu. Şimdi Ceyhan Mumcu'nun avukatı Erkin Etik'e hattımızda. Çünkü yürüyen bir hukuk süreci de var, başvuruları var. O başvurular nedir, suikastteki son durum nedir, o dönemdeki gerçekler, bugünkü bilgilerle son durum nedir, onu konuşacağız. Erkin Etik'e hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi suikastte Ceyhan Mumcu son dönemlerde önemli açıklamalar, aslında bakıldığı zaman ta en başından itibaren mücadelesini yürütüyor. Sayın Ceyhan Mumcu'nun mücadelesini takip ediyoruz, yakından da takip ediyoruz. Ve burada da hep İsrail istihbaratına ve Batılı istihbarat servislerine, İsrail istihbaratıyla işbirliği yapan Batılı istihbarat servislerine dikkat çekti. Çünkü bir dönem hep İran üzerinde durulmuştu ama Uğur Mumcu'nun yazılarından da anlaşılacağı üzere, mücadelesinden anlaşılacağı üzerine hep emperyalizm ve siyonizmle mücadele eden bir Türk aydını vardı. Şimdi bu noktada Ceyhan Mumcu'nun mücadelesi de bu ize yönelikti. Şimdiki aşamayla başlayalım isterseniz, yavaş yavaş detaylandıralım. Şu an bu hukuk mücadelesi hangi aşamada?
2: Evet, teşekkürler. Şimdi kısaca şöyle anlatabilirim. Bu Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili dava aslında faili kısmen meçhul bir dava olarak adlandırabiliriz. Çünkü 2000 yılında yapılan operasyonların ardından Uğur Mumcu cinayetini gerçekleştiren 3 kişiden ikisi yakalandı ve mahkum edildiler. Bunlardan bir tanesi bu bombayı hazırlayan kişiydi.
1: Evet.
2: Bir tanesi de bombayı yerleştirirken gözcülük yapan kişiydi. Bombayı bizzat yerleştiren kişi, yani Oğuz Demir ise yakalanamadı.
1: Evet.
2: Bu üçlü bu cinayeti tabii işlediler. O zaman bunların Kudüs Savaşçıları, Kudüs Ordusu adı altında yasa dışı bir örgüt kurdukları ve bu örgüt faaliyetleri kapsamında yalnızca Uğur Mumcu da değil, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok cinayetlerini de işledikleri saptandı.
1: Hatta Umut Operasyonu olarak adlandırılıyordu o dönem operasyon.
2: Evet, hı-hı, bravo. Umut, hı-hı, Operasyonu, hatta UMUT, Uğur Mumcu Uzun Takip şeklinde,
1: evet,
2: kısaltılmış bir isim verildi. Peş peşe operasyonlarla, dediğim gibi, bu Beykoz'da Hüseyin Velioğlu'nun evine yapılan operasyonda elde edilen belgeler ışığında ve bilgiler ışığında bir seri operasyonlar yapıldı ve bu isimlere ulaşıldı. Ve bu isimler de suçlarını itiraf ettiler. Yani bombayı nasıl yerleştirdiklerini, evet, işte Ahmet Taner Kışlalı açısından ayrı şekilde Bahri Yöğü, Çok Urma hepsini anlattılar ve cezalandırıldılar. Oğuz Demir yakalanamadı. Hı hı. Yani bombayı Uğur Mumcu'nun arabasına bizzat yerleştiren kişi yakalanamadı. O gün bugündür de yakalanamadı. Şimdi bugün olayın aktüel boyutunun iki yönü var. Bunlardan birincisi Oğuz Demir hakkında ki dava devam ediyor. Yani Oğuz Demir yakalanamadığı için, onun hakkında yakalama kararı infaz edilemediği için bu konuda, evet, uluslararası girişimler ve ulusal girişimler henüz sonuç vermediği için.
1: Nerede olduğu tespiti var mı sizin bulgularınızda?
2: Yok. Yani hangi, hı-hı, ülkede olduğu da tam olarak saptanabilmiş değil. Avustralya ülkesinde bir takım izler, istihbari izler bulunması üzerine yoğun bir araştırmaya girildi. Fakat bugüne kadar ona dair de bir ize ulaşılamadı. Diğer başka bir ülkede bulunduğuna dair de herhangi bir bilgi veya bulgu bu aşamada yok. Yalnız hayatta olduğunu biliyoruz. Yani hayatta olduğunu biliyoruz derken, yani ölümüne dair bir kayıt da yok. Yani ailesi, çocukları vesaire hayattalar ve tabii ki öldüğüne dair bir herhangi bir kayıt da yok. Dolayısıyla biz hayatta olduğunu değerlendiriyoruz. Hangi ülkede olduğunu bilemiyoruz. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu konuda tabii bizim de taleplerimiz çerçevesinde kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Bu olayın bir yönü. Yani Oğuz Demir'le ilgili dava hala devam ediyor. İkinci bir boyut tabii Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları üzerine tekrar gündeme geldi. Bu da işte bütün faili meçhul cinayetlerin yeniden ele alınacağına dair Sayın Bakan'ın kararlılığı kamuoyuna yansıyınca, bununla eş zamanlı olarak da bizim Oğuz Demir'in arandığı mahkemede bir kor generalin tanık olarak dinlenilmesi talebimiz kabul edilince konu tekrar sizin de söylediğiniz gibi uluslararası bağlantılar yönünden tartışılmaya açıldı.
1: O dönem görevli olan, yani daha doğrusu o açıklamayı yapan kor general kim?
2: Şöyle, şimdi bunu biz ilk defa 2023 yılında saptayabiliyoruz. 2023 yılında emekli hava pilot kor general Erdoğan Karakuş, hı hı, katıldığı bir özel televizyonda, katıldığı bir programda çok net ifadelerle Uğur Mumcu'yu işte Mersin limanından, İsrail üzerinden Mersin limanından Türkiye'ye giren 5 kişilik bir İsrail Mossad ekibinin cinayeti koordine ettiğini, kimin nereden ve nasıl geldiğini kendisinin bildiğini, bu kişilerin cinayeti işledikten sonra Esenboğa Havalimanı'ndan herhangi bir kayıt oluşturmaksızın ülkeden ayrıldıklarını, bu ayrılma işlemine FETÖ'cülerin yardım ettiğini, bu konudaki bilgileri kendisinin sahip olduğunu televizyonda söyleyiverdi.
1: Önemli. Çok önemli.
2: Şimdi böyle olunca biz de bu tabii yeni bir durum. Oğuz Demir'in halen arandığı mahkemede açık bir dosya olduğu için o dosyada bu bilgilerin ışığında yeni bir kanıta, yeni bir delile, gerçeğin ortaya çıkması için yeni bir ip ucuna ulaşılabilir ümidiyle kendisinin bildiklerini bir de mahkemede anlatması için tanık olarak dinlenilmesini talep ettik.
1: Hiç iletişime geçildi mi Erdoğan Karakuş'la daha sonra? Yani bir, Sayın Ceyhan Mumcu veya sizler?
2: Hayır, yani Ceyhan Bey'in kendisiyle bu konuda bir irtibatı olmadı, benim de olmadı. Bu tamamen şey üzerinden, medya üzerinden edinilen bilgiler üzerine biz bu talepte bulunduk. Dolayısıyla o tür ilişkilere gerçi lüzum da yok. Gelsin mahkemede kendisi bütün bildiklerini kamuoyunun, evet, mahkemenin huzurunda anlatsın diye düşündük. Öyle bir çabaya da girmedik açıkçası. Yani kendisini arayalım, kimmiş soralım falan gibi bir çabası Ceyhan Bey'in de olmadı. Benim de olmadı. Çünkü sonuçta burada amaç adliyeyi bu konuda konunun üzerinde çalışmaya sevk etmek. Bu doğrultuda 2 Aralık günü Erdoğan Karakuş Ankara'da tanık olarak dinlenecek.
1: 2 Aralık'ta.
2: Evet, 2 Aralık'ta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kendisine bu konuda bildiklerini soracağız. Tabii o bildikleri üzerinden yeni delillere ulaşılabilir. Soruşturma evet. genişletilebilir. Olayın şimdi bu Uğur Mumcu Umut Operasyonu tabii ne dedim en başta, faili kısmen meçhul bir davadır. Evet. Şimdi bu şunu demek istiyorum. Bu davayı başından beri takip eden bütün herkes, bütün taraflar, bütün avukatlar ve bütün aile diyelim, sadece tetikçilerin değil, azmettirenlerin de buna sebep olanların da bulunmasını ve yargılanmasını istediler. İşte bugün elde edilen yeni ipuçları eğer olursa çeşitli kanallardan, bu mevcut bu suçtan dolayı suçlarını itiraf ederek zaten cezalandırılmış kişilerin ötesinde yepyeni bulgulara ulaşılabilmesini sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü yargılamanın cereyanı sırasında 2000'li yılların başında bu cinayeti işleyen Necdet Yüksel ve Ferhan Özmen mahkemeye kendilerini azmettirenleri de anlatacaklarını ve ifade edeceklerini bildiren mesajlar vermeye başlamışlardı. Ancak daha sonra kendilerine bir adli tıp profesörünün verdiği işkence raporu sonrasında, bu işkence raporu sebebiyle ceza almayacakları ümidiyle bu açıklamaları yapmaktan vazgeçtiler. Bugüne kadar da bu kişiler hala cezalarını infazı çerçevesinde hapishanede tutulmaktadırlar. Kendilerini bu suça azmettirenlerle ilgili herhangi bir bilgi vermiş değildir.
1: Bu şey miydi? Sayın Ceyhan Mumcu'nun da sıklıkla dile getirdiği Şebnem Korur Fincancı'nın o dönem verdiği raporlarla bağlantılı bir olay mıydı?
2: Evet, ondan bahsediyorum.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Yani onların suçmasının önünü açan süreç.
2: Evet, Ceyhan Bey'in kesin kanaati bu konuda. Kendisi zaten doğrudan davayı takip eden bir isim. O rapor da bir de sanıkları muayene etmeksizin verilen bir rapor. Yani sanıklar Eskişehir cezaevinde, Eskişehir cezaevinden mektuplar yazıyorlar.
1: Evet.
2: Hoca Hanım İstanbul'daki kürsüsünde onlara bir rapor düzenliyor ve adli rapor diye de mahkemeye sunuyor sanıkların avukatları. Ve bu raporun verdiği cesaretle kendilerini azmettirenleri açıklama yönündeki eğilimlerinden vazgeçiyorlar. Olayın şeyi bu. Yani o zamanki hani azmettirenlerin karanlıkta kalmasıyla ilgili boyutu bu şekilde. Tabii şimdi aradan uzun yıllar geçti. Çok uzun yıllar geçti. Yani bugün tek

0: yabancı istihbarat örgütlerini ortaya çıkartma yönünde bir iradesi olduğunu da görüyoruz. Bu nedenle bugün fırsat günüdür. Eğer Mossad ve İsrail bu cinayetin arkasındaysa, bunun ortaya çıkartmanın, delillendirmenin ve mahkum etmenin uygun zemini oluşmuş durumdadır diye düşünüyoruz. Ceyhan Bey bugüne kadar bu yorumu hep yaptı. Yani dedi ki, İran niye Uğur'u öldürsün? Hı hı. Uğur İran'a karşı bir tane yazı yazmadı ki. Hı hı. Uğur Mumcu'nun hani ölmeden önceki son bir yıl içerisindeki yazılarının kahir ekseriyeti bu Kuzey Irak'ta kurulması planlanan kukla devletle ilgili olarak Amerika, Barzani, İsrail ve bu konularla ilgili yazılar. Ve bu devlet aslında hani bu sözde kurulması istenen devlet İran'ın da çıkarlarına karşı olan ve olması muhtemel bir devlet. Öyle olunca yani Ceyhan Bey, müvekkilimiz Ceyhan Bey bu cinayette hani genel mantık olarak İran devletinin herhangi bir çıkarı olmadığını söyledi.
1: Doğru.
0: Fakat İsrail devletinin ve Mossad'ın bu cinayette çıkarı olduğunu ortaya koydu.
1: Doğru.
0: Mumcu'nun yazılarından da hareketle bunu analiz etti diyelim. Ama tabii bugün ihtiyaç olan şey artık analizin ötesinde. Çünkü bu analiz yeni değil. Yani bu analiz bugün gazete manşetlerine tekrar çıkmakla birlikte hani 20 yıldır zaten yapıla gelen bir analiz. Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili CIA ve Mossad'ın parmağının olabileceğine dair analiz yeni bir analiz değil.
1: Doğru.
0: Bugün yeni olan nedir? Yeni olan bu hususa ilişkin bir devlet iradesi de eğer varsa bunu delillendirme imkanının ortaya çıkmış olmasıdır.
1: Doğru. Yani şöyle şimdi derin işte arkasındaki azmettirici güç falan. Şimdi bir kesim bunun çok benzerini biz Rantik suikastında da gördük. Bir kesim FETÖ bağını ısrarla örtmeye çalışarak işte milliyetçiler yaptı, ulusalcılar yaptı, Türk devletinin içindeki unsurlar yaptı falan şeklinde. Hatta kendini Hrant'ın dostları olarak da tanımlayarak o perde, o şemsiyenin altına girerek yapmaya çalıştı. Ama sonra fikri namusunu koruyan gazeteciler hep araştırdı Hrant Dink suikastinde. En baştan itibaren parçaları ortaya koydular. İşte FETÖ bağı, işte o dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü kurulan hücreler, İstanbul'daki bağ falan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki bağ. Şimdi çok benzerini Uğur Mumcu suikastinde de şöyle gördük. Bir grup ısrarla İran'ı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedefe oturtmaya çalıştı. Hatta bunun için şeyi de kullandılar yıllarca. Mehmet Ağar'ın Sayın Güldal Mumcu'ya söylediği iddia edilen, Sayın Güldal Mumcu bir sohbetimizde söyledi dediği, işte bir tuğla çekersem duvar yıkılır cümlesiz. Daha sonra Mehmet Ağar bunu yalanladı. Dedi ki ben böyle söylemedim dedi. Bir mahkemede bunu söyledi. Bu süreçte evet, yani işte sizin
0: mahkeme Ceyhun Bey, hani dedim ya size Uğuz Demir'in arandığı mahkeme.
1: Aynen
0: o
1: öyle.
0: Mahkemede Mehmet Ağar tanık olarak dinlendi.
1: Evet.
0: Size anlatayım yani ne söylediğini. Ben şimdi o davayı tabii takip
1: O zaman şununla da birleştirerek anlatın. İşte orada hep bunu kullandılar, bu şeyleri kullandılar. Şimdi Mehmet Ağar'ın açıklamasıyla beraber sizin işaret ettiğiniz nokta ve bir de gizli kalan bir rapordan bahsediyorsunuz. Bir o dönem DGM savcısının açıklamasından, görüşünden bahsediyorsunuz. Bunlarla birleştirdiğimizde gerçek failin işaretleri nereye doğru gidiyor? Yani azmettiren güç operasyonun arkasındaki, çünkü bir istihbarat operasyonuna da benziyor. Suikastler öyledir. O bir istihbarat operasyonudur ağırlıklı. O güç hangisi? Çok net olarak işaretler. Az önce bir işaretini verdiniz. Mehmet Ağar'ın ifade verdiği, tanık olarak dinlendiği duruşmadan başlayarak biraz o azmettirici gücü açabilir misiniz?
0: Evet. Şimdi dediğim gibi bu cinayet tek bir cinayet değil. Hani Umut davası açısından konuşursak 4 şöhretli kişi, başka kişiler de var. Ama Kışlalı, Üçok,
1: evet.
0: Mumcu, Aksoy. Bu şimdi bu cinayetler tabii Uğur Mumcu bunlardan hani toplum vicdanını en çok harekete geçiren cinayetti. Evet. Diğerleri de tabii ki bundan aşağı kalmadılar. Hepsi çok önemli aydınlarıydı Türkiye'nin. Şimdi Mehmet Ağar'a tabii soruldu. mahkemeye geldi tanık olarak.

0: ve kendisine bu tuğla konusu soruldu. Hı hı. O da öyle bir sözü olmadığını, tuğla çekme derken işte bunu ifade etmek istediğini, yani burada birden fazla cinayet var, biz Uğur Mumcu'nunkini bulursak oradan diğerlerine de ulaşabiliriz anlamında bir hani deriz ya, gerisi çorap söküğü gibi gelir işlemlerin. O anlamda söylediğini, tabii o zaman çünkü katil bulunamıyor.
1: Evet. Bakın
0: 93 ile 2000 arasında 7 yıl bu katil bulunamadı efendim.
1: Evet.
0: O 7 yıl sürecinde yapılan konuşmalardır bunlar. Hani bunu şuradan gidersek iyi olur, buradan gelirsek hepsini çözebiliriz şeklinde yapılan konuşmalar. Dolayısıyla hani Ceyhan Bey zaten hiçbir zaman hani Türk Devleti'nin bu cinayetin herhangi bir noktasında olduğuna dair bir kanaati hiç olmadı.
1: Evet.
0: Bilakis bu cinayeti çözmek devlet için bir namus meselesidir. Ve Ceyhan Bey de buna inanmıştır her zaman. Hatta rahmetli Gaffar Okkar'ın da bu konuda çok gayretleri olduğunu, sivil emniyet müdürüydü biliyorsunuz, öldürüldü. O da Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili, sadece o da değil yani, bütün devlet 93'ten sonra bu cinayeti çözmek için gerçekten bir gayret içerisinde
1: hatta
0: girdi.
1: Gaffar müdür tam da Uğur Mumcu'nun şehit edildiğinin yıl dönümünde öldürüldü.
0: Tabii
1: o da şehit edildi
0: dönümünde.
1: Yani aynen. 24 Ocak'ta.
0: Ve Uğur Mumcu'yla ilgili bir konuşma yapmak üzereyken.
1: Evet.
0: Bunu da ben ekleyeyim. Yani Uğur Mumcu'yla ilgili bir konferansta bir konuşma yapmak üzereyken bu olay gerçekleşti. Şimdi velhasıl şunu demek istiyorum. Son aylarda sıklıkla duyduğumuz bir kavram var. Sahte bayrak operasyonu.
1: Evet.
0: Bunu en iyi kim yapar Ceyhun Bey? İsrail.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bunları
1: çokçasını biliyoruz çünkü yani okuduklarımızdan sahte bayrak operasyonlarında çok deyim yerindeyse mahir olduklarını biliyoruz yani.
0: Evet. Şimdi bu cinayetlerde de bir sahte bayrak operasyonu söz konusu olabilir. Yani sahte bayrak nedir? Şimdi cinayetin failleri, yani işleyenler ve itiraf edenler, tamam, hani İran'a giriş çıkışları olan, İran ülkesine de bir takım faaliyetleri de bulunan kişiler.
1: Evet.
0: Ama bu onları İran merkezi devletinin yönlendirdiği anlamına gelmiyor ki. Mesela DAEŞ terör örgütünü ele alalım. DAEŞ terör örgütü de çeşitli ülkelerde faaliyeti var. Bakarsanız İslami bir terör örgütü. Ama bir bakıyorsunuz stratejisi tamamen İsrail'in çıkarlarını gerçekleştirmek.
1: Doğru.
0: Bunun gibi yani.
1: Bir de İsrail istihbaratının o son İran'a saldırı sürecinde gördüğümüz üzere İran'ın içine ne kadar nüfuz ettiğini, sızdığını gösteren verilerle de birleştirince aslında parçalar oturuyor.
0: Evet. Yani bunu böyle anlamak lazım. Hani çünkü bazen bazı insanlar şey endişesine kapılıyor. Burada işte İsrail'in, Mossad'ın, belki CIA'in üzerine gidilirse o zaman bu konuda zaten mahkum olan kişiler kurtulur. Halbuki öyle bir şey yok ki. O mahkum olan kişiler zaten suçlarını itiraf etmişler. Yerini göstermişler. Burada bizim ulaşmamız gereken şey ve ulaşmak istediğimiz nokta azmettirenleri bulmak.
1: Evet.
0: Bu koordinasyonu yapanı bulmak. Bu cinayete karar vereni bulmak. Dolayısıyla yani burada bir muhtemel bir sahte bayrak operasyonu. Çünkü nedir? Hedef nedir? Hedef alınan kişilere bakıyorsunuz. İşte, laik aydınlar. Bağımsızlıkçı laik aydınlar.
1: Antemperyalist.
0: Evet. Antemperyalist. Aydınlar. Şimdi ne oluyor? Bunlar öldürülünce siz büyük bir kamuoyunu din ve İran aleyhtarı şekilde güdebiliyorsunuz. Yani hemen birden insanlar fırlıyor, işte mollalar İran'a, bilmem sloganlar, o yılları hatırlayın.
1: Tabii.
0: Ondan sonra İsrail ne yapmış oluyor? Bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Hem Uğur Mumcu'dan kurtuluyor, Kışlalı'dan, Üçok'tan, Muammer Aksoy'dan kurtuluyor.
1: Evet.
0: Hem de bu suçu İran'ın kucağına bırakmış oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada biz daha doğrusu Ceyhan Bey diyeyim tabii, ben bu olayı Ceyhan Bey'den esas olarak öğrenmiş bir insanım. Ceyhan Bey burada Uğur Mumcu'nun İran tarafından hedef alınması için hiçbir mantıklı sebep olmadığını, dolayısıyla başından itibaren hani 10 yıllardır zaten burada bir sahte bayrak operasyonu olduğunu, bu işin Mossad CIA ilişkisi çerçevesinde açıklanabildiğini savunuyor.
1: Yavaş yavaş toparlayacak olursak. Çünkü...
0: Evet. Yani bu konuda deliller artık konuşmalı.
1: Evet.
0: Bütün analizler yapıldı. Konuşulacak şeyler, sözler söylendi. Bundan sonra biz delil arayışı içindeyiz. Hı hı. Tanık gelecektir. Aralık'ta bildiklerini anlatacaktır. Oradan belki yeni tanıklara ulaşılacaktır. Ve ümit ediyoruz ki bu cinayetin ve cinayetlerin arkasında olan güçlerde Adalet Bakanlığı'nın da devletin de kararlılığı devam ederse ortaya çıkarır.
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Biz kattığınız bilgiler için. Sizlerle irtibatı kesmeyelim. Gelecek süreci de beraber takip edelim. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Uğur Mumcu suikastiyle ilgili işte az önce aktardık. Sayın Akın Gürlek, Adalet Bakanı, Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Abisi Ceyhan Mumcu'nun avukatının da yıllardır yürüttüğü bir hukuk süreci var. O kapsamda biz de avukatı, Ceyhan Mumcu'nun avukatı Erkin Etke ile görüştük. Bir bilgi aktaralım, onu aslında yayının hemen başında söyleyecektim. Büyükçekmece'de bir toprak kayması mahsur kalanlar oldu söyleniyor. İnşallah bir şey yoktur. İnşallah varsa da hemen kurtarılır. O bilgiyi de aktaralım. Saat başı zamanı gelmiş. Saat başına gidelim, kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi programımızın son dilimi. Son dilimde neyi konuşacağız? Benim uzun süre önce yazdığım, sonra da aynı zamanda Radyo Sputnik dinleyiciler için de aktardım. İsrail'in çok tehlikeli ABD ordusunu ele geçirme hamlesi diye bir hamleden bahsediyorum. Hatta geçenlerde konuştuk, yani tamam, Trump'ın samimiyetine inanıyorum, ben de güveniyorum. Yani Trump'a güvenmiyorum. Trump'ın İsrail konusunda ilişkileri biraz daha mesafeli hale getirme şeyine inanıyorum, ama sistem, Amerikan sisteminde sıkıntı var. Siyonizm Amerikan sisteminde çok etkili. Şimdi sistemi siz onu yıkamazsanız, onu kıramazsanız, o sistemdeki gücü, etkisini kıramazsanız, Trump istediği kadar uğraşsın, en sonunda da giderler Kennedy'ye yaptıkları gibi, Charlie Kirk'e yaptıkları gibi suikastle devre dışı bırakırlar diyecek kadar, yani dediğim olay var. Yani bu pervasızlığı gösterebilecek bir Siyonist çete var. Şimdi bu çete, bu İsrail'in çok tehlikeli ABD ordusunu ele geçirme hamlesi dediği noktada önemli bir şey yaptı. Şimdi geçen de bahsettiğimiz, işte Amerika'da yasalar var, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü koruma falan filan. Şimdi bu çete Amerika'nın içindeki müttefikleriyle beraber şöyle bir şey çıkartmışlardı, işte ulusal savunma yetkilendirme yasası. Nedir bu ulusal savunma yetkilendirme yasası? Şimdi Amerika-İsrail savunma ilişkilerinin çerçevesi, yürütme organı tarafından tekrarlanan 10 yıllık mutabakat zaptları aracılığıyla belirleniyor. Yani savunma ilişkisi, Amerika askeri destek verecek, her sene bir para aktarıyor. Bunu 10 yıllık planlamayla yapıyor. İşte o 10 yıl içinde, işte 2019 mali yılından itibaren 2028 mali yılına kadar fon sağlamayı taahhüt eden bir mutabakat zaptı. MOU dedikleri, yani kısaltması o, İngilizcesinin kısaltması. Bu kapsamda mesela her yıl yıllık 3.8 milyar dolar yabancı askeri finansman fonu. Bu her yıl istisnasız tekrarlanıyor. 10 sene boyunca yılda 3.8 milyar. Daha önceki yayınları dinlemeyenler açısından şunu söyleyeyim. 3.8 milyar dolar, yani 3 milyar 800 milyon dolarlık askeri yardım az bir yardım değil. İsrail'in nüfusuyla Türkiye nüfusunu karşılaştırdığınızda her yıl Türkiye'ye yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir askeri yardım yapıldığını, yani karşılıksız, geri ödemesiz, para ödemesi olmadan Amerika diyor ki ben sana diyor şu kadar uçak vereceğim, şu kadar mühimmat vereceğim, hepsi beleş, tank vereceğim, zırhlı araç vereceğim, helikopter vereceğim, sistem vereceğim falan filan. Şimdi böyle düşün, yani o yardım her yıl 3 milyar 800 milyon dolar. Şimdi bu normalde şey yapıyor, şimdi 2028 yılı da geliyor, yeni mutabakat zaptı için hazırlıklar yapılacak, ama Amerika'daki siyonistleri ve o emperyalist yapıyı tedirgin eden bir gelişme var. Nedir o? Amerikan kamuoyunda ve Amerikan halkında İsrail'e kızgınlığın çok yoğun artması. Şimdi burada bu mutabakat zaptları Amerikan Kongresi'nden onaylanıyor. Şimdi onaylandıkça yani o onaylar sonuçta kongreden şimdi geçiyor. Ama yarın öbür gün İsrail'e bu soykırım sürecinden itibaren artan tepkiler, bu mutabakat zaptlarının onaylanması noktasında kongre üzerinde baskı oluşturursa, biz ne yapacağız? Şimdi siyonistlerle emperyalistler, işbirlikçileri bunu oturdular, düşündüler, ne yaptılar? Dediler ki o zaman biz bu ilişkiyi, bırak 10 yıllık mutabakat zaptlarını, doğrudan aynen İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğü gibi yasal zemine oturtalım. Yani kongre falan filan dinlemeyelim. Yasa çıkarttıktan sonra zaten, şimdi hazır bu kadar tepki henüz bunu tam engelleme gücüne erişmemişken, biz bunu yasal zeminde halledelim.